0: Hem tereyağımı ilave edeceğim, un ilavesi yapacağım, pul biber, kırmızı toz biber. Sebzelerimi güzel bir şekilde unla birlikte karamelize olduktan sonra sebzeleri eşit bir şekilde tencerenin ortasına dağıtacağım.
1: Biberi falan diyorsanız
0: sebzelerle bir şeyi karıştırdım.
2: Un mu?
0: Önünde duruyor. Ulan Kemal harbiden tam Trakyalısın, helalim var ha.
1: Hemen kurtarırım. Kemal hatamı bana söylemeseydi ben sanırım orada dalgınlığıma gelip unu içine koymayacaktım. Teşekkür ediyorum ona buradan.
3: Acaba birbirlerine yardım edip birbirlerini mi kazandırmaya çalıştırıyorlar acaba?
2: Biz burada yarışmacıyız diye birbirimizin gözünü çıkaracak halimiz yok. Kızcağız zorlandı, ben de yardımcı oldum ona. Ne var onda yani?
0: Güzelce unla birlikte sebzeleri karamelize ediyoruz. Tavuğu koyuyoruz içerisine, suyu dolduruyoruz. Hızlı! Hadi hayatım hadi. Yavaş yavaş değil. Aheste aheste değil.
4: Hızlı. Tamam şef.
0: Tamam bırak karıştırmayı. Öbür tarafa. Nerede marulla tavuklar?
4: Hemen sarıyorum şefim.
2: Sessiz sessiz götürmeye çalışıyor işi ama ben zaten Serdar'dan ümidi kestim. Serdar böyle gider. Kanımca bu tarzda devam eder o.
5: Yemekte yaparım. Salçayla göbekte atarım.
0: Ne yapıyorsun be?
5: Ayran da yaparım yayıkla. Gel gezdireyim agam seni kayıkla.
0: Gezdir aga be ya.
5: Yarım debriyaj yapıyorum bunu.
0: Ne oluyor?
5: Yarım ya. Yarım tur döndürtüyorum.
0: Ben üstüne karabiber koymadım. Taktik mi uyguluyorsun?
5: Evet hocam taktik uyguluyorum. Herkes duysun.
0: Dün tuz yüzünden senin taktik uyumadı. Herkes senin yemeği bildi. Haberin olsun.
5: Şimdi bilsinler bakalım.
4: Şimdi de karabiberden yürüyor şefet.
0: Evet. Defne yaprağı nerede? Biberiye nerede?
5: Biberiye.
0: Onun ismi neymiş bunun ismi?
5: Bu defne yaprağı o biberiye. Biliyor musun onları bu hocam?
0: Trakya'da ne diyorlar buna?
5: Biberiye. Her yerde biberiye o be. Öyle Mars'ta
0: mi?
5: Bile.
0: Olur mu? Trakya'da rozmarin diyorlar ona.
5: Biberiye derler.
0: Ya yürü git Allah aşkına. Ben senin Trakyalı olduğuna biraz şüpheliyim.
5: Kim? Ben mi be? Ben orijinalim ama herkes nüsa hocam.
0: Ne?
5: Ben orijinalim onlar nüsa. Tabii canım orijinali varsa benim varsa daha aksini iddia eden gelsin karşıma.
0: Burayı temizlemeyi düşünüyor musun?
5: Düşünüyorum hocam hemen.
1: Kemal güzel konuşuyor, hoş konuşuyor. Ama sanki biraz abartıyor bazen de yani kameralara oynuyor diye düşünüyorum.
0: Tavuk nerede?
3: Koyuyorum.
0: İyi de bu kaynadıktan sonra koymaman lazımdı. Şimdi koyman
3: daha
0: lazım.
3: Daha kaynamadı şefim o.
0: Tamam kaynamadan önce koyman lazım.
3: Öyle yapacağım zaten şimdi koydum suyunu çünkü. Su şimdi kondu.
0: Kırmızı toz biberi koymayı düşünmüyor musun bu baharatla?
3: Düşünüyorum, düşünüyorum.
0: Bunu kavururken koyman lazımdı.
3: Öyle mi diyorsunuz şefim?
0: Bahar... bu ne?
3: Güzel olacak o. Şey gitmesin, yanmasın. Tavukla
0: Nalan
3: işlesin.
0: Abla.
3: Efendim?
0: Senin karşında 3 yaşında çocuk falan yok.
3: Estağfurullah. Ben, şefim
0: bana,
3: ne demek?
0: Bana benim yaptığım yemeği tarif etme.
3: Tarif etmiyorum.
0: Bırak bana şimdi. Bırak. Gösterme orada. Ne olacak bu taneler?
3: Eriteceğim onları ben şefim.
0: İnşallah. Erimemiş bir biber gelirse ben
3: tamam,
0: sorarım o zaman.
3: Tamam, okeydir.
1: Nalan yemeğine biberi koymadı. Burada bir taktik olduğunu düşünüyorum. Ama şef bu taktiğini bozdu ve Nalan patladı.
3: Ben taktik falan uygulamadım. Ben sıralamaya göre gittim. Biberler yanmasın diye sonradan koydum. Pınar havaya girmesin. Kendi kendine yorum yapmış ama o yemeğine baksın.
0: Oğlum tavuklar nerede sen? Biraz geçen daha... hafta bizim yarışmacı vardı burada Fikri. Aynı onun gibisin. Sürekli karıştırıyor. Yemek yemek yok. Abi bırak kendi kavrulsun. Sarsın şu tavukları. Tamam. Kaç kere söyleyeceğim sana? Nerede bunun biberiyesi? Nerede bunun defne yaprağı?
4: Şimdi onlar da geldi.
0: Bunu doğrayacaktın onları. Neyse, nasıl biliyorsanız öyle yap. En iyi sen gidiyorsun Pınar'cığım.
1: Teşekkür
0: Kemal,
1: ederim.
0: Kemal helalim canım. Var senin de.
4: Eyvallah.
1: Vallahi ben iyisin. Şimdi humusuma geçeceğim.
0: Burası iki taraf ikisi de yanlış yapıyor.
3: Yok gayet güzel oldu şefim. Mükemmel lezzetli. Emin olun.
0: Biberiyeleri niye doğramadın?
3: Biberiyeleri şeyini öldürmesin.
0: Neyini öldürmesin?
3: Bütün olsun ki vitamini gitmesin.
0: Allah Allah.
3: Doğran
0: ya onu git Kemal'e anlat bana anlatma.
3: Kemal'inki zaten tavuklar uçmaya başladı. Sen... Uçuyor kanat taktı.
2: Uçutturabilene bak.
1: Serdar Bey çok sessizsiniz bugün.
4: Yo yemeğimi neden? Çok güzel yapacağım yine. Bu sefer şeften de tam puan almak istiyorum.
0: İnşallah Pınar'cığım. O tavuklar çiğ kalmaz.
5: Dut yemiş bülbüle döndün gene kardeşim. Hadi bakalım sinsi sinsi oradan gidiyorsun sağ kolu vardı.
1: Kesinlikle.
0: Ara gazı ver, ver ara gazını, ver, ver. Tutsuz olmasın bak, ondan sonra herkes yemeğini biliyor.
5: Ya ondan sonra şimdi o yapacağız, boğulacak millet.
0: He?
5: Yok bir şey.
0: Cemal, tereyağını ne yapmayı düşünüyorsun? Çok merak ediyorum.
5: Kaynatıp suyunu içelim diye düşündüm ama son attan aklım başıma geldi.
0: Sakın! Hayır!
1: Aa, aa şefim lütfen söylemeyin.
0: Domuzun içinde tereyağın ne işi var be? At, at tamam at içine, sıkıntı olmaz.
5: Attık, oradan oldu. Geldi. Ama nasıl olur lokum bak şimdi, seyret nasıl olacak? Salladığımız lap dökülecek.
3: Kemal tereyağını az daha humusa atıyordu. Buradan yemekten hiç anlamadığı belli zaten.
5: Nalan ne yaptı? Çok mu iyi yaptı yani? Biz tereyağını yok humusa koyuyormuşuz. Belki fake attık ona. Belki efekt yapıyoruz. Her şeyi doğru düzgün yapıyor gibi gözükmek zorunda mıyız? Önemli olan atıcı değil, netice.
0: Humusa buz koymayı unutmayın. Hızlı. Tencerelerimizin altı çalıştı. Kapağını kapatmazsam bu yemek pişmez.
3: Kapattım.
0: Pişmez.
3: Taşmasın şefim.
0: Taşmaz. Koskoca porselen tencere niye taşsın canım?
5: Alacağı kadar koymuşlar onu abla.
0: Sağlıklı muhteşem bir tencerede yemek yapıyorsunuz.
3: Evde genelde bizimkiler taşıyor da.
0: Bak bunun burada deliği var gördün mü? Bu delikten dolayı taşma maşma yapmaz.
3: Porselen kullanmadığımız işte bizde.
0: Yaktın, yaktın, yaktın.
4: Nazardaydı şefim ya.
3: Evet şefim ya.
4: Kimin gözü değdi?
3: Kimin gözü? Gözü bana dünden beri nazar nazar diyor Kemal.
0: Kim?
3: Kemal. Kemal'in gözleri...
5: Ben sana bakmadım bile vallahi. Hiç bana yüzüme atma.
3: Kenevir gözlü.
5: Kim? Kenan. Bu gözlü sensin mi?
3: Yemin ediyorum kenevir gözlüsün.
0: Tuz içine...
5: At onu komple içine at.
3: Şefim tuzsuz oluyor. Ne kadar da atsak dün de attım tuzsuz oluyor.
0: Tencereyi ne yaptın ya?
3: Ne yaptım şefim?
5: Bak bak. Oğlu getir tencereyi.
3: O tencereyi artık bana verirsin.
0: Senin canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Haydi hızlanalım. Hızlanalım. Hızlanalım.
5: Baban da maaşlı değil mi çocuğum?

0: Cemal'cim, zeytinyağı ne kadar döküyorduk içine?
1: O 3 yemek kaşığı.
0: 3 yemek kaşığı.
1: Şef sen 5 koy. Sanki. Zeytinyağından anlarsın sen.
0: Karabiber.
1: Sen seversin şaşırtmacayı. 5 koy.
2: Serdar bana yardım ederse ben de ona yardım ederim. Bana gelene ben de giderim. Bana bir adım gelsinler, ben de bir adım onlara gideyim. Ama hep bize sıfırı basıyorlar. Nasıl olacak?

0: yangından kurtulduk ya.
1: Vallahi onu da ben uyardım yoksa yanardım.
2: Vallahi yakıyordu bizi.
0: Kemal'in gözü.
3: Her şeyi bana atın üstüme.
0: Vallahi nazar.
1: Kemal niye seninle uğraşıyorlar ya?
3: Ya uğraşacak başka bir şeyleri yok. Önünde
0: nazar
3: değil uğraşsa...
0: dedin nazar.
3: Ablacığım yemeğinle uğraşsana sen be ya. Yap yemeğini sen.
2: En güzeli Nana'nla Kemal'i kavga ettiriyoruz. Ben burada yemeğimi yapıyorum. Pınar bana 5 veriyor.
4: Bugün o 5'i unutun Serdar Bey.
1: Şimdi humusları süzgeçten geçiriyorsunuz. Bu süzgeçlerden humusları bir geçirin.
4: Geçireceğim şefim. Burayı bir temizleyeyim hemen.
1: Pınar!
4: Efendim şefim.
1: Hop yakala.
4: Teşekkür ederim.
1: Süzgeçten geçir, al.
4: Geçireceğim de şurayı hemen bir...
1: Tamam, hızlı bir şekilde, hızlı. Evet, son 15 dakika. Son 15 dakika. Nohutların kabukları falan ağzıma gelmesin, istemiyorum. Yemekler pişer mi Pınar?
4: Pişer, pişer şefim. Benimki pişer, dikmen attım çünkü.
1: Hadi bakalım. Hadi Kemal'im be.
3: Sallıyoruz hocam bu köksün değene.
1: Neyi sallıyorsun? Onu öyle sallayacağına kaşıkla bak, onun gibi essene şöyle.
4: Spatula ile ezer.
1: Bak spatula ile. Kemal.
3: Spatulayı.
1: Önünde. Neymiş onun ismi?
3: Spatula, biliyor musun ne olduğunu hemen?
1: Trakyacı neci bu?
3: Spatula. İspatula. Biz hocam biz şimdi Trakya'da limonun başına ilimon.
0: İlimon.
3: Limonun başına iyi koyarız ilimon. Ayrana hayran, Hasan'a asan.
0: Asan.
3: Tarzımız var.
1: Başka var mı Trakyacı böyle?
3: Çok var hocam, sonra anlatayım sana.
1: Şimdi anlat ya.
3: Mesela.
1: Öyle. Hem yap hem anlat. Öyle. Yavruya ne deniyor yavrulara?
3: Encek.
4: Ne? Encek.
3: Encek derler. Kızan derler çocuklara.
1: Kızan.
3: Bak şimdi yaş grubuna göre sayayım onları sana.
1: Sır.
3: 10 ile 15 yaş arası, 8 ile 12 yaş arası kızan. 12 ile 15 yaş arası kopil.
1: Kopil.
3: Tabii. 15 ile 20 yaş arası panta, yaramazsa panta.
1: Panta?
3: Panta yaramaz demek.
1: Panta ne demek ya?
3: Panta yaramaz.
0: Panda der gibi.
3: Panda değil be ya, panta. Biz de biliyoruz, teyze kayı bana böyle kendi abla.
4: Biraz daha büyük bir kapta yapsaydın ya o işi.
3: Ne be, zaten ufacık şeye koyacağız onu.
1: Bir şey söyleyeceğim. O humusu bir Trakyalı'nın yaptığı gibi yapıp anlatır mısın? Ne malzeme koydun? Bir humus tarifi
3: arkadaşlar,
1: ver.
3: Arkadaşlar bana bir nuh.
1: Kemal dur. Dur.
3: Aa, benim vaktimden çalıyorsun hocam. Ya,
1: vallahi vaktimden
3: çalıyorum. Vallahi bak.
1: Kemal bir dakika dur.
3: Ver bakalım oradan kap be hocam bana.
0: Aa, Kemal şovunu yapsın, devam etsin. Bizi de eğlendiriyor. Oh ne güzel. Biz hem eğleniyoruz hem yemeğimizi yapıyoruz.
3: Ben sana humusun tarifini yapayım.
1: Abi bana anlatma. Seni dinleyen kopillere, kızancıklara...
3: Kopiller, kızanlar, kızçeler, agalar, tizeler, nineler, apaplar, aretlikler. Beni dinleyin şimdi. Tetemoğulları. Teyzeoğlu demek tetemoğlu. Şimdi humus için bize ne lazım? Haşlanmış nohut.
1: Evet.
3: Bak hizmete bak. Hocam da bir tanesin be. Şimdi ne lazımmış? Nohut lazım, yoğurt lazım. Sarımsak lazım, bir sarımsak. Yarım limon lazım. Zeytinyağı lazım. 5 tane de buz lazım.
1: Evet.
3: Ne diyelim burada? Biz nasıl bir Türkçe yazmışız burada? Bunları çek demişiz, rondoda çekiyoruz bunları şimdi.
1: Evet.
3: Hepsini attık, ondan sonra tuz, karabiber koyduk.
1: Evet.
3: Ondan sonra bastık düğmeye. Ay dedik düğmeye, bastık. Vuruldu çalıştı o.
1: O kadar.
3: Onu işte ağzına tane gelmeyecek kadar humus yaptık. Onu evet. Da tevurdan süzdük şeye.
1: Bir de Trakya'ca manca tarif istiyorum senden.
3: Manca, domat şeyi, patlıcanı atarsın köze. Ya da ateşe, şeye, yağa kızartırsın. Alırsın üstüne, delersin ilk önce atarsın. Ondan sonra alırsın üstünden. Güzel böyle. Ondan sonra sarımsakları yaparsın ince ya da ezersin böyle ezik. Ağda tane sarımsak gelmeyecek mancada. Sarımsak mancada gelmeyecek.
1: Kabuk misali.
3: Gelmeyecek, kabuk olmaz. Mide bulandırır. Hiç olmaz. Manca olmaz o zaman, o başka bir şey olur.
1: Yok,
3: anca
1: olur.
3: Anca manca olmuş yani.
1: Sonra?
3: Ondan sonra hocam onları doğrarsın böyle ezersin. Seri seri böyle. Seri seri. Ama böyle lif lif olmayacak. Ağza gelmeyecek, uzamayacak böyle sakız gibi ağzına.
1: Ha, ezeceğiz komple.
3: Tabii ezeceksin.
1: Sonra?
3: Ondan sonra sarımsakla karıştıracaksın.
1: Yoğurtlu şey yani.
3: Evet.
1: Manca. Patlıcan.
3: Manca.
1: Manca.
3: Manca.
1: Üstüne kırmızı biber falan yok.
3: O tabii tercih meselesi. Kimisinde sıkıntı oluyor. Kırmızı biber yiyemiyor. Midesi yanıyor kiminin, yiyemiyor.
1: Sende var mı öyle bir sıkıntı?
3: Yok.
1: Sen ne bulursan yiyorsun.
3: Ben taştan yumuşak her şeyi yiyorum hocam ben. Babaannem böyle dökerdi tepsinin içine, alüminyum tepsinin içine bayat ekmekleri doğrardı. Baba bir tencere tarana. 11 tane torunduk biz. Ürkütmeden sayılmazsın tabii. Aynı avluda. He. Aynı odada yatırdık. 11 kişi. Ne olacak? Ana baba çalışıyor. Babaanneye bırakıyorlar. Babaannem bir de bir tarhana evi karıştırıyordu böyle yemeğe. Ben solak olduğum için hep sofradan aç kalkıyordum. saçlar, yüz, göz hepsi sağ elini kullanıyor. Nereye geçsem ağzımı bulduğuna kadar tepsi bitiyordu. Çok kalabalık büyüdük biz. Açlığın ne demek olduğunu bilirim yani.
1: Ben senin sosyal medya babanla olan hayatını hep merak
3: Hocam,
1: ediyorum.
3: Hocam biz babamla filmdik be. Babam çok
1: gırgır. Dövüyor muydu seni?
3: Ben kendim kaşınıyordum. Adam üç tane ana dil gibi yabancı dil konuşabiliyor. Bir tanesinde çat pat konuşabiliyordu.
1: Hangi diller onlar?
3: Fransızca, İtalyanca, Almanca, Bulgarca.
1: Trakyacı da var canım.
3: Trakyacı zaten var.
1: He.
3: Olmuş o zaten.
1: Niye dövüyordu?
3: Ya ben yaramazlık yapıyordum. Yapma, dökeceğim seni diyordu. Ben de yapıyordum.
1: Yapma.
3: Ya yani döveceğim seni diyordu. Kaşınma diyordu. Ben de kaşınıyordum. Ya ne yapma da sen... Benim bir tarzım var. Emir kipiyle söylenen her şeyin tersini yaparım.
1: Allah. Bana bu uyarı geldi.
3: Yok be, ben kimim seni uyaracağım hocam. Sana boynumuz kıl denince.
4: Yemal abi, işini yap işini.
3: Hoca aldı 10 dakika.
0: İşte,
3: sen
0: var.
3: Bana bakma sen muhabbet.
0: Kemal ya, ben de var. Emir verdiler mi tersini yaparım.
4: Yardım
3: yapma. Ya sen benim bir yaptığımı yapma be abla.
4: Hadi.
3: Sen benim bir yaptığımı yapma. Her şeyi benim yaptığım gibi öbürsün. Bak.
0: Çok güzel yapıyorsun ya, bayıldım.
3: Birazdan bayılacaksın zaten yerken.
0: Göreceğiz.
3: Bak buraya bak. Kokoreç arabası gibi duman çıkıyor bu. Harry Potter'ın büyük kazanı değil bu.
0: Kokoreç arabası gibi diyorsun. Uçacak şimdi tavuklar.
3: Harry Potter'ın büyük kazanı değil bu. Bak, bak içine bir kere bak istersen. Gel bak gel. Nasıl yapılır
0: o? Gitti o ebek. Kapağını açtım, bitti.

Ya biz bitti okul demeden bitmez. Hani... Şimdi ben Trakya çocuğuyum. Trakyalılar eğlenmeyi çok severler. Olduğu ortamdan neşeli olmasını isterler. Yani böyle öğle evi gibi olmaz burası. Bizim en büyük üzüntümüz bir 9-8'e bakar.

0: geliyor. Sizin güzel, süper. Humuslar tamam mı?
1: Tamamdır şef. Tamam,
0: tabaklamaya geçebilirsiniz. Mutlaka sosundan istiyorum. Böyle ilik suyu gibi, kemik suyu gibi o tavuğu hissetmemiz lazım. Suyundan, etinden, sebzesinden, kapamanın marulları gitti. Dağıttık, dağıttık. Oldu mu hiç öyle? Oldu
2: şefim
0: mu?
2: Dağılmadı, dağılmadı.
0: Ya dağılmadı, dağılmadı. Şunu söylüyorum öyle değil. Bunu söylüyorum öyle olmadı. Evde böyle yemek mi yapıyorsunuz?
2: Üşümesin, örtüyorum üstüne.
0: E, altına da yorgan mı yaptın? Ne yaptı?
2: Kemal. Aynen.
0: Yorgan yastık.
2: Şefim bunu altlı üstlü sarmadık mı zaten?
0: Son 20 saniye.
3: Ablacığım ne yaptın onu be? 112 acil mi olarak mı kaldırdın onu? Ne yaptın? He?
0: Tabakların kenarlarını silelim.
2: Sanki seninki çok
0: akmıştım
2: güzel.
0: Kenarları. Kemal.
3: Akmaz hocam, alacağım.
0: Nasıl alacağım. Akmaz? Bu ne be? Akmış işte.
3: Alacağım mı hocam? Bir dakika.
0: Hızlı. Dur. Son 10.
3: Deve katır değil ya. Alacaksın evet. Onu be hocam.
0: Hızlı.
3: Be. Bak şimdi hocam nasıl yapacağım onu be? Burgazın camları.
4: Hemen 5, tabağımı siliyorum.
0: 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri, dokunma. Kenara geçelim, kenara geçelim. Şimdi tadım zamanı.
3: Şimdi çıkacak bakalım ortaya.
4: Bakalım.
3: Bak lokum.
0: Burası güzel. Lokum. Humuslar biraz sulu oldu tabii. Niye öyle oldu?
3: 6-7 tane.
0: Pınar'ınki hariç. Diğer 3 tanesi sulu. Tadımda bakalım sulu mu, kremamsı mı? Hadi geçelim tadıma.
2: Sunumum gayet güzeldi. Çok da güzel sunum yaptım. Günün sonunda en güzel puanları da ben alacağım. Gelin gibi giydirdim tavuğu.
5: Bugün bence en güzel ben yaptım. Ama arkadaşlar inşallah hak yemezler diye düşünüyorum.
6: Benim yemeğim.
0: Tadım hazırsa başlayalım. İlk seninle başlıyorum Kemal.
3: Ya hocam bunu, şimdi ben bunu taktım aynı jockey gibi oluyorum.
0: Jockey, Trakya'ca.
3: Trakya'ca jockey. Bu ne be? Cihaz gibi bir şey geldi ağzıma.
0: Kimin olabilir?
2: Benim mi ki acaba?
5: Çok yanık tadı aldım. Acaba benim olabilir mi?
4: %90 Naren ablanın tabağı.
3: Bu biraz çiğ kalmış.
0: Puanın gelsin.
5: 0.
4: 0.
2: 0.
3: Bir kendime de 0 verecek dedim herhalde. 5 vereyim.
0: Dedim ki bombalar patlayacak. Pişmemiş bir tavuk. Maalesef yemem.
5: Şefim yapmayın.
0: Yemek yanmamış. Kavrulmuş. Yanmış. Havuçlar. Yanık yemeğe maalesef puanım.
3: Ver bir beş hadi bu hocam be.
6: Benim yemeğim.
0: Tadım hazırsa başlayalım. Günün yemeği bol sebzeli muhteşem bir tavuk kapamaydı. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırsak tadım başlasın. İlk seninle başlıyorum Kemal.
3: Gerek gel.
0: Adliye sarayına girer gibi geliyorsun. Otur.
3: Gelişimiz öyle, ne yapalım?
0: Öyle mi?
3: Rahat bir adamız biz biraz.
0: Sakalım kaynaklıyoruz.
3: Gelişi güzel. Ya hocam bunu, şimdi ben bunu taktım aynı jockey gibi oluyorum.
0: Ne oluyor?
3: Öyleyse jockey, jockey.
0: Ha dün tornacıydın, şey kaynakçıydın.
3: Şimdi ben kızarken çok jockey olma şeyim vardı merakım.
0: Öyle mi?
3: Hatta bütün kumbaramı patlatıp duvara alıp içimdeki parayı kaçtım 3 arkadaşımla evet Çanakkale.
0: Ne yaptın?
3: Daha doğrusu Adana'ya gidecektik de para Çanakkale'de bitti. Hipodromda şey olacaktım, jockey.
0: Jockey.
3: Tabii. Jockey değil mi? Jockey, jockey.
0: Jockey. Oğlum jockey değil mi bunun?
3: Jockey.
0: J.
3: Hayır be.
0: Jockey, Trakya'ca.
3: Trakya'ca jockey.
0: Jockeyler gözlük mü takıyorlar?
3: Takıyor be böyle gözlük, aprantiler jockeyler.
0: Neyciler?
3: Apranti, apranti.
0: O ne be?
3: 50 yarış kazanamamış jockey.
0: Tak gözlüğü tak. Deli ediyorsun beni ya.
3: Bu sefer gözlerimi gene kapayacağım ama...
0: Sana var ya harbiden gözlük yakışıyor ama.
3: Bana ne yakışmaz baksana hocam eşkali.
0: Her şey yakışıyor.
3: Yakışır tabii.
0: Hazır mısın?
3: Hazırım dünden.
0: Ver coşkuyu gelsin.
3: Aç bakalım.
0: Elimizi indirelim aşağıya.
3: İndirdik.
0: Hazırsan.
3: Hazırım.
0: Geliyor yemekler. Aç ağzını.
3: Ver coşkuyu.
0: Kapat şimdi.
3: Bunun tuzu çok bu hocam. Bu ne böyle? Zihir. Kaya tuzu mu kullandınız bunda? Kesin bunu Serdar yapmıştır.
0: Şimdi.
3: Yok, yok öyle arkadaşlar. Geçen sefer siz bana bol susamlı İstanbul simidi baştınız sıfırı. Şimdi sıra bende. Direksiyonda ben varım. Kimse kusura bakmayacak yani.
0: Açalım.

0: Tuzsuz bu hocam. Tuzsuz. Bu benimki değil, yanık tadı var bunda. Bunda yanık tadı var hocam.
1: Kimin olabilir?
0: Bu Serdar tutuşturmuştu bizim. Onun olabilir.
1: Puanın gelsin.
0: Tabii ki sıfır.
1: Kaç?
0: Sıfır.

0: başlatalım.
1: Vallahi gayet güzel hocam bu. Tuzu da yerinde hocam. Tadı da yerinde. Şeyler de lokum gibi pişmiş. Soğan da geldi ağzıma, soğan ama lokum. Ezildi, dağıldı gitti ağzımda. Hiç zorlanmadım yutarken.
2: Kimin olabilir bu?
1: Bu benim olur bu hocam bu. Puanın gelsin. Kendime de 0 verecek değilim herhalde. 5 vereyim kendime. Kim bilir kime gitti ama hadi bakalım. Açınca göreceğiz. Ama bu benim yaptığım yemeğe benziyor. Evet hocam. Benzettim yani.

0: Açalım.
1: Bir dakika hocam. Bu biraz çiğ kalmış. Bu olsa olsa nazarcı Naren ablanın olur bu.
0: Kimin?
1: Nazarcı Nalan. Çünkü onun ikisi pek pişmedi. Ben gördüm orada. Pişmiş yaşa soğuk su kattı. Olmadı yani. Nalan Hanım'ındır.
0: Gelsin puanlar.
1: Tabii ki sıfır.
0: Sıfır.
1: Ne olacak ya? Bize bastılar sıfır gerçi.
0: Sana sıfır mı verdi?
1: Sıfır verdiler tabii. Bir Nalan abla biri verdi. Onu bir dahaki şeyde yarın şey yaparız onu.
0: Telafi ederiz.
1: Ederiz onu telafi ama şimdi değil. Ver bakalım suyundan.
0: Suyundan.
1: Tabii ne?
0: Aç bakalım be.
1: Yanık bir şey geldi ağzıma. Öf, bu ne be? Yanık ey.
0: Hayır yanık değil, üstündeki hani tütsüler vardı ya, olabilir mi?
1: Tütsü değil bu hocam, bildiğin kavruk zihir gibi bir şey geldi ağzıma. Zivit gibi. Asfalt zifti gibi.
0: Açalım.
1: Vallahi lastik.
0: Kimin olabilir bu?
1: Vallahi bu... Aklıma geliyor ama demek istemiyorum.
0: Söyle ya, niye söylemiyorsun?
1: Yutamadım ki.
0: Su vereyim mi?
1: Damağıma yapıştır. Ver şunu hocam suyu. Gitmiyor, yapıştı boğazıma.
0: Kimin yemeği olabilir bu?
1: Pınar Hanım'ındır bu.
0: Kesin.
1: 1 milyon.
0: Kesin yani.
1: Evet.
0: Pınar Hanım'a gelsin puanım.
1: 0.
0: 0.
1: Tabii. Onlar bana 0 verirken iyi ya.
0: Nasıl yapmış Pınar Hanım yemeği?
1: Hiç tuzu yok zaten. Pişmemişti hocam.
0: Hayır, az önce bir şeye benzettin de.
1: Zihir, asfalt zifti gibi şey. Ağzıma bir şey geldi böyle, zihir gibi acı.
0: Gözlüğümü çıkar gözlüğü. Şimdi yerine geç.
1: Ya hiçbir şey görmüyorum ki ben be ya.
0: Ne görebiliyor musun?
1: 3 tane var ya yana, ama hangisi istersen tutturamıyorum. Vallahi göremiyorum ya.
2: Gel abi gel.
3: Gel.
4: Ortaya doğru.
2: Gel gel. Düz gel.
3: Düz bu tarafa.
4: Gel.
1: Vallahi dalgalı görüyorum. Hadi kendimize gene 0 vermişiz ya.
4: Teşekkür
1: ederim. Yok hayır be.
2: Tebrik ediyorum abi.
0: Şey soracağım. Güzel. Son tamam, tatlı yemek kendi yemeğindi ya.
1: Ya olur işte biz. Hani yavuyuz böyle spor. Yani lokum ama anlayamadım işte.
3: Nasıl lokum? Lastik lokum.
1: Hocam bize zihirli tarafından abi verdi herhalde. Kezzap.
0: Zihirli tarafını vermedik ki ben.
1: Kezzap herhalde. Yanık geldi be, yanık nereden geldi? Yanık yoktu bende. Tabaklarımı karıştırdın hocam, ne yaptın? Bize kumpas mı kurdunuz? Ne yaptın?
2: Kemal yüce abi yalnız hep kendi yemeğine lastik diyorsun. İki. Dün de aynısını söyledim, bugün de aynısını.
4: Kemal bana böyle yüksek puanlar vermeye devam ederse birinciliğim garanti.
1: Onlar bırak geride kaldığımı düşünsünler. Rahat hareket etsinler. Salsınlar biraz böyle.
0: Bayağı bir eğlenceli geçiyor bu hafta. Kemal sen hep gel ya. Vallahi.
1: Geleyim mi?
0: Hep gel.
1: Nasıl yapalım onu?
0: Karnım ağrılar gel. Senin sende 3 kilo verdim burada.
1: Hocam ben seni yaparım 40 kilo. Sen bana takıl ya, hayatını yaşa.
0: Pınar hazırsan sen alalım. Hazırım. Lütfen. Takalım gözlüğü.
2: Takalım.
0: Kemal abi çok güldürdü galiba bizi.
2: Evet, gözümden yaş geldi şefim.
1: Ağlamayın da gülün, daha ne istersiniz?
0: Hazırsan başlıyoruz.
2: Hazırız şefim.
0: Peki.

0: Suyundan ister misiniz?
1: Olabilir, fark etmez şefim.
0: Açalım.
1: Çok yanık tadı aldım. Acayip derecede.
0: Açalım. Evet, buyurun.
1: Şefim, yanık tadı çok aldım suyundan. Tavuğu da pişmemiş. Tuzu kıvamındaydı ama suyunda tuz yok. Acaba benim olabilir mi? Vallahi Nalan Hanım'ın da olabilir, benim de olabilir diye düşünüyorum şu an. Ama benim değil galiba bu yemek ya. Benim değil.
0: Kimin olabilir?
1: Nalan Hanım'ı sanırım.
0: Gelsin puanlar.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: açalım. Evet, bugün çok güzel bir tavuk kapama yaptık ve yanında da bir de humus yaptık. Nasıl buldun tavuk kapama ve humus?
1: Şefim, suyu lezzetli ama tavuk pişmemişti. Humusu da çok sıvıydı. Yani bu olsa olsa Serdar Bey'in olur diye düşünüyorum. Ama yani tavuk çiğ ya, humusu da çok sıvı. Bilemiyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır şefim.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk tavuk kapamayı?
1: Şefim. Lezzetli, biraz yanık tadı var. Ama humusu güzel, hoşuma gitti. Tavuğu da ne pişmiş ne pişmemişti. Ama dediğim gibi suyunda biraz yanık tadı var ya.
0: Kimin olabilir?
1: Ama

0: açalım.
1: Tavuğu çiğ. Ama bunun da humusu güzel. Sebzeleri de orta derecede pişmiş. Tuzu da yerindeydi. Ama hala ağzımda tavuk tadı var. Çiğ tavuğu.
0: Kim olabilir?
1: Vallahi bu Kemal Bey'in sanırım. O şekilde tahmin ediyorum.
0: Puan gelsin.
1: 0. Umarım yanılmamışımdır.
0: Açalım gözümüzü. Bakalım kime kaç puan verdin? Buyurun.
2: Teşekkürler.
1: Yine mi?
2: Puanımı geri verdin.
1: Yine
2: çok sağ ol.
0: Dün sana vermişti Nalan. Evet. Bugün sen Nalan'a verdin.
3: Attın beni denizlere, biz gene 0.
2: Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.
1: Son yediğim yemek benim miydi?
0: Evet.
1: Humusundan işte kararsız kaldım. Çünkü benimki biraz daha koyuydu humusum. Nalan ve benim ev hanımı olduğumuz için sanırım el lezzetlerimiz çok benziyor ve ben o yüzden çok karıştırıyorum.
2: Pınar'la el lezzetim asla birbirine benzemiyor. Ben daha güzel yemek yapıyorum, daha lezzetli yapıyorum. Daha tecrübeliyim bu konularda.
0: Evet, sessiz sessiz gülen sessiz Serdar geliyor şimdi tadıma.
4: Tabağımı bulmaya geliyorum.
3: Yürü bakalım, hadi yere bakalım. Bakan yürek yakan. Sessiz sessiz. Abi Serdar, biz sana Serdar dedik, sen uyur yılan çıktın, hepimizi de tepelerim burada vallahi.
4: Sana şimdi bir güzellik yapacağım inşallah.
3: İnşallah, hadi bakalım.
4: Seni bir toplayayım, bayanların arasında kalma.
3: İnşallah. Vay. Hadi bakalım.
0: Nasıl hissediyorsun Serdar kendini?
4: Kendimi iyi hissediyorum. El lezzetimi biliyorum şefim. İnşallah yine yanılmam. Ama Kemal'i de yalnız bırakmayacağım. Biraz ona destek çıkacağım.
0: Peki.

0: açalım. Sebzesi güzel pişmiş. Tuzu da normalde ne az ne fazla. Tavuk da orta derece, ne çok pişmiş ne az pişmiş diyebilirim. Sanki humustan biraz şey yaptım. Humus, Nalan ablanın humusuna benzettim. Çünkü yanımdaydı, gördüm kıvamını. Bence bu %90 Nalan ablanın tabağı.
1: Gelsin puanlar.
0: Nalan ablacığım üzgünüm. 0.
1: 0.

0: açalım. Şefim, sebzeden şöyle çok hafif bir yanık tadı aldım. Benim de biraz hafif bir dibi karamelize olmuştu. Hı. Tavuğa gelince tavuk çok güzel pişmiş. Sanıyorum bu benim tabağım. Beğendim ben bu tabağı.
1: Puanın gelsin.
0: 5.
1: 5.

0: açalım. Nasıl bulduk tavuk kapamayı?
1: Sebzesi iyi pişmiş. Hafif bir yanık var. Tavuk orta derece yine. Pişmemiş diyemeyeceğim bunun için. Ama biraz bunların tabağı da olabilir diyorum. Benim tabağım da olabilir.
0: Humusu nasıl buldun?
1: Humusu biraz kıvamlıydı. Kıvamlıydı. Vallahi onun masasına böyle bir göz attığımda sanki biraz kıvamlı duruyordu onun humusu da.
0: Gelsin puan.
1: Üzgünüm. 0.

0: Açalım. Şefim, hiç tuzu yoktu. Sebzesi çok da iyi pişmemişti. Tavuk da aynı şekilde kayış gibi olmuş. Ben bu Kemal'in tabağı olarak düşünüyorum. İlk aklıma gelen onunki oldu. Onun da çok iyi pişmemiş tavuğu. Ben ona bugün bir güzellik yapıp bir puan vermek istiyorum.
1: Bir puan?
0: Evet.
1: Peki.

0: Peki, çıkartalım gözlüğümüzü.
1: Kızan sevindirir.
2: Rica adet.
1: Bak bakalım.
2: Gel bakalım.
1: Gör bakalım, çarşıyı pazarı burada.
3: Tahmin et.
2: Teşekkür ederim.
1: Yaktın bizi Serdar.
3: Ben seni düşünmüştüm ama.
1: Çok düşündüm. Teşekkür ederim en azından.
2: Dün size beş vermiştim ya, bugün telafisini aldım.
1: Biz niye yaptığımız bir şeyin telafisini alamıyoruz arkadaşlar?
3: Gerçekten bugün Kemal'e puan vermek istedim. Ama tabağını tutturamadığım için kendime bir puan vermiş oldum. Neyse, puanım boşa gitmedi.
1: Serdar ne veriyorsa onu bekleyecek. Sıfır verirse sıfır bekleyecek abi.
0: Hazırsak başlayalım.
1: Hazırız hocam.
0: Buyurun Nalan Hanım.
1: Sıfır cevabize geldi. Sıfırcı hafize taktı gözlükleri. Herkese sıfır şimdi. Sağından geçene de sıfır, solundan geçene de sıfır.
0: Sıfırcı hafize mi dedin?
1: Sıfırcı hafize.
0: Hafize.
1: Hafize ana var diye bir hafize ana.
2: Ben
1: sonunda...
2: hiç sıfır vermedim lütfen.
1: Göreceğiz şimdi bak.
0: Ya sen dün ne diyordu sana? Dün başka bir şey söylüyordu.
2: Nazarcı.
1: Nazarcı tabii.
2: Kendinin nazarları değiyor. Kendisini görmüyor. Abi, tencere dibin kara, seninki benden kara.
1: Bizim önlüğü deldi nazarla be. Baktı oradan önlük delindi.
2: Senin o sakarlığından olabilir mi?
1: Ben kendi kendime önlüğü nasıl deleceğim? Ben buraya yiysem zaten secdeye durmuş gibi olayım ablacığım.
2: Ben mi deldim geldim?
0: Başlayalım tadıma.
2: Başlayalım şefim, hazırım.

0: Açalım.
1: Güzel pişmiş. Yanık kokusu da almadım ben bundan. Biraz etinde şeylik var böyle hafif. Kemal arkadaşımın dediği gibi lastikimsilik var.
0: Kimin olabilir?
1: Benim mi ki acaba? Sevinmeyin.

0: Bu Kemal Bey'in sanki tabağı gibi geldi bana. Sıfır.
1: Sıfır?
0: Sıfır.
1: Kemal'in yemeğini olduğunu düşünüyorsunuz.
0: Öyle gibi geldi bana. Çünkü kendisi de dedi ya, zift gibi. Böyle tavukta bir şeylik var, lastiklik. O lastik ustası ya.
1: Demek ki tadım esnasında böyle
0: evet,
1: tüyolar vermemek lazım.
0: Aynen öyle.
1: Rakiplerinize değil mi?
0: Aynen öyle.

0: Açalım.
1: Bu benim yemeğim olabilir. Güzel.
0: Evet.
1: Humus kıvamlı. İyi geldi. Biraz tabii yanık şeyi var. Tavuk da fena, orta pişmiş. Sebzeler güzel pişmiş. Ama hafif bir yanık tadı geliyor tabii ki. Benim olacağını düşünüyorum bu yemeğin.
0: Puanınız gelsin.
1: Buna puanım 5.
0: Wow, 5.
1: Evet.

0: Tavuk pişmiş, fena değil. Humus biraz sıvı geldi bana, bunun humusu. Kıvamlı değildi. Bunda da yanık tadı aldım. Ama bu yemeğin benim yemeğim olduğunu zannetmiyorum.
1: Puanınız gelsin.
0: 0.
1: 0.
0: Evet, yes.
1: Son tadım.
0: Evet.

0: Açalım.
1: Bunun humusu da kıvamlı. Eti de orta pişmiş. Bunda da yanık tadı geldi. Bunda da yanık tadı aldım. Hepsinde genelde yanık tadı vardı. Kıvamlı, humusu iyi. Zaten havuçlar da pişmiş. Havucun zaten ne canı var. Anında pişiyor.
0: Gelsin puan.
1: Buna puanım... 0.

0: çıkartalım gözlüğü. Buyurun.
1: Gel gör şaheserini gör.
2: Gel açayım size.
1: Gel gör şaheserini gör.
2: Yine klasik bir son şefim 005. Benim
3: kod adım. Kendi humusuna sığ dedin ya. Kendi humusuna.
1: Benimkini bildin ama helal olsun, tebrik ederim.
2: Bir tek Kemal'i
1: bildin yani.
2: Bir tek Kemal'i bildin.
3: Nasıl ya? Serdar.
0: Vallahi bugün... hepiniz Serdar'a çalışıyorsunuz.
3: Vallahi bugün tamamen.
0: Demek ki elim lezzetli.
3: Şansona gidiyor dün ve bugün.
4: Ya çok yanık kokusu aldım bir de aksine.
0: Yanığı bir keresinde ben şimdi anlatacağım size. Bir tavukların derilerinin üzeri tütsüledik, ona çok takıldınız. Aslında yemekler, evet yanık yemekler var içinde.
1: İki tane.
0: Ama tavuğun derisinin üzerindeki tütsünün hepsinin yandığını düşündünüz.
3: Evet.
0: Orada çok yanıldınız.
4: Serdar'a ben 5 verdim ama şoklara girdim. Çünkü hepimizin yemeği yanık olduğu için.

0: karıştı.
1: Dün bana şans eseri lider olduğunu söyleyen Nalan bugün gitti bana 5 puanı verdi. Demek ki elim lezzetli.
2: Şimdi dedim ki bombalar patlayacak. Patlatmaya hazır mısınız? Kemal senle başlamak istiyorum.
3: Başla hocam, zaten vuran vurdu zaten. Bir de sen vur iki tokat. Öyle olsun bakalım. Bir sıfır da sen ver de yerin dibine girelim iyice burada yani.
2: Tavuğun normalde tavuk but, kalçalı but. Bu tavuğun burası yenmez. Burayı almamız lazımdı, doğru mu?
4: Evet, ben aldım.
2: Tavuk pişmiş. Onda sıkıntı yok. Vallahi billahi sıkıntı yok. Hiç problem yok.
3: Düğün pişmiş diye ama anlatamıyorum ki.
2: Bak, bunda problem yok. Ama bir 5 dakika daha pişmesi lazım mı? Evet. Bir 5 dakika daha pişmesi lazımdı.
3: O zaten mükemmel hocam suyu. Müthiş.
2: Yemin ederim suyu çok güzel.
3: Duyun arkadaşlar, bakmayın bana.
5: Sen kötü yorum yaptın kendine.
3: Susuz kalmış gibi baktınız. Ya sen benim yaptığım yorum bak.
2: Buna kadar
3: he?
2: Ne limon ya?
3: Bir limonu sıktık işte, yarım limonu hocam.
2: Tavuk pişmiş. Yani tam full pişmemiş. Ama pişmiş.
3: Gider yani.
2: Gideri var. Humus olmamış.
3: Onu da tayatma ilk defa yaptım zaten.
2: Tamam, humus olmamış. Ama bizim burada ana ögemiz tavuk. Ve sebze. Sana puan.
3: Ver bir beşedi bu hocam be.
2: Hayır.
3: Üç mü?
2: Sana puanım 3.
3: Olsun 3. Sıfırdan iyidir yani. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Anlıyorsun yemekten. Lezzetten anlıyorsun hocam. Ya onların bana sıfır vermesinin bir önemi yok. Şef bana 3 vermiş. Onlar bana sıfır değil. Çift sıfır verse ne olur? Senin gibi bir üstattan 3 puan almak her baba yiğiden harcı değil.
2: Teşekkür ederim.
3: En azından bir 3 puanımız oldu.
5: Hayırlı olsun.
4: Hayırlı olsun.
3: Çap.
2: Yemek yanmamış. Kavrulmuş. Bir kavrulmuş tadı. Ben yanıksız severim ama. Ama. Ortası kanlı.
6: Yapmayın şefim ya.

0: Kan. Gördük mü burayı? Kanlı bir tavuk, pişmemiş bir tavuk. Maalesef yemem.
1: Şefim yapmayın. Azıcık pişmiş tarafından bakın.
2: Ama bir dünya beş aldınız yapmayın dersin. Biz hep sıfır alırız diye üç verdi gene bizim.
0: Ben her zaman izleyicilerimiz de bilir. Adaletliyimdir ama gerçekten bakın. Şöyle kaldırayım hala. Buttan kan akıyor görmüş olduğunuz gibi. Ben ne yaptım? Hep tavuğun üst kısmından verdim size ki tadın diye. Gördünüz değil mi kanları?
2: Gördük şefim. Gördük şefim.
1: Aslında ilk ben koymuştum ocağa ama.
0: İşte. Ara sıra tencereyi karıştırın. Kanı gördün mü? O kan adamı zehirler. Ki ben but kalçalı tarafından verdim, pişmiş tarafından. Sana puanım.

0: Şeften sıfır almayı hiç beklemiyordum. Ama şef de haklıydı çünkü tavuğum pişmemişti.
1: Gelelim buraya. Burada da yine aynı hata var. Yok, burası pişmiş. Yani Kemal 2 ile hemen hemen aynı.
2: Evet,
3: iyi. MK olmasa da gene iyi.
1: Yok, az öncekinden iyi. Bir tadına bakalım.

0: O ne?
1: Yanık.
2: Yanmış havuçlar.
0: Havuç evet, dibi biraz daha tuttu şefim.
2: He?
0: Dibi tuttu, hepsini de aynı şekilde oldu. Hepsi aynı şekilde.
2: Yanmış bir havuç. Maalesef tencereyi karıştırmadığınız için

0: Bu yanmamış, mühürlenmiş. Başka bir şey yok.
1: Hocam ya.
0: Ama.
1: Şefim ya.
0: Tavuğundan yemek lazım.
2: Humusum da güzel oldu şefim.
0: Tavuğu pişmiş.
2: Evet.
0: Yani Kemal'inkine yakın. Ama aşırı derece yanık tadı var. Bu rahatsız edici bir şey. Yanık yemeğe maalesef puanım 0.
2: Ama tavuğum güzel pişmişti şef.
0: Sen restoranda tavuk pişti, yemek yiyorsun. 200 TL de hesap geldi. Sosu da yanmış. E yemeği yemedin, benim gibi gönderdim. Para ödemek ister misin?
2: Barbekü sos diye sayarım. Barbekü sos.
0: Barbekü sos yanmış bir sos değildir bu arada.
2: Yani öyle bir yanık kokusu oluyor ya.
0: Tütsü.
2: Tütsü kokusu işte.
0: Bu tütsü değil efendim. Yanmış. İstersen tattırabilirim.
2: Yok yok, tattım ben de. İşte ben Serdar Aksu'nun çok yanık gelince ben zannettim onu.
0: Geçelim. Ben her şeyi yerim. Uyanıklık maalesef yenmiyor be. Serdar'cığım, sence bu tavuk pişmiş mi canım? Kanları görüyorsun.
3: Evet.
0: Pişmiş mi? Keseyim mi?
3: Pişmemiş şefim.
0: Göstereyim mi daha? Bak bak, damarlara bak.
3: Pişmemiş şefim, tamam.
0: Yani. Pişse zaten kesilir.
4: Koy güneşe, yarım saat sonra öter o.
0: Yine burada da aynı şeyler, görmüş olduğunuz gibi.
3: Karıştırmadığım için.
0: Yanmış.
3: Pişsin
0: hatta
3: diye.
0: Hatta bakın hala burada devam ediyor.
3: Karıştırsaydım bu olmayacak.
0: İşte karıştırsan zaten sıkıntı yok.
3: Şefim ben tavuk pişmez diye hiç kapağın ağzını açmak istemedim.
0: Güzel yani.
3: Suyu güzel. Humusun da güzel olduğunu düşünüyorum ama.
0: O yanık tadı sonradan vuruyor dipten.
3: Humusun nasıl olmuş şefim?
0: Humus muhteşem. Çok güzel.
3: Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
0: Konumuz humus değil. Fark etme. Kimsenin humusuna da puan vermedim bu arada.
5: Evet şefim, onu fark ettim evet. Ben. Neden?
0: Humuslar muhteşem. Humuslara puan verirsem 5, 4, 4, 4. Ama konumuz humus değil. Gıdaklayan bir tavuk. Tavuklar gıdakladı, yandı, mühürlendi, hala çiğ kaldı. O yüzden Serdar sana puanım. 0.
3: Şefim gidiş yolunda.
4: Tabelada kendimi ilk defa puanlı görüyorum. Demek ki yapıyorum bu sporu.
3: Bugün puan alamamın sebebi tavuğu istediğim gibi pişiremedim. Biraz çiğ kaldı. Ama yarına bomba gibi gelip en güzel yemeği çıkartıp şefimden de en yüksek puanı ben almak istiyorum.
0: Evet, iki günün sonunda almış olduğunuz puanlar geliyor arkadaşlar. Kemal'cim, toplamda almış olduğum puan 8. Pınar, toplamda almış olduğum puan 14. Nalan?
2: Efendim?
0: İki günün sonunda almış olduğun toplam puan 15. Ve Serdar, ikinci günün de lideri. Serdar, toplamda almış olduğun puan 26.
5: Serdar'ın hiç liderliğini koruyabileceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki maçlara bakalım.

0: Hocam şimdi bazı duygular vardır, hakikaten tarifi imkansızdır. Yani size böyle hissettiklerini anlatamazsınız. Hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer vardır ya. İşte orası burası. Şimdi neredeyiz diye bizi izleyen seyircilere, yani arkamızda böyle masmavi, gürül gürül akan bir böyle Ege Denizi var.
1: Lezbos Adası var asıl. Safo'nun adası var.
0: Safo.
1: Karşıdan antik görüyorum. Evet, dediğin gibi deniz var.
0: Deniz var.
1: Burada da bir antik kent var.
0: Assos. Harika. Yani neresinden başlayacağımı da bilemiyorum hakikaten.
1: Şuradan başlayalım istersen.
0: Buyurun.
1: Lezbos Adası'yla, yani Safo'nun adasıyla Assos arasında bir bağlantı var.
0: Evet.
1: Çünkü Lezbos'un işte ünlü tarihçisi Hellenikos bu kentin, Assos'un kuruluş tarihini milattan önce 7. yüzyıl olarak
0: öyle tarihlendiriyor.
1: Evet, öyle tarihlendiriyor. Ve Mitinnalılar,
0: evet,
1: o şehirden gelenler buraya bir şehir kuruyorlar, Assos'u kuruyorlar. Hı hı. Aeoller, dediğin gibi.
0: Aeoller.
1: Hatta Strabon'da Aeoller'in olduğunu teyit ediyor.
0: Doğru.
1: Onaylıyor. Yani Hellenikos'u onaylıyor.
0: Evet.
2: Assos antik kenti Çanakkale'li Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale'de Behram köyü olarak isimlendirilen yerleşmeleri içinde yer alıyor. Bu antik kentin tabii ki başka örnekleri de var. İşte modern yaşamla aslında antik çağ aslında hala kesintisiz bir şekilde bir arada, biraz da barışık bir şekilde devam eden nadir kentlerden bir tanesi.
1: Deniz, Lezbos ve Assos arasında senin o duygusallığını kabartacak bir ilişki başlamış oluyor.
0: Hakikaten öyle oluyor hocam. Bunu tabii ki antik kentlerden de, antik yazarlardan da biliyoruz. Mesela İlyada ve Odesya'nın yazarı, hatta ilk böyle batılı
1: Batıyı anladım, böyle sarsan.
0: Evet, Batıyı sarsan
1: kökünden,
0: bile destanları
1: romantik
0: yazan.
1: Romantik dönemde, evet.
0: Her şeyin başlangıç noktası olarak da burayı söylüyor.
1: Homeros, burayı, evet. Homeros, ama başlangıç noktası da değil aslında. Homeros, İlyada'da buradan bahsediyor. Fakat muallak bir durum var.
0: Biz onu sonradan anlıyoruz herhalde, değil mi?
1: Hayır, okuduğumuz zaman Pedasos diye bir şehirden bahsediyor İlyada'da Homeros. Ve Pedasos şehri de Bodrum yakınlarında, yani Bitez tarafında bir şehir. Fakat öyle bir o şehri tarif ediyor ki, işte Tuzla Çayı'nın yanında Troya Savaşı olmuş, Akalar gelmiş istila etmiş, ondan sonra Sarp kayalıklar üzerine kurulmuş vesaire. Tam buradan bahsediyor.
0: Biz yani anlıyoruz ki buradan bahsediyor.
1: Biz anlıyoruz ki buradan bahsediyor ama Pedasos diyor ve böylece yani tarihçiler ya da o İlyada'yı konu eden edebiyatçılar çok fazla da bunun üstüne gitmiyorlar. Eninde sonunda edebi bir metindir bu. Pedasos demiş, Assos'u tarif etmiş. Böylece muallak bir durum hala devam ediyor. Evet. Orası mı yoksa burası mı?
2: Tarihçiler, kentin kuruluşuyla ilgili elimizdeki arkeolojik kanıtlar, bunlar daha çok küçük buluntu dediğimiz objelerden oluşuyor. İşte taş baltalar bunların başında geliyor. Milattan önce 2000, bizim bronz çağı dediğimiz döneme kadar gitmekte.
0: Ama bir antik kenti anlatırken konumundan da söz etmek gerekiyor. Biz şimdi en tepedeyiz hocam. Athena Tapınağı'nın olduğu yerdeyiz. Arkamıza bir dönüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi böyle masmavi bir Ege Denizi, sonra Lesbos, yani günümüzdeki adıyla Midilli Adası, sonra antik kente yukarı

0: Yukarıdan bir bakıyoruz hocam. Batı ve Doğu diye ayrılmış nekropol yolları, o nekropol caddeleri, Agora, Agora'nın yanında Boleterion, Boleterion'un hemen aşağısında tiyatro, yani yok yok tapınakları, her şeyiyle birlikte böyle bir tarihin olduğunu ve tarihin içerisinde gizemli yolculuk yapacağımı hissediyorum. Yoksa bana mı böyle geliyor?
1: Aslında mesela şunu yapabiliriz, ilk önce buradan aşağı inip o senin söylediğin yerleri dolaşıp sonra tekrar buraya çıkabiliriz. Ve tapınağın içinde bir kapanış yapabiliriz,
0: güneşi batırabiliriz.
1: Aslında mesela aşağıda yürürken, şehir içinde, caddelerde yürürken, sokak içlerinde ya da ki öyle net yerler var, açılmış caddeler var. Mesela başka bir boyuttan da söz edebiliriz. O da felsefecileri.
0: Evet.
1: Bu kentin birkaç tane ünlü felsefecisi var.
0: Evet.
1: Bir kere kentin yöneticiliğini yapmış birisi zaten Platon okulundan, Hermias. Onun da çok enteresan bir hikayesi vardır, onu da konuşuruz. Sonra Aristoteles'ten burada bahsedebiliriz. Xenokrates'ten bahsedebiliriz.
0: Felsefecilerin kenti Asos diyebilir miyiz?
1: Kleantes'ten bahsedebiliriz. Evet, yani
0: ve hepsi Platon'un öğrencileri.
1: Platon'un öğrencileri ama ayrı ayrı kaderlerle Platon'un okuluna düşmüş bunlar.
0: Ama kaderlerinin ortak noktası kesiştiği yer Asos olmuş.
1: Yani. Asos olmuş.
0: Çok güzel bir şey bu.
1: Hermias'ın bir rolü var tabii bunda. Yönetici olmasında bir şey var, etki
0: Hermias
1: var.
0: Hermias imparator olarak seçildikten
1: İmparator değil ama şehrin yöneticisi diyelim. Onun da yönetici olma macerası çok çetrefilli bir şeydir.
0: Yani ayrı bir hikaye konusu.
1: Ayrı bir hikayedir. Ama bence yavaş yavaş dolaşmaya başlayabiliriz
0: evet
1: artık.
0: Şehri adımlayalım. Adımlamak için böyle bir şey beni kendine doğru çekiyor.
1: O zaman gel.

Asos, Behram Kale başka bir büyüdür benim için. Asos kıyılarında felsefe ile sevdanın düşsel bir rüya sahnesidir. Antik kent tüm ihtişamıyla karşımızda.

0: O işte Assos'un sembolik yapısı Athena Tapınağı'nda yer.
1: Yani her antik kentin bir akropolü sembolü olur onun.
0: Evet, tam yani. Dediğiniz gibi akropole yani şehrin en yükseğine konumlanmış. Ve şöyle bir özelliği var hocam. Dor mimarisinde yapılmış ve frezleriyle mimarlık tarihinin ilk ve tök örneği. En evet, önemli özelliği
1: evet,
0: bu.
1: Öyle yazılıyor, öyle okuyoruz kayıtlardan. Tam da şimdi Sunağın ortasındayız.
0: Tam Sunağın ortasındayız.
1: Burada işte bir ateş yandığı söyleniyor.
0: Evet.
1: Ve Athena'ya hediyeler o ateşe atıldığı söyleniyor.
0: Sunak.
1: Hediyelerin. Ondan sonra ve Athena'ya ait de bir takım eşyalar burada duruyor.
0: Evet.
1: Kutsal
0: evet.
1: Eşyalar.
0: Evet.
1: Aslında biz ters taraftan girdik. Yani asıl buranın giriş tarafı doğu.
0: Doğru. Biz batı kapısından girdik. Girmiş olduk. Şimdi bazı gezginler özellikle Charles Texier 1883 ya da 84 gibi yıllarda geliyor burayı keşfediyor ve keşfettikten sonra burada böyle bir takım kazı çalışması yapmak için hükümetle ortaklaşa bir karar alıyor. Evet. Yazışmalar oluyor.
1: 1830'larda.
0: O yazışmalardan sonra bir kazı çalışması yapılıyor burada. Hemen bunun frez alınlığını buluyor. Ve bu yazışmalar nedeniyle buradan Fransa'ya götürüyor. Hatta şu anda da Louvre Müzesi'nde sergileniyor.
1: Fransa'ya götürüyor tabii de sürekli tekrarladığımız gibi işte çaldılar götürdüler, çaldılar götürdüler. Şey. Evet çalıp götürdükleri de var mutlaka da. Ama çoğu
0: burası
1: da,
0: için geçerli değil.
1: Çoğu da ya her yer için söylüyorum. Çoğu da işte buradan verilmiş ya da evet. Anlaşmalarla gönderilmiş eserler.
0: Osman Hamdi Bey'in kurmuş olduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin hemen girişinde de bir Assos bölümü var. Orada da buradaki tapınağın
1: var. Çanakkale Müzesi'nde Çanakkale ufak tefek bir şeyler var.
0: Evet.
1: Boston'da olduğu
0: Amerika'da.
1: Yazılıyor. Amerika'da.
0: Çünkü ilk aslında burayı Amerikalı arkeologlar keşfediyor öyle değil mi?
2: 1835-38 yıllar arasında ve 38'de 2. Abdülhamit döneminde Texier'in yazmış olduğu Küçük Asya 3 ciltlik kitap karşılığında ona bir hediye vermek ister. O da Assos'taki tapınağa ait, Athena tapınağa ait frizleri götürmek ister Fransa'ya. Ve onun için küçük kazı yapar.
1: 1800'lerin ortalarına doğru da Amerikalılar buradan bir şeyler götürüyorlar.
0: Evet.
1: O artık anlaşmalı mı değil mi onu bilemiyorum.
0: Evet.
1: İşte Boston'a giden parçalarda o 1800'lerin ortalarında giden parçalar. Burası hakkında başka bir tapınak için ne söylenebilir? Mesela şunu söyleyebilirim. Antik çağdan Helenistik dönemin ortasına kadar, ortalarına kadar burası faal.
0: Evet.
1: Sonra bir depremle yıkılıyor.
0: Evet.
1: Depremden sonra çok fazla etrafta bir şey görünmüyor. Yani mesela Roma döneminde burada bir şey yok artık.
0: Evet, evet.
1: Ancak Bizans dönemi geldiğinde, yani milattan sonra 5. 6. yüzyıllar diyelim. O dönemlerde etrafta bir takım yapılaşmalar olmaya başlıyor. Onun da mantığı şu olmalı. Yani burada işte depremle yıkılan bu tapınağın taşları var.
0: Evet.
1: Ve o taşları da kullanarak
0: devşirme taş kullanılıyor.
1: Bir sürü işte konutlar, surlar bilmem neler
0: zaten
1: yapılıyor.
0: Zaten Bizans mimarisinin en belirgin özelliği o herhalde değil mi? Kentin etrafını güvenlik amacıyla, savaşlardan korumak amacıyla surlarla.
1: Surlar yapılıyor. Bir de tabii şey, şapeller ve işte küçük çaplı, küçük büyük kiliseler.
0: Burada da var öyle bir alan biliyor musunuz?
1: Yani 70-80 tane şu etrafta şapelin olduğu söyleniyor.
2: Ancak 7. yüzyılda gerek Arap akınları, İslamiyet'in yükselmesi, gerek depremler, gerekse veba salgını gibi ya da Avrupa'dan gelen bazı akınlar nedeniyle Bizans İmparatorluğu'nun biraz zayıfladığını, çöktüğünü görüyoruz. O dönemden itibaren kentin küçüldüğünü, bütün bu alanlar, burada tiyatro dahil olmak bütün alanın kaplı olduğunu görüyoruz. Ama o dönemde artık özellikle 7-9 arası biraz karanlık, fazla insan olmadı. 13. yüzyılda biraz da toplanma dönemi var. O dönemde Akropol'ün etrafını sur çevirip bir kaleden ibaret olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sonra o döneme ait işte bir şey, beylikler dönemine ait, Karasir Beyliği'ne ait galiba bir takım yapılar var.
0: Evet.
1: Bu şeye
0: geç Selçuklu dönemi mi diyoruz?
1: Yakın. Şey, bir Osmanlı camii var.
0: Camii. Hüdavendigâr
1: Camii. Hüdavendigâr
0: Camii. Caminin de yapı elemanlarında yine böyle ta eskilerden kalma dor biçiminde bir sürü yapı elemanı kullanılmış.
1: Evet.
0: Ama bu çok normal. Bunu hani diğer programlarımızda da konuşmuş olduğumuz kazı başkanları, arkeologlar.
1: Böyle.
0: Evet. Yani yok, buna yapacak bir şey yok.
1: Bir sonraki uygarlık ya da bir sonraki halk bir öncekini kullanıyor. Mutlaka o öyle yani.
0: Evet, o da yeni bir yapı oluşturmuş oluyor.
1: Yani. Çünkü yani bir korumacılık, hani arkeolojik etik ya da işte eskiye ait bir dediğim gibi korumacılık zihniyeti, yani 20. yüzyılın başına kadar geçen bir sürede böyle bir şey yok yani.
0: Ve o ilk nerede oluyor biliyorsunuz değil mi? Bu Şiliman meşhur, buraya da çok yakın, buraya 30 kilometre uzaklıktaki Troya'yı kazdıktan sonra aslında hani birçoğu bunu kabul etmez ama bazı kaynaklarda şöyle de yazıyor. Arkeolojinin babası olarak kabul ediliyor. Aslında bir arkeolog değil.
1: Ama daha çok define arayıcısı. Evet, define arayıcısı tabii yani.
0: Hani Troya'ya verdiği zararı da bugün bütün arkeoloji dünyası ve o konuyla ilgili ve meraklı insanlar biliyorlar.
1: Bunu Troya'ya gittiğimiz zaman konuşabiliriz.
0: Evet.
1: Ve tam yerinde etkili bir şey olabilir o. Atmosfer etkili olabilir. Haklısınız. Daha iyi konuşabiliriz.

0: Hocam, şimdi biraz önce de söyledik ya hani arkeolojinin ve uygarlık tarihinin kaderidir, değişmez kaderidir diye. Bazı yapı taşları kendinden sonraki uygarlıklarda mecburen kullanılıyor.
1: Evet.
0: Ama aynı amaçla mı kullanılıyor bunu bilmiyoruz.
1: Hayır, aynı amaçla da kullanılmıyor.
0: Kullanılmadığı da oluyor.
1: Şimdi, yani bir tapınak girişi. İlla bir alımlık, çok basit bir evin alımlığı da olabiliyor sırada.
0: Şimdi arkamda görmüş olduğunuz kale biçimindeki şeyler 12. 13. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından yapılıyor. Onu yukarıda da söylemiştik, Athena Tapınağı'nın olduğu yerde de söylemiştik. Bizanslıların mimarisinin temel özelliği koruma amaçlı burç ve kale inşa etmeleri. Burada Athena kutsal alanından çıkartmış oldukları taşları bu kalelerde ve burçlarda çok güzel bir şekilde kullanmışlar.
1: Kilise var. Şapel var tabii bunların
0: kilise ve şapel.
1: Onlara da gidiyor.
0: Hemen yanında da 14. yüzyılda geç dönem Selçuklularda yapılmış Hüdavendiger Camii var. O caminin de duvarlarının kenarlarında Athena kutsal alanından çıkan taşların kullanıldığını görüyoruz.
1: Evet, yani 14. yüzyıl işte bu, o sırada burada bir Karesi Beyliği dönemi var.
0: Tam
1: burada
0: beylikler, geçiş.
1: İşte yani Bizans'ın sonradan Helenistik dönemden sonra yerleştiği bölge demek ki bir Türk beyliği haline dönüşmüş.
0: Evet.
1: Ve 14. yüzyılda da burası yapılıyor. Birinci Murat zamanı.
0: Birinci Murat zamanına geliyor.
1: Fakat şöyle şeyler de var. Yani mesela bu cami niçin buraya yapıldı? Çünkü yani bu kadar büyük bir cami. Hani ona pek anlam veremeyenler de var. Hı hı. Deniliyor ki Birinci Murat'ın bir şeyi bu. Ne derler?
0: Emiri.
1: Buraya evet bir cami yapılsın. Hani cemaati yeterli mi yetersiz mi?
0: Padişah'ın buyruğu oluyor.
1: Buyruğu oluyor.
0: Hemen altında yine aynı dönemden kalan bir
1: köprü var.
0: Köprümüz var. O da klasik Osmanlı mimarisi tarzı.
1: Dediğin gibi aynı dönemden. Orası da çok güzel bir köprü yani o. Yani aslında burası milattan sonra 5. ve 6. yüzyıldan itibaren bir
0: kent konumu
1: yerleşim haline geliyor. Yani Akropol'ün kuzey tarafı
0: evet,
1: burası.
0: Etekleri gibi
1: oluyor. Etekleri gibi oluyor ve kent buralara doğru yayılmaya başlıyor. Fakat 8. yüzyılda bir deprem
0: çok
1: var.
0: Çok büyük bir deprem.
1: Evet, o depremden sonra yine batıya doğru bir yayılma var.
0: Söz konusu.
1: Evet, orada burası da galiba işte artık hani yerleşim olma özelliğini zayıflatıyor. Daha batıya doğru kayan bir şehir var.
0: Tapınağın etekleri, kuzey kısmı dediniz ya, burada yerleşke de olmuyor. Yani buranın aslında sur duvarları, burçlar ve ibadet yani kutsal alanı olması normal. Çünkü yerleşkeler daha çok güney kısmında oluyor. Tam Boğaz kuzey, kışın mevsimsel olarak inanılmaz rüzgar alır. Burada oturması, yaşaması biraz zor.
1: Ama o daha çok işte Helenistik dönemden bahsediyorsun
0: evet.
1: sen. Ben
0: evet.
1: ondan sonrasından bahsediyorum. Kent bu taraflara doğru yükseliyor aslında. Ta ki o depreme kadar.
0: Depreme kadar.

Şimdi şehrin batı nekropolündeyiz. Böyle bir ana cadde var. 18 Mart Üniversitesi'nden Nurettin Aslan Hoca'nın önderliğinde yapılan kazılarda 200

metre kadar açılmış. Yolun genişliği 6-7 metreyi buluyor. Sağında ve solunda hep görüldüğü gibi zaten mezarlar ve lahitler mevcut. Bu aslında Assos'un nekropol kültürünü yani mezarlık kültürünü dönemlerde ince

0: Bir de çocukların mezar tipleri var. Onlar da böyle 6 tane blok taştan oluşup içerisine ya da amforaların içerisine konularak gömülüyormuş.
1: Amforayı
0: ortasından kırıyor herhalde.
1: Küp şeklinde blok taşların içine ya da lahitlere yerleştirdikleri söyleniyor, yazılıyor daha doğrusu. Cadde tabii çok ilginç, çok kavisli giden bir cadde. Kent planı içinde de böyle kavisler çizen caddeler var ama her zaman bu kadar net göremiyoruz biz kent planını.
0: Evet.
1: Çünkü işte hep söylediğimiz gibi bir sarp kayalığa kurulmuş bir kent. Hı hı. Dolayısıyla o caddelerin gayet planlı, işte hani ızgara planlı, paralel sokaklar filan, onlarla dolması mümkün değil böyle bir topografya içinde. Hep böyle kavisler gösteriyor ve kazılmadığı için de bazı yerler tam çıkartamıyoruz. Yani kentin tamamını gözümüzün önüne getiremiyoruz. Nasıl gidiyordu bu cadde? Bir tek tiyatronun orada bir cadde gene çok belirgin.
0: Evet,
1: orada bakabiliriz.
0: Yapılan kazı çalışmalarında yerde tabanda andezit taşların kullanıldığı, andezit kayalardan yapılan büyük iri taşların kullanıldığı görülüyor. Bir de çok önemli bir özellik daha var. Hiç dikkat ediyorsanız tekerlek izine rastlanmıyor. Demek ki bu cadde sadece yayalara açık bir cadde. Bir de yine Asoslularda denize bakan yere gömülmüyor ölüler. Daha çok şehrin batı ve dış kapısında. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaki surlar Bizans zamanında yol biraz daraltılarak inşa edilmiş. Bunu bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Bizans'ın en büyük mimari özelliklerinden biri şehrin etrafını surlarla kaplamaydı. Bu kapının girişini de öyle bir daraltmış ki bundan sonra göreceğimiz olan cimnazyum, agora, boleterion hepsi şehrin denize bakan kısmında kalıyor.
1: Evet. Şöyle bir gidebiliriz belki.

0: Bak bu anlattığın lahitlere bir örnek olabilir diye düşünüyorum.
1: Çocuk mezarı için.
0: Evet, yani onlar küp şeklinde taştan oyulmuş ufak lahitler ve kapağı da var. Bir ihtimal böyle bir şey olabilir bu. Tabii bunun içine yine senin söylediğin gibi bir seramik küp oturtuluyor. Amfora oturtuluyor. Herhalde o amforalar müzelerde falan görülebilir artık. Buralarda kalmaz tabii. O amfora.
1: Zaten bir şey dikkatinizi çekti mi? Bütün lahitler parçalanmış.
0: Evet parçalanmış. Bunlar... Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu ölüler yakıldıktan sonra da yani onların küllerinin konulduğu küpler de yine lahitlerin içine oturtuluyor. Ve onların da yine böyle bir küp şeklinde ufak lahitlere oturtulması söz konusu olabilir. Doğru. Yani ille böyle insan boyu lahitler değil.
1: Tabii. Kendi özel eşyaları da onların içerisine konuluyor.
0: Bir ara yani ara veriliyor bu yakılmaya burada ama Helenistik dönemde tekrar bunların gündeme gelmesi görülüyor.

0: Hocam hani söylemiştiniz ya milattan sonra 1. ve 3. yüzyılda kentte
1: anıt mezarlarda
0: evet Romalıların yapmış olduğu anıt mezarlar. İşte o anıt mezarlardan en önemlilerin için önündeyiz.
1: Şu Publius, anda en belirgin olan bu.
0: En belirgin Publius Varius. Romalı bir tüccara ait mezar.
1: Publius Varius.
0: Publius Varius kesme taşlardan tonoz biçiminde yapılmış.

0: Hatta Amerikalı arkeologlar bunu kaldırma çalışması yapmışlar ama başarılı olamamışlar.
1: 1880'lerin
0: evet.
1: başındaki.
0: Bazı kaynaklarda onların gravürlerine bakarak anlıyoruz. Bunun üstü böyle piramidal geliyormuş ve üstünde de bir kadın heykeli varmış.
1: Bir içeri baksak mı?
0: Bir bakalım.
2: Pek bir süslük bir durumu da yok değil mi?
1: Ama tabii bu işte demek ki bir takım heykeller, bir takım resimler falan olabilirdi burada.
0: Şimdi şuraların böyle tahrip edilmesi boşuna değil. Bence buralarda bir şeyler var. Bakın hep çünkü karşılıklı.
1: Aramışlar işte.
0: Evet. Bir şeyler
1: yani,
0: aramışlar.
1: Fabrius Varius'u görmek için değil herhalde bunlar. İçeride ne var diye baktılar.
0: Evet, tam böyle hani bir de bunlar makineyle kesilmiş gibi. Acaba içeride bir şey
1: bir
0: var
1: şey
0: mı?
1: Var mı?
0: Falan.
1: Evet.
0: Bir de mezar odası olmasından kaynaklı bir şey. Bunlar kesin özel eşyalarıyla, kıymetli eşyalarıyla gömülmüş diye düşünülmüş.
1: Nitekim de oluyor öyle.
0: Evet, lahitlerin yani, tamamı o halde.
1: Evet, lahitlere baktığımız zaman hepsi delik deşik zaten. Kırık dökük halde duruyor.
0: Bu Batı nekropol alanının en anıtsal yapısıydı. Şimdi bu ana kapıdan girelim isterseniz.
1: Girelim ve artık şehre bir bakalım.
0: Evet, Assos bize bir merhaba desin.
1: Yani. Desin çünkü Assos hakkında konuşacağımız çok şey var. Nekropolde biraz fazla
0: zaman geçirdik.
1: Nekropoller
0: sizi tutuyor, bunu anladım.
1: Evet, belki de.

0: Hocam, şimdi Batı Kapısı Nekropolü'nden yürüdük. Andezit taşları takip ettik ve hemen solumuzda bizi Assos kentinin cimnazyonu karşıladı.
1: Evet.
0: Cimnazyon burası güney cephesi. Bazı gravürlerden ve fotoğraflardan, seyyahların çekmiş olduğu fotoğraflardan buranın aslında 3 basamaklı olduğunu biliyoruz.
2: Evet, galiba 19. yüzyıl sonu filan yapılan işte o kazılar sırasında burasının 3 basamaklı olduğu çizimlerde tespit edilmiş.
0: Evet,
2: fotoğraflar var. Gene evet. 20. yüzyılın ilk çeyreğinden hep 3 basamaklı dediğin doğru.
0: Evet, şimdi cimnazyum dedik. Cimnazyum antik dönemde çocukların eğitim gördüğü kurum.
2: Gençlerin.
0: Gençlerin. Bu müzik olabilir, edebiyat olabilir, fen olabilir, spor olabilir. Hepsinin yapıldığı bir eğitim kurumu burası. Burası da yapı olarak, şema olarak Pergamon'la aynı mimari özellikleri gösteriyor.
2: Pergamon'la, şimdi mimari özelliklerini tam bilmiyorum ama şöyle bir şey okudum ben. Bu yuvarlak merdiven var ya.
0: Evet.
2: Bu yuvarlak merdiven diyor. Bir tek Assos'ta vardır ve bir de Pergamon'da vardır.
0: Pergamon'da
2: başka
0: var.
2: Bir yerde rastlanmamıştır bu yuvarlak merdiveni
0: evet.
2: Diyor. Bir şey daha söyleyeceğim.
0: Buyurun.
2: Pardon, parantez içinde. Bu hani senin biraz önce saydığın jimnazyumda yapılan faaliyetler.
0: Hı hı.
2: İşte spor, müzik,
0: fen,
2: edebiyat vesaire.
0: Felsefe. Burası
2: şimdi
0: çok
2: bunlar,
0: felsefik bir kent biliyorsunuz.
2: Bunlar spor ve sanat olarak ikiye ayrılmalı.
0: Evet.
2: Yani işte hep o belirttiğimiz durum. Platon'un bir gencin iyi yetişebilmesi için, ideal bir vatandaş olabilmesi için hem sporu hem sanatı aynı anda öğrenmesi lazım meselesinden yola çıkıyor. Ve jimnazyumlar da buna hizmet ediyor aslında.
0: Evet.
2: İlk önce Platonvari bir durumla spor ve müzik,
0: İkisi.
2: Sonra işte edebiyat, sonra senin dediğin gibi

0: fen işin içine giriyor vesaire. Sonra mesela retorik başlıyor, sonra hukuk başlıyor. Ve giderek böyle hafif üniversitemsi bir duruma dönüşmeye başlıyor.
1: Evet, doğru.
0: Kapattım parantezi.
1: Haklısınız. Yine cimnazyumlarla ilgili şöyle bir bilgi daha verebiliriz. Bazı dönemlerde cimnazyumlar kentin dışına konumlanıyor. Daha ormanlık araziye konumlanıyor. Ama burada antik kentin güney cephesine doğru konumlanmış ki güney cephe daha çok konutların bulunduğu. Çünkü kuzey cephe...
0: Şehrin içine doğru gelmiş.
1: Evet, şehrin içine doğru gelmiş.

0: Cimnazyonu da geçtik, ara sokaktan devam ediyoruz.
1: Stoa'ya gelmek üzereyiz. Stoa'nın duvarını görüyoruz zaten. Caddeye doğru dik olarak geliyor. Evet. Bundan sonra Agora başlayacak. Fakat o duvara kadar, yani hep o batıdan, caddeden yürüdüğümüz yerlerde kuzeyden ve güneyden gelen dik sokaklar bu caddeyi kesiyor.
0: Evet.
1: Onlar da konutların arasından gelen sokaklar. Hem aşağıdan hem yukarıdan gelen sokaklar hep konutları geçerek buraya geliyor.
0: Bu sokaklar aşağıda hamam, tiyatro ve limana mı bağlanıyor?
1: Evet, aşağıda hemen bunun altında bir hamam var. Daha sahile doğru indiğimizde. Biraz daha ileride Brüteryon var. Ve biraz daha ileride de
0: Güney
1: daha
0: Stoğan.
1: Aşağıda güneyde Güney Stoa'nın ötesinde de tiyatroyu göreceğiz.
0: Şimdi şeyden girdik.
1: Şimdi Agora'ya giriyoruz ve girdik.

0: Şimdi hani Asos diyoruz, felsefeciler diyoruz. Hani hatta sunum yaparken de dedik ki böyle felsefecilerin yönettiği.
1: Tabii Stoa deyince akla felsefede geliyor. Yani sadece Stoa tarihte agoralara ait ya da alışverişe ait bir yer değil. Yani Stoa felsefecileri tabii hemen aklımıza düşüyor. Şimdi aslında Asos'un felsefecilerle olan muhabbeti bir parça siyasi bir taraftan da değerlendirilmeli. Yani kendi tarihi açısından da değerlendirilmeli. Bir kader belki bu felsefecilerin, evet, buraya gelmesi. Şöyle bir şey var. Mesela milattan önce 560'a şöyle bir göz attığımızda, evet, Asos'u Lidya içinde görüyoruz.
2: Kuşatma altına alıyor.
1: Hayır, almıyor. Lidya'nın Lidya krallığına bağlı. Ancak Persler Lidya'yı ortadan kaldırdıktan ya da dağıttıktan sonra diyelim,
2: Hermoge,
1: bunlar kendilerine bir satraplık elde ediyorlar.
2: Evet.
1: Yani işte bu satraplık bir parça bağımsızlık da getiriyor aslında onlara. Fena bir durumda değil. Hellaspontos Frigyası diye bir satraplık var. Hatta bunlar mesela gene milattan önce 477 ile 401 arasına baktığımız zaman Attik Delos Deniz Birliği, yani Yunan Deniz Birliği'nin içinde de yer alıyorlar. Bu deniz birliği aslında 300'e yakın kentin şehir devletin meydana getirdiği büyük bir birlik, güç. Evet. Kime karşı? Perslere.
2: Perslere
1: karşı. Fakat Perslerin karşısında bunların dayanması çok zor. Evet. Persler bu deniz birliğini de dağıtıyor bir şekilde. Onun da hikayesi uzundur. Biz kısa keselim. Böyle işte çalkantılı bir siyasi uzun dönemden sonra kendilerine yeniden bir bağımsızlık fırsatı yakalıyorlar. Çünkü Ario Barzanes diye bir vali, gene bir satrap, Frigya satrapı, ayaklanıyor Perslere karşı. Onu da destekleyen çok zengin biri var. Her türlü desteği veriyor. Yani banker bu adam. Ya da sarraf mı diyelim, ya da işte büyük bir tüccar. O da Ebulus. Ebulus işte Asos. İşte bu Ario Barzanes ile Ebulus arasındaki ilişki aslında iyi bir sonuç veriyor. Buna göre şeyler, Persler kuşatmayı başaramıyorlar. Yani Asos'tan çekilmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Ebulus Asos'un yöneticisi oluyor. Şimdi felsefe meselesi bundan sonra başlıyor aslında. Yani tam işte kader ağlarını örüyor derler ya. Ebulus aslında çok uzun süre yöneticilik yapmıyor. Fakat sağlığında kendisine bir yardımcı ediniyor. Bu yardımcısı da en güvendiği, en sevdiği kölesi Hermias işte. Bir müddet sonra Ebulus öldükten sonra Hermias, köle Hermias, Asos'un yöneticisi oluyor.
0: Ve hemen yakın arkadaşı.
1: Hermias bir köle ama ilginç bir köle.
0: Evet.
1: Çünkü Ebulus bunu Atina'ya, Platon okuluna göndermiş.
0: Evet.
1: Felsefe eğitimi almış ve buraya da yönetici oluyor. Sonra ne oluyor? Biraz daha dolaşalım, dolaşırken anlatırız.
0: Hocam, çok güzel anlatıyordunuz aslında.
1: Ama daha güzel bir yere geldik.
0: Evet.
1: Şimdi buradan daha güzel anlatılabilir.
0: Evet.
1: Ege Denizi ve Lesbos'a karşı.
0: Evet.
1: Hermias'a kalmıştık.
0: Hermias'a kadar getirmiştiniz.
1: Getirdik. O yönetici oldu. Ama dedik ki Platon okulu
0: oraya gönderdiler
1: oraya,
0: onu.
1: Ebulus gönderdi. Ölünce de işte bir felsefeci yöneticisi oldu buranın. Şimdi Hermias aslında iyi yönetici miydi, kötü yönetici miydi onu bilmiyoruz yani.
0: Evet.
1: Pek isminden hani öyle siyasi anlamda aman aman bahsedilmez. Çok fazla da galiba kalmadı yöneticilikte. Çünkü başına bir iş geldi. İşte bu gene uzun hikaye, bir Rodos kralı bunu tuzağa düşürdü. Pers kralına teslim etti. O da, Pers kralı da buna işkenceyle bir kağıt imzalattı ve Asos'u tekrar Perslere bağladı. Hile yoluyla derler. Filan falan, yani böyle bir macerası vardır. Ama
3: Hermias'ın asıl asosu ön plana çıkarttığı bir hareketi vardır ki o da Aristoteles'i buraya davet etmesi. Yani milattan önce 348 yılında zannediyorum buraya çağırıyor. Çünkü Aristoteles Platon okulundan bunun arkadaşı.
4: Evet.
3: Diyor ki gel burada ders ver.
1: Evet. Ondan sonra...
4: Hatta okul da kuruyorlar galiba. Burada.
3: Evet. Aristoteles Xenokrates'i de yanında getiriyor. O da aynı okuldan. Ve burada bir okul kuruyorlar. Hı hı. Üç sene boyunca da ders veriyor Aristoteles burada. Asos'ta. Belki işte bu Stoa'dan falan bahsettiğimiz zaman hani onun önünden geçmişliği de vardır.
4: Evet. Bu topraklarda yürümüşlüğü
3: bir yürümüşlüğü yani. Bir işte anlatırken şuradan önümüzden bir geçmişliğini hissedebiliriz. Ancak işte yani o dönemin şehirleri ya da hayatı çok kolay değil. Hani bugün de kolay değil ama o zaman da pek böyle romantik hikayeler falan kurmanın bir anlamı yok. İşte Hermias tuzağa düşürülüp sonra da öldürülünce Pers kralı tarafından ve Asos da Perslere böylece geçince Aristoteles burada kendisini hiç rahat hissetmiyor. Ve burayı bırakıyor tabii evet. 348'de.
4: Tekrar Atina'ya dönüyor galiba.
3: İlk önce şu Lezos Adası'na dönüyor.
4: En yakın mesafe olduğu için.
3: Hemen oraya atıyor kapağı. Ondan sonra Makedonya'ya gidiyor. Hı hı. Biliyorsun şeyin Büyük İskender'in hocasıdır.
4: Makedon kralı Büyük İskender.
3: Büyük İskender'in hocalığını yapıyor. Ondan sonra da şeye Atina'ya dönüyor. Atina. Zaten. Gene tabii buraya gelmesinde de en son onu da söyleyeyim. Hani uzatmayalım işi. İlk başta Aristoteles'in buraya gelmesinde de gene bir problem neden oluyor buraya gelmesine. O da şu. Platon'dan sonra oranın başına geçmeyi düşünüyor aslında.
4: Fakat müsaade etmiyorlar galiba.
3: Platon en iyi öğrencisi Aristoteles.
4: Evet.
3: Kendisine de çok güveniyor ve nasıl olsa ben geçeceğim diyor bunun başına. Evet. Platon okulunun başına. Fakat bir bakıyor ki Platon başka birisini tayin etmiş kendi yerine. Evet. Gene aynı bugünkü dönemden bahsedebiliriz. O tayin ettiği filozof da, okulun başına getirdiği filozof da hiç adı duyulmayan ve hatta ondan sonra da hiçbir şey yapmayan bir filozof aslında. Ama neden onu getiriyor? Platon'un yeğeni çünkü. Yani yine böyle bir kayırma meselesi var. Aristoteles işte onun için Hermias'ın teklifini başta kabul edip buraya

0: geliyor. Yani kader bir sürü macera.
1: Clentenis adlı bir kişi var. Bu da Assos'ta doğmuş. Assoslu bir kişi. Kendisi Kıbrıslı Zenon tarafından kurulmuş olan bu stoacılık var. Bu okulunda Clentenis'ten sonra başına geçen, yani hocasının Zenon'dan sonra bu okulun başına geçen bir kişi. Arkadaş tabii kendisi boksörlük yapıyor. Çünkü spor Yunanlılar tarafından kutsal sayılan bir aktivite.
2: Şu anda neredeyiz biliyor musun?
0: Aslında evet, ben lafa daldım ve şu anda nereye geldik onu bilmiyorum.
2: Agora'nın kutsal tapınak alanındayız.
0: Geldik evet, tam önünde o duvarın.
2: Hani Amerikalıların gelip de burada böyle hani arkeolojik hızlı çalışma yaptıkları zamanda buranın da böyle bir fotoğrafı var ama burayı açıkçası biraz böyle şey yapıyorlar, tahrip ediyorlar. Buranın bir kutsal alan olduğunu biliyoruz ama hangi, kime ait, kime adandığını bilmiyoruz. Çok da fazla bir bilgi yok. Görmüş yani, olduğumuz alan kadar.
0: Şunu diyebilir miyiz? Şu anda kerameti kendinden kutsal bir alan içindeyiz.
2: Evet.
0: Ne olduğu belli değil ama kutsal alan.
2: Evet. Ama sohbetiniz o kadar güzel ki ben çok fazla şey öğreniyorum. Tam da sizin konunuz olduğu
0: rica
2: için.
0: Rica ederim, ne demek.
2: Buna Kuzey Stoa'da başladık. Güney Stoa'da devam edelim mi?
0: Valla artık başka bir laf bulabilirsem ederim tabii.
2: Evet, yok, benim size soracaklarım var.

0: Hocam, geldik Güney Stoa'ya. Burası kod farkından dolayı karşıdaki Kuzey Stoa'dan daha katlı yapılmış. Dört katlı yapılmış ki aynı seviyede olsun diye. Karşıdaki Kuzey Stoa'nın uzunluğu 111 metreydi. Genişliği de işte 12 metre gibi bir şeydi. Şimdi bu...
1: Duvarlar güzel görünüyor.
0: Duvarlar güzel görünüyor, evet. Burası aşağıya doğru kaydığı için burada sadece sütunlar görülmüş. Evet. Bu sütunlar da dor biçiminde yapılmış. İçleri böyle oyularak yapıldığından dolayı biz buranın dor olduğunu anlıyoruz. Burada da tabii ki felsefe konuşuluyordu. Orada hani çok güzel anlattınız ya. Onun devamını burada da anlatın diyorum ben.
2: Bir 2-3 satırla daha bağlayayım istiyorum bu felsefe meselesini. Aslında yani Aristoteles meselesini bağlayayım. Büyük İskender ayrıldıktan sonra artık Makedonya'dan Atina'ya dönüyor gene. Fakat bir bakıyor, Platon ölmüş.
0: Evet.
2: Onun yerine geçtiği adam da zaten kendisi sallantıda bir adam.
0: Evet.
2: Diyor ki bu sefer tamam artık. Yani benden başka kimse kalmadı.
0: Evet.
2: Fakat biraz önce konuştuk ya, buraya hangi arkadaşını getirmişti felsefeci ders vermek için? Xenokrates.
0: Evet.
2: Bir bakıyor Platon okulunun başına Xenokrates
0: en yakın
2: şey yapıyor, bastırıyor ve o geliyor. Ve Aristoteles için bir hayal kırıklığı daha. Sonra Likeon'da, Atina'da bir kendisine bir okul açıyor. Ve hayatına orada devam ediyor.
0: Platon bu okullarında hep öğrenci olarak kalıyor yani.
2: Evet, akademiya işte bir türlü Aristoteles'e kısmet olmuyor açıkçası. Evet. Neyse, o felsefe meselesini artık kapatalım Aristoteles'in kötü kaderiyle. Buralardan biraz bahsedelim.
0: Güney Stoa'nın önündeyiz madem ki, altında çok güzel bir antik kentte konumlanmış Roma mimarisiyle yapılmış bir hamam var.
2: Evet.
0: Hamam tam tiyatroyla aşağı agora arasında sıkışmış. Onun
2: agora,
0: zaten
2: hamam
0: aşağısında.
2: Ve tiyatro çok yakın bir
0: çok yakın, evet, ama aşağı agora diye tanımlanıyor.
2: Evet.
0: 1883'lü yıllarda işte o Amerikalı arkeologların yapmış olduğu kazı sırasında çok güzel bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Ama sonra araya zaman giriyor, üstüne toprak örtülüyor, makiler bitiyor. Roma hamamının duvarı çok güzel bir şekilde günümüze kadar geliyor. Çıkan bir kitabede Lollia Antiokles'in bu hamamı yaptığı na dair bir kayıt buluyoruz.
2: O kimse?
0: Yani herhalde Romalı birisi.
2: Lollia Antiokles.
0: Evet.
2: Kitabı daha söyle bakayım.
0: Lollia Antiokles.
2: Ha.
0: Bunu da kazı başkanımız Sayın Nurettin Arslan'ın kitabında, çok güzel bir kitabı,
2: evet,
0: var burası ile,
2: evet,
0: ilgili.
2: Evet.
0: Omer kitabevinden çıkan.
2: Evet, Assos kitabından.
0: Assos kitabından. Orada çok güzel resmedildiğini de görüyoruz bunu.
2: Evet.
0: Geriye ne kalıyor? Bu Lefterion.
2: Proletaryonumuz var.
0: Ve
2: tiyatromuz. Ve tiyatro.
0: Tiyatroda da ben anlatacağım artık, değil mi?
2: Tiyatrocu olarak tabii her defasında olduğu gibi.
0: Bunu söylememe gerek yok yani.

0: Hocam, bir antik kentte beni en mutlu yerlerden birindeyiz. Gerçi en mutlu eden yerde en ince bir tane olması gerekiyor değil mi? O da tiyatro.
1: Ya hocam,
0: tipik Yunan tiyatrosu. Sırtını yamaca dayamış sağlamlığından dolayı. Sahnenin ortasında kısık sesle bile konuşsanız o kadar güzel bir akustiği var ki buradan her fısıltınız çok rahat bir şekilde seyirciye ulaşıyor. Önü açık. O dönemde tabii ki ışıklandırma falan yok. Ama sahnenin kurulduğu yer özellikle böyle gün batımları, gün doğumlarında falan Deniz doğal bir dekor elde ediliyor. Masmavi Ege Denizi var ve karşıda sizin adanız
2: Lesbos.
0: Lesbos yani
3: Safon'un adası.
0: Safon'un adası. 4.000 ya da 5.000 kişilik bir kapasitesi var. Yunan tiyatrosu olarak Yunan mimarisinde çok güzel bir şekilde inşa ediliyor. 1-2-3 bloktan oluşuyor.
2: Evet.
0: İki tane seyircilerin girmiş olduğu kapı var. Bir tanesi konukların bulunduğu kapı yani doğu tarafında. Bir de batı tarafından aşağı Agora'dan gelen bir yol var. Roma Hamamı'nın önünden gelen bir yol
2: biraz
0: var.
2: Biraz önce oradan geçerek geldik
0: evet,
2: buraya.
0: Evet biz oradan geçerek
2: indik.
0: Geldik.
2: O yol limana kadar devam ediyor. O yol aslında buraya indiğimiz yol limana giden bir küçük de olsa bir sokak gibi de olsa bir ticaret yolu aslında.
0: Evet.
2: Develerle oradan taşırlarmış limana.
0: Yukarıya.
2: Meşe palamutu.
0: Evet. Aşağı.
2: Evet çok para ediyor o evet. Zamanlar.
0: Bir de tiyatronun gerçi bunu Nurettin Hoca anlatmıştı. Kazı Başkanı Nurettin Hoca. Tiyatrolarda o
2: Nurettin
0: dönemlerde
2: Aslan.
0: Nurettin Aslan. O dönemlerde loncalar var. Bir takım ticari loncalar var. Demirciler, işte ahşap işçileri,
2: dericiler.
0: Mermerciler, dericiler. Bunların oturdukları bölümlerde kendilerine ait yazıtları var.
2: Daha önceki tiyatrolarda da hep bunları görmüş aslında.
0: Evet, evet. Ama buralarda çok daha belirgin görüyoruz.
2: Onlara ayrılan yerler üzerine kazınarak yazılmış.
0: Evet.
2: Bu belki şimdi gene bizim stadyumlarda kombine bilet almak gibi.
0: Bir takım ya da derneklere falan veriyorlar.
2: Şirketlerin, yani. Derneklerin kombine bilet almaları gibi bir şey. Ve aynı zamanda burada işte o kesimler ya da toplumsal iş alanları da demek ki toplu halde gidiyorlar ve geliyorlar.
0: Statünüze göre oturuyorlar.
2: Statüye göre oturtuyorlar.
0: Ondan sonra Roma dönemine geçişte bir takım tahribatlar oluyor. Ön sıraları kaldırıyorlar.
2: Evet.
0: Buraya korkuluklar yapıyorlar. Şurada karşımızda da belirgin çok bir şekilde.
2: Şimdi milattan önce 3. ve 4. yüzyıllarda ya da 4. ve 3. yüzyıllarda yapıldığı söyleniyor buranın.
0: Evet.
2: Ama dediğin gibi Roma döneminde pek de artık o helenistik tiyatro görünümünde değil.
0: Evet.
2: Yani birçok şey
0: o
2: bozuluyor.
0: O sanatsal estetiğini kaybediyor bence.
2: Elbette çünkü sanat yapılmıyor,
0: yapılmıyor
2: artık genellikle. Dediğim gibi
0: daha çok gösteri yöneliyor. Tabii şehirle birlikte üstü kapanıyor, bir takım tahribata uğruyor. İlk 1881 yılında Amerikalı arkeologlar burayı açıyorlar.
2: Öyleymiş.
0: Onlar daha çok bir harfiyat çalışması gibi yapıyorlar. Tam anlamıyla açmıyorlar.
2: İşte o harfiyat şuradan kaynaklanıyor. Yukarıdan yapılan bütün o kazılar
0: evet.
2: Toprağı buraya doldurmuş.
0: Evet, evet.
2: Sonra tekrar burayı açmak zorunda kalmışlar. Ama mesela o biraz önce senin işaret ettiğin yerler ilginç. Onları gidip bir yakından görelim. Bu duvarlar elbette Helenistik tiyatroda yok.
0: Yok, evet. Onlar bu sıraya kadar geliyorlar.
2: Tabii o buraya
0: sıfıra kadar geliyor.
2: Bakın orada kesmişler
0: evet.
2: Birinci sırayı.
0: Tıraşlamışlar
2: böyle. Tıraşlamışlar ve bu duvarları koymuşlar ki
0: korunaklı olsun diye.
2: Vahşi hayvanlar seyircilere saldırmasın.
0: Ya da sinirlenen gladyatörler buradan birinin kellesini götürmüş diye.
2: Ya da tam tersi. Yani bir gladyatöre sinirlenen birileri de
0: taraftan
2: buralara çok kolay giremesin falan diye. Hakikaten estetik.
0: 1, 2, 3, 4, 5 tane de ara yolu var. En dipleri
2: evet.
0: Saymazsak bu ara yollardan da işte bu bir takım sözünü ettiğimiz o ticari longaya mensup insanların yerlerine bu ara yollardan geçiliyormuş hocam.
2: Tabii bu tiyatronun birçok yeri orijinal hali değil.
0: Evet.
2: Evet şunları görüyorum. Bu sıra orijinal sıralar, taşlar. Fakat İki tarafa baktığım zaman oralarda taşların nitelikleri değişiyor,
0: evet.
2: Kaliteleri değişiyor.
0: Belli ki çok yakın tarihte
2: yakın
0: yapılmış.
2: Ümit Serdaroğlu'nun şeyiymiş
0: döneminde.
2: Bu, restorasyonu, orkestra dediğimiz şu alan,
0: Rosendi.
2: Tiyatronun alanı. Helenistik dönemde daha küçük.
0: Evet.
2: Tabii Roma dönemi gene bu gösterilere sahne olduğu
0: tamamen
2: için.
0: Tamamen kapatılıyor.
2: Şey yapıyorlar, genişletiyorlar.
0: Evet, arkaya doğru.
2: Evet, iki katlı bir sahne daha önceden ilave edilmiş ama daha sonra da bu orkestra genişletilmiş.
0: Nurettin hocamızın, yani kazı başkanımızın şöyle bir şeyi vardı. İlk olma özelliğini taşıyan. Burada ön tarafta sahnenin arkasında yapılan kazı açmalarında buraya ait vazolar ve vazoların üstündeki şekiller, tarihlendirmeler aslında buranın Batı Anadolu'daki ilk sayılabilecek tiyatrolarından birine
2: evet öyle demişti.
0: Denk geldiğini söyledi.
2: Formu üzerinde de, biçimi üzerinde de bir şey söyledi.
0: Evet, atnalı biçiminde yapılmış.
2: Bu kadar iki ucu kapalı bir tiyatroya çok az rastlanır dedi. Hatta burada bir tek vardır dedi.
0: Evet.
2: Doğru.
0: Yamaca dayanıyor, sırtını böyle evet. Güvenli bir yere veriyor. O yamaca dayamak sadece sırt güvenliğinden değil, yani toprak kaymasından dolayı değil. Aynı zamanda o hani en önemli şey akustik. Akustik çok önemli.
2: Doğru. Bu tiyatronun da yine Hristiyanlıkla ilgili bir hikayesi var. Her ne kadar yarı efsane, yarı işte yakıştırma gibi duruyorsa da o hikaye, bir gerçek payının da olabileceğini düşünürüz yani.
0: Hangisi hocam?
2: Soyunma odalarına doğru gidip
0: evet, evet, evet, evet, doğru. Soyunma odalarına doğru bir gidelim bakalım.

0: Tiyatrodan beni öyle bir çıkarttınız ki anlatacağınızı gerçekten çok merak ediyorum.
1: Yo, dediğim gibi yani yarı gerçek yarı üstüne ilave edilmiş efsanelerle ilgili bir durumdan bahsediyorum.
0: Burasıyla ilgili bir efsane.
1: Şu yolla ilgili bir şey var. Bu yol işte limana inen yol biliyorsun.
0: Antik herhalde.
1: Evet, milattan sonra 56-57 gibi yani 1. yüzyılda buraya bir misyoner geliyor. Daha doğrusu buraya değil, Aleksandria Truva'ya geliyor. Aziz Paul ya da
0: din misyoneri
1: Paulos,
0: değil mi?
1: Paulos tabii. İşte Hristiyanlığı yaymak için. Ve orada faaliyetlerini tamamlıyor. Sonra diyor ki arkadaşlarına, birlikte geldiği arkadaşlara, ben diyor şimdi Assos'a geçiyorum. Siz de sonra limanda beni bekleyin, Assos limanında.
0: Beni buradan alın.
1: Beni buradan alın diyor. Nitekim işte burada bir müddet geçiriyor. Sonra denir ki işte bu limana giden eski çağ yolu, antik yol, buradan Aziz Paul son defa geçti ve Midilli'ye ulaştı. Midilli'den de tabii ki deniz yoluyla Roma'ya gitti ve bu onun son yolculuğuydu. Aziz Paul'ün böyle bir burayla ilgili bir hikayesi var. Fakat şunu da belirtmek lazım tabii. Burada mesela ilk Bizans kiliselerini biz genellikle milattan sonra 5. 6. yüzyıllarda evet. görüyoruz. Patlama o zaman oluyor. Evet. Fakat Aziz Paul'ün buraya gelişi milattan sonra 1. yüzyıl. Yani demek ki çok başarılı olamamış. Evet. Ama böyle buradan son yolculuk gibi bir hikayesi de asla sahip
0: son
1: kalmış.
0: Son yolculuğumuz
1: yani.
0: Olmasın ama değil mi? Aziz Paul'u yad edelim
1: yani
0: şimdi.
1: Umarım öyle olmaz.

0: Şimdi alandan içeri girdik.
1: Evet.
0: Önce sizi bir tanıyalım mı? Kimsiniz siz?
1: Ben Gözde Yılmaz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisiyim. Aha. 4. sınıf oldum bu sene. 3 yıldır Asos kazılarında çalışıyorum.
0: Harika.
1: Staj gibi diyebiliriz.
0: Evet. Mezun olduktan sonra da devam etmeyi
1: düşünüyorsunuz
0: herhalde.
1: Devam edeceğim. Tabii akademik olarak devam etmek istiyorum. Tabii olursa inşallah.
0: Şimdi böyle bir alandan içeri girdik. Bu evet. Alan daha henüz yeni kazılan ve yeni keşfedilen.
1: Geçen yıl kazılarına başladığımız ve henüz bu aşamaya geldik.
0: Bilimsel olarak da daha net isminin konmadığı
1: henüz
0: bir
1: konmadı.
0: Alan değil mi?
1: Evet.
0: Ne olması düşünülüyor böyle bölümlerde?
1: Buraya biz henüz belli olmadığı için Agora'nın aşağı kısmında kaldığı için ve büyük bir yapı olduğu için aşağı Agora büyük yapı dedik.
0: Hı hı. Biz şimdi çok... kentin hangi bölgesindeyiz? İsterseniz yön de belirtelim.
1: Biz kentin güneyinde kalıyoruz. Güneyinde aşağı kalıyoruz. Kısmındayız.
0: Evet. Hangi dönemleri görüyoruz hocam burada?
1: Burası öncelikle henüz kuleme tarihlenen ikinci bir cimnazyum olabilir. Fakat dediğim gibi henüz kesin değil. Sonrasında üzerine Roma döneminde ve Bizans döneminde konutlar yerleştirilmiş.
0: Böyle bir ilerleyelim mi hocam? Tabii orada ki. Da size bir şey sormak istiyorum. Şimdi böyle ara duvarları İçine girebiliyoruz değil mi?
1: Tabii ki.
0: Böyle aradaki taşları hangi şeye ait olduğu, döneme ait olduğu, hangi katmana ait olduğu belirleniyor.
1: Burası şu an erken Bizans dönemi.
0: Evet.
1: Tarihleniyor. Zaten duvarların arasında işte kiremitler, düzensiz taşlar. Şurada mesela görüyorsunuz arada bir kesme taş var.
0: Kabartma
1: var. Triglif diyoruz ona. O başka bir yapıdan alınıp Bizans döneminde bu duvarın içine Devşirme taş olarak. Kullanılmış. Bir taş. Bizans döneminde böyle
0: peki,
1: zaten.
0: Peki cimnazyum olduğunu farz edelim.
1: Hı hı.
0: Şu aradaki duvarlar o zaman tamamıyla kalkmış olması gerekiyor değil mi?
1: Bu duvar, şu duvar daha sonra yapılmış konutun duvarları. Hı. Şurada gördüğünüz duvarlar alttaki yapıya, yani cimnazyum olabilecek yapıya ait duvarlar.
0: Şimdi buradan 3'e geçebiliriz. 3'te sanki böyle bir kanal var değil mi?
1: Evet.
0: Bu sene, yol olabilir mi bu?
1: Burada bu sene kazıldı burası da. Bu gördüğünüz gibi burası taşlık bir alandı geçen yıl çalışmalarımızda.
0: Evet.
1: Bu sene kazdık ve buradan sıvı depolama kapları çıktı.
0: Yani sıvı depolama?
1: Depolama alanında olabilir.
0: Anladım.
1: Gideceğiz bugün.
0: Mozaiği burada mı bulmayı şey yapıyorsunuz?
1: Şöyle bir şey.
0: Hesaplıyorsunuz.
1: Yan tarafta bir mozaik var, onu anlatacağım evet. Aslında size.
0: Evet.
1: Yakın bir yerde ama onun devamı olabilecek bir mozaik olamaz. Yani farklı bir mozaik olabilir.
0: Taban mozaiği değil mi bu?
1: Taban mozaiği. Onu nereden anladık? Dünkü eleme sonuçlarında toprağı eliyoruz biliyorsunuz. Mozaik parçaları, sıva parçaları gelmeye başladı. Küçük taşlar.
0: Evet.
1: Mermer, kireç taşından oluşan. Bunun sonucunda gelebilme ihtimali olduğunu düşünüyoruz ama çıkmayabilir. Yani şu an gördüğünüz gibi çok belirgin bir şey yok. Burada bir devrimli sütun parçası var.
0: Evet. Burayı böyle çok korunaklı yapmışsınız. Evet. Etrafı dikenli tellerle. Muşambanın üzerine bir plaka örtmüşsünüz. Hiçbir şekilde oradan görüntü alamıyoruz.
1: Alamıyorsunuz.
0: Orada ne var? Bunu yapma amacınız nedir?
1: Orada geçen yılki çalışmalarımızda M.Ö. 3. yüzyılda tarihlenen Helenistik dönemi. Yani aşağıdaki yapının zemini olabilecek çok güzel bir mozaik çıktı.
0: Evet. Biz bunu görebileceğiz mi?
1: Sizin arşivimizde
0: var ya da Asos'un kazı sayfasında internette
1: de görebilirsiniz. Oradan güncel olarak paylaşıyoruz çalışmalarımızı.
0: Tamam.
1: Arşivden de fotoğraf alabilirsiniz.
0: O ne kadar kapalı kalacak?
1: O şu an için kapalı. Bu alanda biraz daha biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kuzeye doğru devam eden bir mozaik o.
0: Evet.
1: Hocamız devamını açmaya karar verdiği anda onu açıp devamını kazacağız. Tabii buradan başlayacağız. İçinde bir de onun koruyucu kumları var.
0: Koruyucu kumlar da var. Merak ettiğim için soruyorum. Toprak her zaman daha iyi saklar değil mi?
1: Evet, açtığımız zaman tabii ki bütün yağmura, rüzgara, kara her şeyi açık bırakıyoruz.
0: Tabiata maruz kalıyor.
1: Bozulmasına sebep oluyor.
0: O zaman şimdi şöyle yapalım. Geldiğimiz yerden çıkalım. Bir de yapının dış cephesine bakalım.

0: açmasını yaptığınız büyük yapının dışına çıktık. Andezit taşlardan döşeli bir yol var.
1: Evet, aynı şekilde yapının dış duvarlarını da görüyoruz. Yine evet, andezit kesme bloklardan oluşan. Yani bu bizim ana yapımız.
0: Ana yapımız.
1: Evet. Üzerine daha sonra başka konutlar yapılmış daha geç dönemlerde.
0: Bir de mozaiklerle ilgili çok önemli bir şey söyleyecektiniz bize.
1: Evet, mozaiğimiz bizim geçen yıl bulduğumuz mozaiğimiz M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen ama günümüze kadar en iyi korunmuş mozaik.
0: Troas bölgesinde mi? Yoksa bütün Batı Anadolu'da mı? O tarih içindeki mi?
1: O tarih içindeki. Yani M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenip koruna gelmiş. En koruna gelmiş mozaik. Bizim için en güzeli bir mozaiğimiz var.
0: Evet, bir de siz bulduğunuz için herhalde, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, ben buradayken benim açma sınırlarımda çıktı. Sonra okul açılınca ben okuluma döndüğümde o arkadaşım devam etti.
0: Harika. Peki, yani gerçekten çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok bilgilendik. Bizi misafir ettiniz.
1: İnşallah daha sonra ilerleyen zamanlarda yine görüşürüz, birlikte oluruz yeni yapılarımızla.
0: Siz açın, biz mutlaka geliriz.
1: Biz açmaya devam edeceğiz, sizi de bekleriz.
0: Teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: proleteryum. Yani kent meclisi.
1: Evet.
0: İşte bütün önemli kararların alındığı, yönetim kademesinin tartıştığı yer. O kurulduğu dönemde de sadece batıdan giriliyormuş. Çünkü batı buradan Agora'ya açılıyormuş. Yine hocanın yazmış olduğu kitapta, Nurettin Aslan'ın yani Kazı Başkanı'nın 18 Mart Üniversitesi Profesör Doktor Nurettin Aslan'ın yazmış olduğu kitapta 1, 2, 3 cephesi de kapalı. Bir tek evet. Önü açık. İçeride 4 sütun var. Sütunlar çatıyı taşıyabilecek ağırlıkta olan sütunlar ama bir tanesi yok. Şu anda içeride 1, 2, 3 sütun var. Bir tanesi devrilmiş olarak yatıyor. İçeride demir bir kararların konuşulduğu yerler ve içerideki meclis üyelerinin de ahşaplara oturduğu.
1: Burası biraz diğerlerine göre farklı.
0: Bana küçük gibi geldi.
1: Hem küçük hem de bir basamak sistemi yok burada.
0: Yok, evet, sadece şuradan biz giriyoruz.
1: Galiba yine işte kayıtlarda belirtildiğine göre tahta sıralar konuluyormuş ahşap. Buraya. Ve o ahşap sıralarda herhalde bir demirin üzerine evet. Oturtuluyor filan. Yani bir portatif türbün görüntüsünde bir şey. Bazı duvarlarda da...
0: Heykel kaideleri var.
1: Heykel kaideleri değil. O şeylerin, sıraların oturtulduğu
0: demirlerin
1: izleri işte bir iki tanesinde
0: görülüyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yine ana kayaya oyularak yapılmış. Andezit taş kullanılmış.
1: Evet, yerde zaten andezit. Evet, doğal bir kaya üzerine kurulmuş bir yer. Şimdi burada bir takım böyle manasız detaylar var. Mesela şu köşede çirkin görünümlü bir duvar var.
0: Sanki
1: köşeden
0: onun üstünde
1: çıkmış.
0: Bir şey varmış gibi değil mi?
1: Evet, o duvar dört tarafa da yapılmış.
0: Sonradan yapılmış ama o eklek
1: Bizans
0: şey,
1: döneminde eklenmiş onlar. Çatıyı taşıyabilmesi için böyle işte çok hani
0: uyduruk.
1: Kötü müteahhit işi evet. Bir şey yapmışlar, destek yapmışlar. Diğer taraftan senin söylediğin heykeller var.
0: Evet, heykel kaidelerinin altında.
1: Bazı kaideleri görüyoruz. Onlara hani altında yazılar var.
0: Evet.
1: Bakarız ama... Çok fazla işte
0: kentin doğusunda.
1: Hani manzaranın dışında evet. Çok fazla konuşacak da bir şey yok
0: önünden
1: aslında.
0: Önünden şöyle bir yol iniyor. Herhalde antik limana inen bir yol var.
1: Hem antik limana inen yol var. Onu iyi söyledin. Şuradan merdivenden gelen bir şey.
0: Yukarıdan
1: bir
0: gelen
1: yol. Evet.
0: Bir yol.
1: Merdivenle insanlar oradan iniyorlar. Brutalyon'un önünden geçiyorlar. Ve bu yolu işte limana bağlayan bir şey yapıyor.
0: Evet.
1: Bağlantı kuruyor yani.
0: Fazla da bir veri yok yani.
1: Etrafında çok fazla yapılaşma olmuş Bizans'a doğru.
0: Evet.
1: Hatta
0: zaten bunun hemen yan tarafı.
1: Diğer tarafta konutları görüyoruz.
0: Konutlar, evet, temeller Bizans'ın yerleşkesini
1: açık.
0: Görüyoruz.
2: Behram Kale'ye gömerim ümitlerimi, hayallerimi, nefesimi. Bedenimle birlikte, batan güneşin peşinde tüm hayallerimi başka bir antik kente doğru yönlendiririm. Assos'a veda ederken.

0: Her zamanki gibi cevap soruda ile karşınızdayız ve 4 yarışmacımızla birlikteyiz.
1: Merhabalar Ersin Bey, nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii, selam ben. 95 Balıkesir doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi Kimya okudum. Kimya bölümünden mezunum. Şu an satın alma uzmanı olarak çalışıyorum. Herkese başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Hemen sağ tarafınızda Serhat Bey var. Hı hı. Şu ana kadar cevap soruda yarışmasının en fazla puan alan yarışmacısı, rekorların adamı Serhat Bey, merhabalar.
2: Merhabalar Ersin Bey.
0: Dün finalde sizinle birlikteydik. 5000 artı 1000 oldu. 6000 evet. Lirayla yarışmaya devam ediyorsunuz.
2: Evet, dün aslında gayet iyi bir bölüm çıkardım ama finalde bir aksilik oldu, ufak bir aksilik. Umarım bugün daha iyi olacak.
0: Aksilik derken teknik bir aksilik değil tabii ki. Siz cevap hakkını, vermeme hakkını kullandınız.
2: Amerika ve Çin'i sayarım.
0: Sayabilir misiniz?
2: Evet.
0: Neydi madalyalar?
2: Amerika 39 altın, 41 gümüş, 33 bronz. Çin 38 altın, 32 gümüş, 18 bronz madalya kazandı. Tokyo 2020'de.
0: Aradan 24 saat geçmesine rağmen aslında dün aklında tutması gerekiyordu Serhat Bey'in ama bir gün sonra muazzam bir başarı tabii. Tebrik ediyorum size. Uğur Bey, iyi miyiz?
3: Gidelim.
0: Yarışmaya gerek yok mu diyorsunuz?
3: Artık iyiyiz, iyiyiz ya, çok şükür. Eğleneceğiz bakalım.
0: Evet, Sema Hanım.
4: Merhabalar.
0: Bugün daha iyi bir performans bekliyorum. Dün biraz yorgundunuz.
4: Evet, biraz
0: ama yorgun. Daha iyi görünüyorsunuz.
4: Teşekkür ederim, sağ olun. İnşallah
0: şey
4: daha
0: yolunda.
4: İyi olacak. Evet, teşekkür ederim.
0: Peki, başarılar diliyorum sizlere. Ve hem Selen Hanım için hem de izleyicilerimiz için kısaca formatımızla ilgili bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Cevap sorunun içerisinde 2000 puan değerinde her bir soru. Ve 3. etap akıl oyunu etabı. Bu kez puan değeri 3000 oluyor. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde 5000 lira para ödülü için yarışacağız. En fazla puan alan yarışmacımız için. 20 saniyelik süreniz var. Eğer bana bir sorunuz yok ise başlayalım mı yarışmaya?
4: Başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte bugünün ilk sorusu için önce konu başlığımız geliyor. Hababam sınıfı, güzel bir filmle başlıyoruz yarışmaya. Tüm Hababam'ın korkulu rüyası Mahmut Hoca, namı diğer Kel Mahmut. Okulun hademesi ve aşçısı Hafize Ana. Hababam sınıfına en yakın kişi, sürekli hocalara karşı onları korumak için uğraşır. İnek Şaban, Hababam sınıfının en komik, sakar ve saf karakteri. Hep arkadaşlarının şakalarına maruz kalır. Damat Ferit, sınıfın en yakışıklısı. Kızlarla olan yakın ilişkilerinden dolayı kendisi damat lakabıyla anılır. Güdük Necmi, kısa boyundan dolayı arkadaşları onu güdük diye çağırır ve en büyük eğlencesi Şaban'a şakalar yapmaktır. Bu ünlü eser ilk olarak 1975 yılında sinemaya uyarlandı. İlk sorumuz gelsin. Hababam sınıfı eserinin yazarı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Önce bir dergide dizi hikaye olarak, ardından roman, sonrasında da Ertem İlmez tarafından sinemaya uyarlanıyor. Ve işte Hababam Sınıfı efsanesi günümüzde bile ne kadar izlesek de yine aynı ilgiyle, aynı keyifle izlediğimiz bir film haline dönüşüyor. Buyurun cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Rıfat Ilgaz.
0: Selen Hanım.
2: Evet. Evet, ilk soru olduğu için. İlk soru olduğu için biraz heyecanımdan hatırlayamadım. O yüzden boş bıraktım.
0: Peki Uğur Bey.
3: Rıfat Ilgaz.
0: Ve Sema Hanım.
4: Kesinlikle ismi hatırlayamadım yani.
0: Üzüntülü emojiler devam
4: evet,
0: ediyor Sema Hanım.
4: Gerçekten benim emojilerimle anlayacaksınız beni sonunda.
0: Bugün artık yeni bir gün, yeni bir yarışma.
4: Evet.
0: Hatırlayamadınız.
4: Evet.
0: Peki. İki Rıfat Ilgaz var. İki cevap vermeyen yarışmacımız var. Doğru cevabı görelim. Tabii ki Rıfat Ilgaz olacaktı doğru cevap. Böylelikle Serhat Bey ve Uğur Bey yarışmamıza puanlarla başlıyor. Hababam sınıfından bakalım nereye geçiş yapıyoruz? İşte ikinci sorumuzun konu başlığı. 90'ların unutulmaz sanatçıları, şarkılar ekrana geldi ve şimdi detaylar. 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Bu şarkının klip yönetmenliğini Barış Manço üstlenmişti. Saksafon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, violensel ve keman da çalabilmektedir. Unutulmaz sanatçı Kaya'nın eski damadıdır. Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısının söz ve bestesi kendisine aittir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre 90'lı yıllarda pop müziğe damgasını vuran sanatçı kimdir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Ve son saniyelerde Selen Hanım da yazdı. Acaba ne yazmış? Hep birlikte cevaplarınızı görelim lütfen. Serhat Bey.
1: Tayfun.
0: Tayfun cevabı geldi. Selen Hanım yazdınız.
2: Mustafa Sandal yazdım. Boş bırakmamak için yazdım. Şarkıyı biliyorum ama kimin söylediğini bilmiyorum.
0: Nasıl bir şarkıydı, hatırlıyor musunuz?
2: Hadi yine iyisin, iyisin, iyisin. Sen işini bilirsin, bilirsin, bilirsin diye bir şarkıydı. Hatırlıyorum.
0: Mustafa Sandal'dan duydunuz mu o şarkıyı?
2: Boş bırakmamak için yazdım inanın.
0: Uğur Bey.
3: Tayfun.
0: Tayfun cevabı geldi ve Sema Hanım.
4: Tayfun.
0: Bu kez emoji yok. Cevaptan emin misiniz?
4: Eminim, evet.
0: Eminsiniz. Şarkıyı bildiniz ama...
2: Kim söylüyor inanın
0: mı? Ya açık ve net söyleyeyim, Mustafa Sandal değildi. Ha, söyleyebilir mi Mustafa Sandal o şarkıyı? Çok da beğendiğim bir sanatçıdır. Muhtemelen söyler. Cevabı görelim. 3 Tayfun, 1 Mustafa Sandal var. Tayfun olacaktı tabii ki doğru cevap. Hadi yine iyisin, iyisin, iyisin o şarkı.
2: Evet.
0: Herkes tarafından söylenen bir şarkıydı ama aynı zamanda o kafasını oynatması da vardı ya. Herkes onu taklit etmeye çalışırdı. Tayfun'a da buradan selamlar diyelim ve üçüncü sorumuza geçiş yapıyoruz. Önce konu başlığımızı görelim.

depremlerin büyüklüklerini ölçen birimdir. 1935'te Kaliforniya Teknik Enstitüsü'nde tasarlandı. 2004'teki Sumatra depreminin şiddeti bu ölçek ile 9.1 olarak ölçülmüştür. Günümüzde özellikle yüksek şiddetli depremlerde kullanılan moment magnitude ölçeği bu ölçeğin yerini almıştır. Sorumuz gelsin. Dünya üzerinde meydana gelen depremlerin büyüklüğünü belirleyen ölçeğin adı nedir? Süreniz başladı.

0: bu ismi bulan kişinin adını da almıştır dedim ve sürede bitti. Cevaplarınız lütfen. Selen Hanım hala düşünüyor. Serhat Bey.
1: Richter.
0: Richter cevabı geldi. Selen Hanım.
2: Sistometre yazdım. Sismograf olarak da geçiyor olabilir. Onu düşündüm sonrasında. Öyle bir şey geldi.
0: Sistometre cevabı geldi sizden. Uğur Bey çok düşündünüz.
3: Evet, Richter. Doğru ama hatırlayamadım. Yani.
0: Doğru cevap nedir?
3: Richter.
0: Richter diyorsunuz. Tamam. Serhat Bey'den gelmedi duyunca öyle mi dediniz? Sema Hanım.
4: Sismograf yazdım ama Richter ölçeği olacaktı.
0: Siz de onaylıyorsunuz evet. Serhat Bey'in evet. cevabını.
4: Evet.
0: Eğer Serhat Bey, şu anda iki yarışmacımız sizi onayladı. Cevabınız doğru ise çarpı iki puanla yola devam edeceksiniz.
1: Sanırım yine çarpı iki ile birinci sıraya yükseleceğim gibi görünüyor.
0: Yükseleceksiniz.
1: Ama daha yarışmanın başındayız tabii.
0: Siz de eminsiniz cevabınızdan.
1: Eminim.
0: Bence şu anda ekranları başında olan izleyicilerimizden de emin olan çok fazla vardır. Görelim cevabı. Richter olacaktı ve Serhat Bey böylelikle 2000 puan kazandınız tek başınıza bildiğiniz için. 2850 oldunuz. Yeni sorumuz geliyor, konu başlığı.

Bilimsel gelişmeler ilk etabın son sorusunda konu başlığımız. Dünyada genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvandı. Tıp tarihinde aynı türde bir yetişkinden alınan meme bezi hücresi ile ilk kez bir koyun kopyalandı. Klonlama İskoçya Edinburgh'daki Roslin Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. 1997 yılında koyunun doğumu tüm dünyaya duyuruldu. Kendisinden 6 yaş büyük bir koyunun birebir genetik kopyasıydı. Yaşamı süresince yavrular doğurdu. 2003 yılında öldüğünde hiç unutulmayacak bir isim bıraktı. Sorumuz gelsin. Tıp tarihinde genetik kopyalamayla üretilen ilk memeli hayvanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Genellikle koyunlarda görülen akciğer rahatsızlığı onda da kapalı alanlarda olduğundan dolayı belirdi ve bu yüzden 6 yaşındayken ölmüştü bu koyun. Acaba ismini hatırlayabildiniz mi? Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Dolly.
0: Dolly cevabı. Selen Hanım.
2: Molly. Molly diye hatırlıyorum.
0: Siz Molly diye hatırlıyorsunuz. Peki Uğur Bey?
3: Dolly.
0: Siz Dolly diye hatırladınız.
4: Ben hiçbir şey hatırlayamadım. Hiçbir şey hatırlayamadım. Yani şu anda böyle sürmenaj oldum herhalde. Bilmiyorum.
0: Farklı emojiler deneyebilirsiniz belki Sema Hanım. Şöyle düşünen var ya, şöyle duruyor. Var bir tane onu ben çok seviyorum mesela. Şöyle falan yapıyor herhalde.
4: Keşke resimle aramıyor olsaydı dünkü soruya da cevap verebilirdim böylelikle.
0: Sema Hanım hatırlayamadım dedi. İki Dolly bir de Molly var. Peki cevabı görelim mi? Acaba Dolly mi, Molly mi yoksa başka bir şey mi? Dolly olacaktı. Fotoğrafını da gördük işte. Dolly ve böylelikle ilk etabı tamamlamış olduk. Burada puanları iki yarışmacımıza aktararak. Serhat Bey 3350 puanla lider durumda.

durumdasınız birinci etabın sonunda. Uğur Bey, dün de aynı şekilde Serhat Bey ile bir çekişmeniz vardı. 1350 puanla ikinci sıradasınız. Sema Hanım 350 puan toplayabildiniz 4 soru

Artık yeni bir etaptayız. Yani dikkat etabı ve her bir sorunun değeri bundan böyle 2000 puan. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Yeni sorumuzun konu başlığı, papağan kıvrık gagalı, parlak tüylü, sıcak yerlerde yaşayan, insan konuşması dahil birçok sesi taklit edebilen bir kuş türü. Gagası o kadar kuvvetlidir ki en çetin cevizi bile bir darbede kırabilir. Nesli tükenmekte olan Yeni Zelanda papağanı hariç hepsi iyi uçucudur ve kelime haznesi 200 kelimeye kadar çıkarabilmektedir. Sultan papağanlarının konuşma kapasitesi 15-20 kelimeye kadar çıkabilir. En iyi konuşabilen gri papağandır, erkek olanları konuşur ve kelime haznesi 1000 kelimeye kadar çıkabilmektedir. Cennet papağanları ise 32 farklı renkte olabilir. Sorumuz gelsin. Hangi papağan cinsi iyi uçamaz? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Yeni Zelanda.
0: Selen Hanım.
2: Yeni Zelanda papağanı.
0: Uğur Bey.
3: Yeni Zelanda.
0: Ve Sema Hanım.
4: Yeni Zelanda.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Yeni Zelanda papağanı uçamaz. Neden uçamaz olduğu konusunda bir fikriniz var mı acaba? Cevabınıza dayanarak soruyorum. Serhat Bey.
1: İnanın bu konuda bilgim yok ancak belki kemikleri hava yerine ne bileyim ya da hava miktarı azdır kemiklerindeki. O yüzden uçma sıkıntısı yaşıyordur. Olabilir.
0: Önce isterseniz ben ne demişim bir görelim, ondan sonra o sorunun cevabını vereyim. Cevap soruda. Nesli tükenmekte olan Yeni Zelanda papağanı hariç hepsi iyi uçucudur ve kelime haznesi 200 kelimeye kadar çıkarabilmektedir. Cevap soruda. Yeni Zelanda papağanı doğru cevap. Böylelikle tüm yarışmacılarımıza puanları bölüştürdük. Selen Hanım hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Yarışmaya yeni başlayacaksınız demiştim ve dediğiniz de oldu, evet. Aslında ilk puanları aldınız. Yeni Zelanda papağanı aslında kakapo olarak da adlandırılan bir papağandır. Ve neredeyse Yeni Zelanda'da şu anda 100-120 civarında kalmıştır. Nesli tükenmektedir. Uçamama sebebi de tüm papağanlara göre kuyruğunun ve aynı zamanda kanatlarının da çok kısa olmasından kaynaklanmaktadır. Uçamadığı için enerjisini tüketemiyor ve tüm papağanlara göre daha fazla yağ birikimi, daha fazla kilolu, hatta 19 milyon yıl önce 1 metre kadar bir papağan fosili bulunmuş Yeni Zelanda'da.
4: 1 metre.
0: Böyle bir özelliği de var.
1: İlginç. Tam bir papağan değil gibi aslında.
0: Eğittiniz mi?
1: Yok, tam bir papağan değil gibi aslında. Başka ara tür falan gibi bir yere doğru gitmiş o.
0: Evet, doğru. Benim, haklısınız.
2: Benim cennet papağanım vardı. Dediğiniz gibi çok renkli, tüyleri parlak renklerde papağanlar onlarda. Ben de eğittim.
0: Peki konuşabilme yeteneği var mıydı?
2: Yoktu. Çok denedim ama konuşmuyordu.
0: İsminizi bile söyletemediniz mi? Olmadı yani. Peki. Yeni sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza.
5: Bir yolcu öldü, öldürüldü. Katili şu anda bu trende avamızda ve her biriniz birer şüphelisiniz. O halde şu katili yakalayalım.
0: Yeni sorumuzda Agatha Christie konu başlığımız. Polisiye roman türünün ölümsüz yazarı. İngiliz yazar ilk olarak Mary Westmacott takma adıyla aşk romanları kaleme aldı. Şöhretini polisiye roman türünde elde etti. Ölüm Sessiz Geldi adlı polisiye romanını 1920 yılında yayımladı. Ünlü yazar 1926-1932 yılları arasında İstanbul

Düzenli olarak seyahatler yaptı ve bu seyahatlerde kaldığı otelde tercih ettiği oda numarası 411 oldu. 1934 yılında yayımlanan Doğu Ekspresi'nde cinayet romanını bu odada kaleme aldığı söylenir. Hatta daha sonra filmi yapılan Kayıp 11 gününü de yine burada geçirdiği rivayeti yaygındır. Doğu Ekspresi'nde cinayet 1974 ve 2017 yıllarında beyaz perdeye aktarıldı. Ayrıca video ve televizyon filmleri yapıldı. Agatha Christie toplamda 66 dedektif romanı ve 14 kısa öyküyü kaleme aldı. Sorumuz gelsin. Agatha Christie'nin İstanbul'da kaldığı otel odasında tercih ettiği oda numarası kaçtır? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 411.
0: Selen Hanım.
2: 411.
0: Uğur Bey.
3: 411.
0: Ve Sema Hanım.
4: 1411. Ben otelci olarak bizim numaralarımız hep binliler ya, ben kesinlikle kısaltma gidemiyorum. Hep bin üzerine bizim numaralarımız otelci olunca. Kesinlikle 411 evet aklımda, kısa kod olarak 1411 yani benim için.
0: Otellerde peki mesela onu 1411 olarak mı yoksa 1411 olarak mı dile getirirsiniz genellikle?
4: 1411.
0: 1411'dir evet. Hatta genellikle işte suite de olabilir 1410, 1411.
4: Yani dördüncü katı simgeler. Dördüncü kattaki 11. odayı simgeler aslında.
0: Siz o yüzden yanına bir koydunuz. Meslekten dolayı diyorsunuz. 1411 cevabının dışında 3 tane de 411 var. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Ünlü yazar 1926. 1932 yılları arasında İstanbul'a düzenli olarak seyahatler yaptı ve bu seyahatlerde kaldığı otelde tercih ettiği oda numarası 411 oldu. Cevap soruda. Doğru cevap 411 olacaktı ve böylelikle Sema Hanım dışındaki diğer yarışmacılarımıza puanları verdik. Serhat Bey çok kitap okuyan birisi olarak herhalde Agatha Christie romanlarını okumuşsunuzdur diye düşünüyorum.
1: Bu yapıtını okudum. Hani en çok bilinen yapıtı olduğu için ama hani Agatha Christie hayranları kadar kitabını okumadım. Polisiye roman çok fazla yanıma girmiyor ama bu kitabını okumuştum.
0: Sizin ilginiz var mı Selin Hanım?
2: Ben daha çok film izleme üzerine ilgim var benim. Ama kitaplarda da daha çok polisiye değil de macera türünde kitaplar okumayı severim.
0: Karakterler yaşlanıyor, bazıları hayatını kaybediyor. O yüzden belli bir sıra içerisinde okumak daha keyifli olabilir diye söyleyelim. Yeni sorumuza geçelim. Agatha Christie'nin ardından bakalım yeni sorumuzun konu başlığı ne?

kast sistemi konu başlığımız. Kast Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Bali gibi ülkelerde uygulanan, sınıf ayrılıklarına dayanan bir toplumsal sistemdir. Sistem dört tabakadan oluşur. En üst tabaka rahipler, ikinci tabaka yöneticiler ve savaşçılar, üçüncü tabaka toprak sahipleri ve tüccarlar, en alt tabaka zanaatkarlar ve hizmetkarlardan oluşur. Sonradan Dalit ismiyle ezilmişler olarak bilinen beşinci tabaka ortaya çıkmıştır. İlk dört tabaka temiz sayılırken Dalit kirli olarak görülür. Ancak aynı kast içindeki kişilerin birbiriyle evlenmesi mümkündür. Kimin hangi mesleği yapacağını da kast sistemi belirler. Kastlar arası geçiş de mümkün değildir. Sorumuz gelsin. Kast sisteminin ikinci tabakası

0: süremiz sona erdi. Yedinci sorumuzun cevaplarını görelim lütfen. Serhat Bey.
1: Askerler ve yöneticiler.
0: Selen Hanım.
2: Yönetici ve savaşçılar.
0: Uğur Bey.
3: Yöneticiler.
0: Ve Sema Hanım.
4: Yöneticiler.
0: Dört tane yarışmacımızın ikisi aynı, yöneticiler dedi. Aslında yönetici dördünüzde de var. Fakat Serhat Bey askerler olarak da yazmış. Selen Hanım da onun yanına savaşçıları da eklemiş. Peki ben ne demişim? Hep birlikte izliyoruz.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: En üst tabaka rahipler, ikinci tabaka yöneticiler ve savaşçılar, üçüncü tabaka toprak sahipleri ve tüccarlar, en alt tabaka zanaatkarlar ve hizmetkarlardan oluşur. Yöneticiler ve savaşçılar doğru cevap olacaktı. Böylelikle Senan Hanım, tek başınıza doğru cevap bildiğiniz için ne kadar kazandığınızı biliyor musunuz?
1: 4000 küsür olması lazım, bilmiyorum şu an.
0: Net 4000 kazandınız. 4000
1: kazandınız. Yani toplamında ne kadar?
0: Küsuratı 200 vardı. O da biliyorsunuz ilk etaptan aslında buraya 0 puanla geldiniz. 5200 puanla şu anda lider durumdasınız.
1: Evet. Ben dedim ama birazcık ilk 4 soru birazcık şansa dayalı, bilmiyorsanız bilemiyorsunuz ama sonradan açılacağım demiştim.
0: Dikkat konusunda o zaman bayağı iyisiniz.
1: Aynen, dikkat, matematik, pozitif bilimlerde okuduğum için matematikte de aram iyi. Bu şekilde.
0: Serhat Bey, ne diyorsunuz Selin Hanım için?
2: Yani gerçekten sonradan gelip birinci sıraya geçmesi heyecan kattı. Bakalım, ikinci sıraya düştüm sanırım.
0: Sema Hanım?
3: Evet. Ben
0: siz de üçüncü etabı yani bekliyorsunuz herhalde. Gerçi yapmışlığınız da var. Sema Hanım da bizimle bir kez finalde karşılaştı. Onu da ifade edelim, tekrar hatırlatalım.
3: Performansım düştü ama tabii ki.
0: Bence hiç modunuz düşmesin. Çünkü siz çok daha iyi biliyorsunuz. Diğer yarışmacılarımıza göre daha tecrübelisiniz bu konuda. Az puanla bir anda finale kadar da çıkabilirsiniz. Evet. Çok daha iyi bir performans ortaya koyabilirsiniz. İkinci etabın son sorusuna geldi artık sıra ve işte konu başlığımız.

Hukuk terimleri yeni sorumuzun konu başlığı. Delalet etmek, göstermek, kanıtlamak. İbra, aklama. İlam, karar. İştigal, uğraş. İştirak, katılım. Nafaka, geçimlik. Tebligat, bildirim. Temyiz, kararın bozulması için bir üst mahkemeye başvuruda bulunmak. Celse, duruşma. Celpname, çoğunlukla yargılamada davacı, davalı, tanık, bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı. Sorumuz gelsin. Karar anlamında kullanılan hukuk terimi nedir? Süreniz başladı.

0: Mahkeme kararı ile beraber imzalıdır, resmi bir belgedir. Ona ne ad veriliyor diye sorduk. Bakalım cevaplarınıza nasıl yansıdı? Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: Hüküm ama emin değilim. Tam o sırada duyamadım ne dediğinizi.
0: Hüküm dedim mi ben diye bakıyorum şu anda.
1: Sanırım demediniz. Hüküm ama ben demedim, değil mi? Mantıklı bir şey yazayım diye hüküm yazdım.
0: Hüküm dediniz. Selen Hanım.
2: İştigal dedim. Arada biraz koptu ama umarım doğru hatırlıyorumdur.
0: İştigal.
2: Doğru duyduysam.
0: Uğur Bey.
3: İlam.
0: İlam olarak cevabınızı verdiniz. Siz cevabınızdan emin misiniz?
3: Eminim.
0: Kafanızı karıştıran başka bir terim var mı?
3: Yok.
0: Sema Hanım.
4: Temyiz.
0: Temyiz. Dört tane

0: farklı cevap var şu anda. Ve bu cevaplardan sonra bir kişiye 4000 puan vereceğim. Kime Serhat Bey?
1: Uğur Bey'e.
0: Uğur Bey'e mi?
1: Evet.
2: Evet.
0: Sema Hanım?
2: Uğur Bey.
0: Uğur Bey'e mi? Selen Hanım?
3: Ben bilmiyorum şu an, ben de olabilirim.
0: Selen Hanım, ben de olabilirim dedi. Acaba kime gidiyor 4000 puan? Cevap soruda. İbra, aklama. İlam, karar. Cevap soruda. Uğur Bey'e gidiyor 4000 puan ve 6550 puana ulaştı Uğur Bey. İkinci etabın son sorusuydu ve bir anda liderlik koltuğuna geçiş yaptınız.
4: Duruşum dikleşti zaten, fark ettim. Kısa sürecek muhtemelen ama şu en azından şimdi bir tadını çıkarayım diyorum.
0: İlk defa lider oldunuz değil mi?
4: Sanıyorum ya, Serhat Bey'in izin verdiği kadar.
0: Serhat Bey, 8 soruda beklediğimiz performans şu anda yok.
1: Yani evet, çok kötü yerlerde denk geldi. Böyle dikkatim dağıldığı yerlere denk geldi sorular. Bakalım 4 soru daha var.
0: Selen Hanım, daha iyi hissediyorsunuz kendinizi.
3: Evet.
0: Şu anda ikinci sıradasınız. İkinci etabın sonunda puan durumunu hatırlatalım. Uğur Bey'in 6550 puanı var. İkinci sırada Selen Hanım'ı görüyoruz, 5200 puan. Serhat Bey 4550 puanda ki son iki yarışmamızın finalisti. Ve Sema Hanım da henüz 850 puan toplayabildi. Artık sırada üçüncü etap var. Final öncesinde 4 sorumuz kaldı. İşte yeni etap. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Ve yine 4 soru yönelteceğim bu etapta. Her bir sorunun değeri bundan böyle 3000 oldu. Ve yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Uyarlama filmler, bakalım detaylarda neler var. Hollywood'un ünlü yapımlarının birçoğu Yeşilçam'da da hayat buldu. 1984 yapımı ünlü Kırmızılı Kadın filmi 1985'te başrollerini Şener Şen ve Şehnaz Dilan'ın paylaştığı Aşık Oldum'la Yeşilçam'a uyarlandı. 1973 yapımı efsane korku filmi Şeytan, aynı adla 1974'te uyarlandı. Şeytanı kızın vücudundan çıkartan rahip, Türk versiyonunda imamdı ve kıza zemzem atıyordu. Marilyn Monroe'nun 1959 yapımı ünlü filmi, bazıları sıcak sever, 1964'te Fıstık Gibi Maşallah adıyla Yeşilçam'da yapıldı. Başrollerini Türkan Şoray, İzzet Günay ve Sadri Alışık paylaşıyordu. 1982 yapımı kült bilim kurgu filmi E.T.'nin yerli versiyonu, 1984 yapımı Buddy oldu. Sorumuz gelsin. Bazıları sıcak sever filminin yerli versiyonu orijinalinden kaç yıl sonra çekilmiştir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 14.
0: 14'ü nasıl buldunuz?
1: 1959'da çekildi Marilyn Monroe'nun filmi. Bazıları sıcak sever. Türk versiyonu 1974 diye anımsıyorum ama yanlış da olabilir, 73 de olabilir. 73 diye anımsıyorum, 74 de olabilir.
0: 73 veya 74 diyorsunuz.
1: 73'e göre verdim, 14 yıl fark oldu.
0: Selen Hanım?
2: 5 dedim. Ben de 59-64 olarak hatırlıyorum.
0: Uğur Bey?
3: 5 dedim, ben de 59-64 olarak aklımda kalmış.
0: 59-64 olarak aklınızda kaldı. Sema Hanım, siz farklı bir cevap vermişsiniz.
4: Ben de 59 hatırlıyorum, evet, Marilyn Monroe.
0: 18 yanıtını verdiniz. 2-5 var. 1-14 ve 1-18. Acaba doğru cevap ne? Hep birlikte görüyoruz. Doğru cevap 5 olacaktı. 1959'u aslında 4 yarışmacımız da hatırladı ama orijinalden yerliye geçişteki

0: tarihi tutturamayan iki yarışmacımız var. Peki Türk versiyonu uyarlamanın ismini hatırlıyor musunuz Selin Hanım?
1: Hayır, hatırlamıyorum şu an.
0: Uğur Bey?
2: Maşallah.
3: Fıstık gibi maşallah.
0: Fıstık gibi maşallah. Evet. Hatta ben fıstık gibi maşallah deyince bayağı bir tepki alan eseri yüzyılları yazmaya başladı. Gut hastalığına yakalanan Nostradamus 1566'da öldü. Ölmeden bir gece önce, bu son gecem, beni yalnız bırakın, zira sabaha ölmüş olacağım diyerek son kehanetinde bulundu. Sorumuz gelsin. Nostradamus kehanetler içeren ilk almanağını kaç yaşındayken yazmıştır? Süremiz başladı.

0: kimseler anlamasın ya da anlayanlar onu iyi çözsün diye sembollerden, kelimelerin sözcüklerini bazen ters yazarak, bazen harflerin yerini değiştirerek yazmış. Ve acaba kaç yaşında yazmış? Buyurun cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 26.
0: Selen Hanım.
2: 47.
0: 1550 ve 1503 tarihlerini yazmışsınız. Uğur Bey.
3: 47.
0: Sema Hanım.
4: 44.
0: Yine farkınızı ortaya koydunuz. Diğer yarışmacılarımızdan.
4: 1550'yi hatırlıyorum fakat bu sefer de doğum tarihini hatırlayamadım.
0: Serhat Bey 26, iki yarışmacımız Selen Hanım ve Uğur Bey 47 ve Sema Hanım da 44 dedi. Doğru cevabı görüyoruz şimdi. Doğru cevap 47 olacaktı. Selen Hanım ve Uğur Bey az önceki gibi yine puanları bölüştürdük. Şu anda üçlü giden bir durum vardı. Yavaş yavaş ikiliye doğru gidiyor Serhat Bey. Nedir performansınızın yani, bu kadar iyi olmamasının sebebi?
1: Bir baş aşağı gidiş var şu anda. Umarım...
3: Ya hedefim aslında o finale çıkmaktı. Çok fazlasında gözüm yok yani. Finale çıkayım benim için yeter. Onu istiyordum.
0: Yeni bir gitar. Nedir şu anda gitar fiyatları?
3: Şu an istediğim gitar en son baktığımda o da ikinci el 12 bin lira falandı.
0: O zaman iki final, iki tane cevap vermeme hakkı size yeni bir gitar sağlayabilir.
3: Evet, evet.
0: Peki bakalım. Uğur Bey yolunuz açık olsun diyelim.
3: Teşekkür ederim.
0: Yeni sorumuzda izleyicilerimizi ve sizleri baş başa bırakacağız ama önce konu başlığımız.
5: Rahminin ortası, Barış bıraktı. Fatih, Fatih mükemmel gol. Fatih Şentürk. Fahmi'den, Fahmi ortaya çevirdi, ömer bıraktı. Gelişine gol! Serkan, Serkan attı. Amputa milli takımımız finalde.
6: Finalimizi Vodafone Arena'da oynamak istiyoruz.
0: Amputa milli takımımız, önce bir alkışlayalım. Çünkü çok güzel başarılar yaşattılar bizlere. Buradan hepsine selam ve sevgilerimizi de iletelim. Başarılarının devamını da dileyelim. Acaba detaylarda neler var? Yer Polonya'daki Krakowia Stadyumu. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya. Ampute Futbol mini takımı 6-0 gibi net bir skorla İspanya'yı yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başarıyor. Ay Yıldızları finalde zafere taşıyan golleri 6, 10 ve 26. dakikalarda Ömer Güleryüz, 21 ve 42. dakikalarda Kemal Güleş, 23. dakikada Rahmi Özcan attı. Millilerimiz finale gelene dek D grubunda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0 ve yarı finalde Rusya'yı 5-2 mağlup etmişti. Sorumuz gelsin. Ampute futbol milli takımı şampiyonada toplam kaç gol atmıştır? Süreniz başladı.

0: Son olarak Selen Hanım da yazdı cevabını tam süre bitmek üzereyken. Kıl payı kurtardınız Selen Hanım. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 36 gol.
0: Selen Hanım.
2: 36.
0: 10, 11, 4, 5, 6 diye hepsini de sıralamışsınız. Ve Uğur Bey.
3: 36.
0: Sema Hanım.
4: 20.
0: Siz biraz daha az yazmışsınız.
4: Evet.
0: Ampute milli takımımız az önce detayları verirken ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu dedim. İlkini hatırlıyor musunuz?
1: Hayır, hatırlamıyorum. Geçen yıl İstanbul'da olmuştu diye anımsıyorum ama yani ülkemizde yapılmıştı. Finalde kazanıp yine şampiyon olmuştuk.
0: Vodafone Park'ta.
1: Evet.
0: Hatta 40 binin yakın taraftar vardı. O final maçı şu ana kadar ampute milli takımlar düzeyinde en fazla seyircili maç olarak da tarihe geçmiştir. Ve İngiltere'yi mağlup etmişlerdi. O zaman ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişlerdi. Ampute milli takımımız. Osman Çakmak o zaman kaptandı. Şimdi milli takımımızın da hocası. İlk defa böyle bir gururu yaşayan isim oldu aynı zamanda. O da tarihe geçti. Acaba bu şampiyonada kaç gol atmıştı milli takımımız? Cevabı görüyoruz. 36 doğru cevap ve böylelikle 3 yarışmacımız puanları bölüştüler. Şimdi 11. soruyu geride bıraktık. 11. soruyu geride bırakmışken hemen bir puan durumuna hatırlatmam lazım. Çünkü dengelerin her an değişebileceği bir durumla karşı karşıyayız. Uğur Bey 10.550 puanla 1. sıradasınız. Finale bir adım kaldı. Lakin 12. soruda Selen Hanım'ın Serhat Bey'in göstereceği performanslar da çok kritik. Sizin 9.200 puanınız var. Eğer Serhat Bey tek başına bildiğiniz takdirde 12. soruyu üst üste 3. kez finale adını yazdırabilme şansına sahip olacaksınız. Çünkü puanınız 11.550 olacak. Matematiksel olarak hala şansınız var. Tıpkı Selen Hanım ve Uğur Bey gibi. Sema Hanım, sizin kurtarabilmeniz için tek başınıza bilmeniz lazım. Eğer bildiğiniz zaman 6.850 puana ulaşacaksınız. Serhat Bey'i geçme şansına sahip olacaksınız. Diğer iki yarışmacımızı geçemiyorsunuz. 12. soru çok kritik bir soru o yüzden. Ya Sema Hanım gidecek. Ya Serhat Bey gidecek belki. Uğur Bey finalde olacak mı? Ya da Selen Hanım'la mı karşılaşacağız? Önce konu başlığımızı görüyoruz. Müziğin çok büyük bir ismiydi Michael Jackson. 12. sorumuz da Michael Jackson'la ilgili. Michael Jackson 29 Ağustos 1958'de Amerika'nın Indiana eyaletinde doğdu. Hemen hemen tüm yaşamı boyunca sahnedeydi. Henüz 6 yaşındayken Jackson 5 topluluğunun kurucu üyelerinden olmuştu. Moonwalk figürünü ilk kez Billie Jean şarkısı eşliğinde yaparken 25 yaşındaydı. Michael Jackson bu dansı sokaktaki siyahi gençlerden öğrendiğini söylemişti. Sahnede şarkı söyleme ve dans hareketlerini James Brown'dan alıp geliştirdi. Müzik kariyeri boyunca sayısız ödüle layık görüldü. 12. sorumuz geliyor. Michael Jackson Moonwalk figürünü ilk kez kaç yılında sergilemiştir? Süreniz başladı.
4: ...1958 doğumlu.
0: 58 ve 36 yazdıysanız o zaman yine bir sıkıntı var ama...
4: Hayır, niye?
0: 4, 8, 9.
4: Evet, toplama hatası. Önce 2'ydi, sonra 3 yaptı 36. Bakar mısınız? Neyse. Sıkıntı yok.
0: 36 yaşında ilk yaptı diye hatırlıyorsunuz siz.
4: Evet, 36 yaşında yaptı diye hatırlıyorum.
0: Peki. 3 yarışmacımızın aynı cevabını görüyoruz. Uğur Bey.
3: Aldım.
0: Finalde misiniz?
3: Finalde.
1: Finalde.
0: Yüzde kaç?
4: Yüz.
0: Yüzde yüz. Selen Hanım.
2: Yüzde yüz finalde.
0: Finalde mi?
1: Finalde. Serhat Bey. Finalde Uğur Bey.
0: Efendim, yeni finalistimiz Uğur Bey. Doğru cevabı görüyoruz ve ardından kendisini alkışlayacağız. 1983 doğru cevaptı. Ve böylelikle Uğur Bey 11.550 puan.

0: puanla 12. sorumuzda finale çıkmayı garantilemiş oldunuz. Tebrik ediyoruz sizi.
1: Teşekkür ediyorum. Mutluyum gerçekten. 3. program sanıyorum bu. Evet. Finale çıktım, hedefimi gerçekleştirdim. Serhat Bey'i de elemenin yine bir gurur var. Güzel ya, güzel. Mutluyum yani şu an.
0: Selen Hanım, 2. oldunuz.
2: Evet.
0: Yani 4 soruyu, ilk 4 soruyu sıfırla geçerek 10.200 puanla 2. sırada olmanız.
2: Evet. Yani dediğim gibi 2. etap ve 3. etapta kendimi daha iyi hissediyorum. Daha başarılı hissediyorum. Öyle.
0: Serhat Bey.
3: Ya kopmalar yaşadım. O arada arkadaşlar arayı açtılar. Sonra da yetişemedim onlara. Bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız.
0: Yarın yine birlikteyiz.
3: Evet. 3. olduğum için yarın kalıyorum yine.
0: Selen Hanım, yarın beraberiz. 2. oldunuz. Sema Hanım. Evet. Size veda ediyoruz.
4: Evet.
0: Veda ederken de güzel bir kitabı hediyemiz olacak size.
4: Teşekkürler.
0: Sizi tanımak çok güzeldi.
4: Sizleri de öyle. Herkes çok samimi. Burası çok güzel bir ortamdı gerçekten. Teşekkür ediyorum her şey için herkese.
0: Finale gidiyoruz. Bugün karşımda yeni bir isim olacak finalde. Uğur Bey ile yarışacağız. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Uğur, Celal, İlhan şu anda final için karşımda. Arkadaşlarınız iki ismi de kullanıyor mu? Sadece Uğur mu diyorlar?
1: Aslında geçen gün sorduğunuz soruya cevabı hatırlayamadım. Takma adınız nedir diye. Arkadaşlarım bana Uci der genelde, yakın arkadaşlarım.
0: Uci?
1: Evet.
0: Neden öyle bir lakabınız var?
1: Ta çok eski yıllardan beri bu baş harflerinden oluşturdukları bir isimdi arkadaşlarımın. Ondan sonra böyle yakın çevremde Uci Uci diye Uğur Celal İlhan'dan
0: Uğur devam Celal etti. İlhan diye Uci diyorlar.
1: Hatta bazılarına böyle gizem olsun diye söylemezdim. Uci ne demek diye gelirlerdi yanıma ama artık kalmadı bir sırrı. O şekilde hitap ederler bana direkt.
0: İyi bir performans gösterdiniz.
1: Evet
0: ve
1: ya.
0: Hafta başında bizimle birlikte olmaya başlamıştınız.
1: Evet,
0: Üçüncü günde ilk final şansınız ayağınıza geldi. Evet. Liderlik koltuğuna oturdunuz.
1: Mutluyum.
0: Bir oturdunuz, bir oturdunuz
1: evet.
0: Yani.
1: Yani rakipler güçlü. Bir de şampiyon da vardı şimdi Serhat Bey. Onun da tabii geçince ekstra bir mutluluk
0: çok iyi bir
1: oldu.
0: Yarışmacı aslında değil
1: çok
0: mi
1: iyi,
0: Serhat
1: çok iyi.
0: Bey?
1: Gerçekten çok başarılı birisi. Onu biraz daha öveyim şimdi. Ben geçtim ya onu. Çok müthiş bir insan. Gerçekten çok başarılı. Şimdi onu geçince tabii biraz daha bir haklı gurur oldu. Zaten dediğim gibi hani ilk hedefim aslında bu noktaya gelmekti. Şu finali yarışmaktı. Ama demin aklıma gitarı da soktunuz. Şimdi bakalım 5000 lira için biraz çabalayacağım. Ama burası da gayet zevkli yani. Ben şu an keyif alıyorum yani şu noktadan da.
0: Keyif alıyorsunuz. Peki Uğur Bey finalde bizimle birlikte olacak ama bazı detayları size hatırlatmak istiyorum ben. Önümde 2 tane çek var. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi 5000 lira değerinde. Sorumuza doğru cevap verirseniz eğer 5000 lira kazanacaksınız, para ödülümüz sizin olacak. Finalde 20 saniye sürenizi kullanıp cevap vermeme hakkına da sahipsiniz. O zaman 1000 TL'yi size takdim edeceğim ve yarın yeniden bizimle birlikte yarışacaksınız. Cevap verir ve yanlış olursa maalesef size veda edeceğiz. Sizin bana sormak istediğiniz var mı?
1: Yok.
0: Yok.
1: Yok.
0: Heyecan arttı herhalde.
1: Yani soruya dair kaygılarım çok arttı. Acaba ne gelecek diye. Onu çok merak ediyorum. Şu an onun böyle bir beni tetikleme durumu.
0: Ne gelmesini arzu ederdiniz? Konu başlığı.
1: Yani müzik olabilir aslında. Müzikle ilgili bir şeyler olabilir.
0: Müziği 12. soruda
1: ne olacak
0: kullandınız. Michael Jackson yani.
1: Tamam, sinema olsun o zaman.
0: Sinema olsun.
1: Sinema olsun.
0: Bakalım.
1: Geliyormuş sinema.
0: Ne gelecek ben de bilmiyorum. Görelim o halde finalimizin konu başlığını. Bilim insanları dünyada sonsuz renk olduğunu söylüyor. Ancak tahminlere göre insan gözünün algılayabileceği renk sayısı 10 milyon civarında. En temel karışımlar şu şekilde. Yeşilin bileşenleri sarı ve mavi. Turkuaz, mavi, yeşil ve beyazın karışımıyla oluşuyor. Lila, kırmızı, mavi ve beyaz rengin karışımıyla meydana geliyor. Mor, kırmızı ve mavinin karışımıyla ortaya çıkıyor. Turuncu, sarı ile kırmızının. Gri, siyah ve beyazın. Füme, lila ve mor rengin karışımıyla oluşuyor. Final sorumuz geliyor. Lila hangi renklerin karışımıyla oluşmaktadır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süre sona erdi Uğur Bey ve hiçbir şey yazmadığınızı gördüm.
1: Evet.
0: Nerede takıldınız?
1: Direkt Lila'da takıldım aslında. Yani şöyle cevap vermeyeceğim. Cevap verseydim kırmızı mor derdim. Ama emin değilim, söylemeyeceğim. Cevap vermeyeceğim.
0: Cevap vermeyeceksiniz. Hatırladığınız, emin olduğunuz var mı peki? Hiç az önce bahsetmiş olduğum bu karışımlarla ilgili.
1: Yeşille moru kafama yazmıştım. Üç renk olanları zaten hiç girmedim o topa. Üç renkli olanları şey yapmadım, ezberlemedim yani. Yeşille mor iyiydi. Onlar çıkmayınca lila da aklımda kırmızı mor diye kalmış ama cevap vermeyeceğim.
0: Kırmızı ve mor. Lila ve mor yan yana gelince füme oluyor aslında ama siz kırmızı ve mor eğer bir cevap verseydim bunu derdim diyorsunuz. Evet. Ama cevap vermeme hakkınızı kullanarak bizden 1000 TL kazandınız. Önce onu ifade edelim. Yarın tekrar bizimle birlikte yarışacaksınız. Az önce dediniz ki 3 renkli olanları ezberlemedim dediniz. Doğru mu duydum?
1: Evet.
0: İşte eğer 3 renkli olanları ezberleseydiniz belki de şu anda 5000 lirayı size takdim etmiş olacaktım. Çünkü finalin doğru cevabı buyursun gelsin bakalım. Kırmızı, mavi ve beyaz 3 rengin karışımıyla lila rengi oluşuyordu. Sağlık olsun diyelim.
1: Yani yerinde olmuş en azından cevap vermemem. İyi oldu. Olsun.
0: Peki. Uğur Bey'le yarın tekrar yarışacağız. Kendisine 1000 TL'miz takdim edilecek.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum ya da bir şeyler öğrenip gittiğim yere katkı sağlamaya çalışıyorum. Bugün neredeyim dersiniz?
1: Müzedesin sanırım Tuğba.
0: Arkamda evet müze gibi görebilirsiniz ama burası Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü. Ben bugün gravür çalışması yapacağım. Biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun işte. Birazdan öğreneceğiz. Aile hocamız bizi sınıfta bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, programın hemen başında şunu söyleyeyim. Belli ki kursiyerlerimiz oldukça sessiz ve nizami çalışıyorlar. Lütfen oradaki huzuru bozacak işlere imza atma. Ben seni biliyorum. Durmazsın şimdi yerinde, başlarsın dersi kaynatmaya. Aman ha.
0: Ne kadar sessiz bir sınıf. Acaba ben geldim diye mi? Herkese kolay gelsin.
2: Merhaba.
0: Hocam merhaba. Hoş
2: geldiniz. Teşekkürler.
0: Sizi böyle alayım.
2: Teşekkür ederim.
0: Ya çok güzel bir atölyeye geldik bugün. Herkes bir şeyler yapıyor. O kadar güzel çalışmalar var ki. Çünkü biz millet olarak ellerimiz çok maharetli efendim. El sanatlarımız. Değil mi hocam?
2: Kesinlikle. Normalde biz çalışmalarımızda arka fonumuzda güzel klasik müziklerimiz de oluyor. Ama bugün size özel.
0: Evet. Çok şeker. Çok sevimli. Çok güzel bir hocamla birlikte bugün çalışacağım aile hocamla.
2: Çalışacağız evet.
0: Ben dedim ki hocam yağlı boya yapabilir miyiz? Tuğba dedi gel ben sana kendim yaptığım, kendim uğraştığım bir çalışmam var. Ondan yaptırayım bir tane dedi. Böyle ahşabın üzerine ne yapıyorsa bir şekilde nasıl bir çalışma yapıyorsa bu hale geliyor. İnanabiliyor musunuz? Çok güzel değil mi dış ses?
1: Çok güzel ama Tuğba sen yapabilecek misin?
0: Ben yapabilecek miyim? İşte orası tartışılır.
2: Birlikte hocam, göreceğiz evet.
0: Birlikte göreceğiz evet. Benimle uğraşmayı çok severler. Neyse ne yapacağım ben bugün şimdi?
2: Önce ahşabımızı zemin...

0: rengini boyayalım. Hı hı. Ama istersen sen istediğin gibi de boyayabilirsin. Hı hı. Bu renklerde de yapabiliriz.
1: Yani bunun aynısını
0: yapalım benden mı aynısını?
1: Yapmamı bekliyorsunuz öyle mi?
0: Evet.
1: Gravür çalışması gerçekten bir hayli zor.
0: Şöyle ilk olarak siyah rengimizi zeminimize boyuyorsun Tuğba'cığım.
1: En sevdiğim şeyler biliyor musunuz?
2: Çünkü kolay bir iş derken gitti.
1: Bak sen var ya bir şey söyledin şurayı boyadım yanlışlıkla. Ya inanamıyorum ya. Fırça hareketlerinde sıkıntı var mı? Böyle bir aşağı bir yukarı mı yapacağım yoksa?
0: Genelde sağdan sola sabit aynı yönde olursa daha güzel olur.
2: Dikkat etmelisin yönüne Tuğba. Yoksa fırça izi kalır çalışmanın üzerinde.
0: Bıçaklar kullanacağız biraz sonra.
1: Bıçak mı?
0: Evet.
1: Ses, dikkat et. Bak bıçak falan kullanacakmışız. Sıkıntılı şeyler olabilir.
0: Bıçaklarımız orada.
1: Bıçaklarla birazdan şovumuz başlayacaktır. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Ayla Hocam programın akıbeti, hepimizin sağlığı, sıhhati, istikbali için Tuğba'ya bıçak ya da kesici bir şey vermeyin lütfen. Tuğba bu. Bir şeyler yapmasından çok korkuyorum. Bu arada dikkatli fırçala Tuğba ve öyle üflenmez. Ayrıca sallamamalısın da haberin olsun.
0: Tuğba ne yapıyorsun?
1: Hocam kurutmaya çalışıyorum.
0: Çok demiştiniz güzel.
1: Ya, kuruyacak diye. Kurusun ki bir an önce yapayım. Çok heyecanlıyım çünkü böyle bir şey yapacağım için. Yani sevgili seyircilerimiz, Tuğba sizce böyle bir şey yapar mı?
0: Bence yapar.
2: Bence yapamaz hocam.
1: Ya hocam hep bana böyle işin başında diyorlar ki ya onu yapamazsın, bunu yapamazsın, şunu yapamazsın. Tam yapacağım bir şeyi elimde patlıyor o iş.
0: Bence sonucu onlar da inanamayacak. Çok güzel yapacaksın.
1: Evet bazen öyle işler oluyor ki ben bile inanamıyorum yapabildiğime. Ama her şeyi bir günde yapabilsem ben de yani kolay değil. Usta olurdum o zaman değil mi? Hoca olurdum. Artık olduğu kadar.
0: Bence istersen üstünü artık oradaki renklerden atabiliriz.
1: Aa, başlayabilir miyim
0: tabii,
1: artık?
0: Tabii. Çünkü onun da bir kuruma süresi olacak. Tabii bazı renklerimiz yok burada. Aa, onları sen elde edeceksin.
1: Ben.
0: Evet.
3: Sana iki çift lafım var.
1: Ben Yaşar Usta.
0: Peki, sarı ve kırmızının karışımından hangi rengi elde ederiz?
1: İşte şimdi patladım. Şimdi patladım, arkadan biraz kopya veriyorlar bana.
2: Turuncu, turuncu Tuğba.
0: Sarı kırmızı hangi renk karışımı?
1: Galatasaray.
2: Galatasaray mı?
0: Turuncu.
1: Ha.
0: Sarı ve kırmızının karışımı turuncu. Ama bizim elimizde yeşilimiz de var. Fakat sarı ve mavinin karışımı
1: mordur herhalde. Yeşil.
0: Evet.
1: neyse evet yeşil hocam.
0: Mavi ve kırmızının karışımı. Mavi ve kırmızının karışımı.
1: Kopya gelmedi hala. Mor.
0: Mor. Evet.
1: Nasıl biliyorum ya? Evet. Nasıl biliyorum?
0: Oradaki renklerimizden istediğin rengi de kullanabilirsin. Buradaki renklerle de bağlı kalmak zorunda değilsin. Hmm. Sen zeminine istediğin renkleri atabilirsin. İstediğin yoğunlukta da atabilirsin. Ama sonuçta gene bunu üstüne yapabiliriz aynı şekilde.
1: Anladım. Yani benden tam anlamıyla aynısını beklemiyoruz.
0: Özgün bırakıyorum seni.
1: İlk defa ben işte özgürüm ya. İnanabiliyor musun dış ses?
2: Hocam Tuğba ana renkleri bilmiyor. Onu özgür bırakmak doğru değil bence.
1: Şey kırmızı.
0: Evet.
1: Mavi.
0: Evet.
1: Yeşil.
0: Hayır. Yeşil hayır. Yeşil ara renk.
1: Şu an kendim kreşte gibi hissediyorum. Evet. Başka kopya gelmedi.
0: Ana renklerimizi.
1: Turuncu. Ya beni patlatıyorlar şu an.
0: Evet, ana renklerimiz burada. Sarı ve kırmızının karışımı turuncu. Sarı ve mavinin karışımı yeşil. Mavi ve kırmızının karışımı mor. İstersen önce bir çalkala.
2: Ayran mı o Tuğba?
1: Ha, ayran çalkalıyorum. İçer misin?
2: Ben renkleri biliyorum Tuğba, hiç değilse iyi resim yapamasam da. Renklere hakimim en azından, hatırlatırım.

0: Başlıyor muyum hocam?
1: Başlayalım.
0: Hangi fırçayla çalışacağım?
1: Bununla çalışabilirsin. Daha inceleriyle de çalışabilirsin.
0: Bununla böyle
1: üzerine renkler atacağız. Buradaki gördüğün gibi, evet.
0: Şöyle mesela serbest mi çalışacağım böyle?
1: Evet.
2: Yeter ki çalış Tuğba. Önemli olan çalışma.
1: Turuncuya döndü. Niçin? Sarıyla kırmızıyı karıştırdı.
2: Ve bu renk karışımlarını unutma, yaz aklına Tuğba.
0: Yine rezil olacağım bir programla daha karşınızdayım.
2: Tuğba renkler arasında biraz bocaladı sanki. Çalışmanın sonunda nasıl bir eser meydana gelecek merak ediyorum.
0: Sizinkiyle çok bir alakalı olmadı ama neyse.
1: Fark etmez, çok önemli değil.
0: Ben bunu dış sese çok hediye edeyim.
2: Odamın en müstesna köşesinde baktıkça güleceğim bir eser. Harika.
0: Yeterli mi bu?
1: Hı-hı,
0: bu kadar.
1: Yeterli.
0: Şimdi boyama işlemini tamamladık. Ne kadar sürede kuruyacak ve biz bunun üzerine bir işlem daha yapacağız?
1: Bir 15 dakika bekleyeceğiz.
0: Tamam.
1: 15 dakika. Evet, kurusun. Kuruduktan sonra da örneğe bak, bu kurumaya başlamış.
0: Aa evet. Kuruduktan sonra tekrar üzerine işlem yapacağız. Bekliyoruz efendim.
2: Beklerken yerinde duramadın ve kameramızdan ne istedin Tuğba?
0: Evet efendim, ahşabımız kurudu. Üzerine ben hocamınkiyle aynı olsun diye bana fotokopi çektirmiş. Benim için bir sürü şeyle uğraşmış ya. Sırf ben şurada rezil olmayayım diye. Normalde bunları kafadan çiziyorsunuz değil mi
1: evet,
0: siz?
1: Evet tabii tabii. Bunlar ne?
0: Özel çalışmalar.
1: Kendi tasarımları.
0: Tasarım çalışmaları. Ama ben aynısını yapayım diye bana bu şekilde bir güzellik yapmış. Ben ne yapacağım? Kopya kağıdı koyacağım altına. Nasıl gidiyorum sizce?
1: Gayet güzel. Oldukça başarılı.
0: Allah'ım, bir hocadan bunu duymak çok güzel. Hep beni yerden yere vuruyorlar. Şimdi ne yapacağım? Kalemle üzerinden mi geçmem gerekiyor?
1: Evet, kalemle genel hatlarını kopyalayacağız buraya, aktaracağız daha doğrusu.
2: Cin Ali çiz bence Tuğba.
0: Cin Ali mi çizeyim? Bak kafamı karıştırdım, sırayı unuttum. Neredeydim? En son onu hatırlayamadım. Hocam duyuyorsunuz değil mi? Bana Cin Ali çiz falan diyorlar.
1: Ama biraz sonra şaşıracaklar yaptığın çalışmayı görünce.
2: Her gün şaşırıyoruz zaten hocam.
1: Tabii şimdi burada motivasyon çok önemli. Öğrencimin motivasyonunu kırmayalım. Bence oldukça başarılı olacak, ben güveniyorum.
0: Ya var ya, cansınız hocam siz gerçekten. Bazı hocalarım dış sesle bir olup beni yerden yere vuruyorlar. Sonra adı ne oluyor biliyor musunuz? Tuğba yapamadı.
1: Bu sefer Tuğba yaptı olacak.
0: Vallahi ilk defa heyecanlandım şimdi böyle bir şey yaparken.
2: Kopyayı desteklemeyelim ve ben acıktım Tuğba.
0: Aramızda kalsın, ben de çok acıktım.
1: Bana da öğrencilerim getirmiş.
0: Ne güzel.
2: Teşekkür ederiz Aile Hocam.
0: Ben bir taraftan yemeye, bir taraftan da çizmeye devam ediyorum.
2: Kopya çekmeye devam ediyordum demek istedin sanırım Tuğba. Çünkü çizmiyorsun, kopya çekiyorsun ve hepimiz senin nasıl bir kopyacı olduğunu görüyoruz.
0: Hocam ben kopyalama işlemini tamamladım.
1: Tamam.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Kontrol edelim. Kağıdımızı kaldırmadan altına bakalım, bir taraftan kaldıralım. Evet, genelde çıkmış görünüyor. Güzel.
0: Evet.
1: Tamam. Burada yine modelimiz önümüzde kalsın. Tamam. Buradan bakarak da eksiklerini tamamlayabiliriz.
0: Kesin tamamlarım hocam ben eksiğimi.
1: Tamam.
0: Bence sonra siz tamamlayacakmışsınız gibi geliyor.
1: Şimdi burada bıçaklarımız var. Bunların bazıları geniş uçlu ve geniş alanları kazıyor. Daha geniş oyabiliyorsun. Daha ince uçlu olanlarla çizgisel şekilde şu ince alanları ince uçlarla, V uçlarla ve U uçlarla bunları yapabiliyoruz. Göstermemi ister misin?
0: Evet.
1: Peki.
2: Aile hocamız tekniği Tuğba'ya öğretiyor.
0: Şimdi ben sizi buradan yaptınız ya, herhalde ben buradan yapacağım.
1: Olur olur, hiç fark etmez ama sağ elini korumaya al o zaman.
0: Şöyle mi tutayım?
1: O tarafı hiç tutma, arkada kalsın sağ elin.
0: Solak olmasam yapacaktım dedi ama olmadı. Görüntüler bir atölyeden. Önce yapacağım dedi, sonra yapamadı. Kendi haberimi de yazıyorum bu arada çünkü birazdan sakatlayacağım yerimi.
2: Ne olursa olsun iş güvenliği çok önemli Tuğba, dikkat et.
1: Buradan yardım alabilirsin bu şekillere göre.
0: Bence hiç benzemedi.
2: Üzülme ama gerçekten hiç benzemedi Tuğba.
0: Şey, ben serbest çalışıyorum şu an. Hiç alakası yok yani şu an.
2: Rembrandt mısın, Van Gogh mu? Da Vinci misin, Picasso mu? Çözemedim gitti Tuğba. Tavrına, duruşuna, hareketlerine bakan da cidden sanat erbabı sanacak seni ama nerede? Canım eseri kopyayla dahi yapamadın. Bravo. İmzanı da at da tamam olsun.
0: Hocam şuraya bir Tuğba'nın ağzını yapmaya çalıştım.
1: Evet, imzamız da
0: yumuşak tamam. Yumuşak yapamadım. Artık o kadar da olsun. O kadar benzedi ki iki çalışma. Gerçeğinden ayırt etmek gerçekten çok zor. Desem de inanmayın. Bu tabii ki aile hocamızın yapmış olduğu. Bu da sevgili sunucumuz Tuğba yapmış oldu. Ben kendimden bahsetmek istemiyorum çünkü. Bakar mısınız?
2: Neye benzedi o Tuğba?
0: İnsan, değil mi?
3: Ben çok...
0: Olmuş mu gerçekten?
3: İlk defa yapmanıza göre çok güzel. Çünkü bir de solaksınız.
0: Evet, solağım ve her yerde bir sunucu
3: diyorum. Bence çok güzel olmuş.
0: Yani ne güzel ya, böyle etraftan da destek almak. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
3: Çok güzel.
1: Kesinlikle başlangıç olarak bence gerisi gelebilir.
0: Olduğu kadar artık, değil mi?
1: Bugün bizim ziyaretçimiz vardı Tuğba. Geldi bizimle birlikte, gravür yaptı. İlk başta oldukça keyifli, hevesli başladı. Boyamayı çok güzel yaptı, oldukça başarılıydı. Fakat oyma kısmına gelince, oyma kısmında bıçaklarda biraz zorlandı. Çok doğal çünkü hiç daha önce yapmadığı, elinin alışık olmadığı bir çalışmaydı. Ama Tuğba yine de buna rağmen oldukça başarılıydı.
0: Tekrar çok teşekkür ederim atölyemizin kapısını bizlere açtığınız için.
1: Biz de çok mutlu olduk.
0: Ben de çok mutlu oldum. Çok güzel hanımlarla bugün birlikteydik. Beyler de sınıfımızdaydı, şimdi onları es geçmeyelim. Efendim, ben bugün kolay mı saldığında gravüre merak saldım. Ahşap kazımaya. Nasıl yapıldığını çok merak ettim ve geldim. Burada yapmaya çalıştım. Artık ortaya ne çıktı bilmiyorum. Takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojiyle ilgili bir konuyu seçip sizin hayatınızda kullanabileceğiniz bir takım önerilerle bunu destekleyip sizlere sunmaya gayret ediyorum. Bu hafta konumuz psikolojik destek almaya ne zaman ihtiyaç duyarız ve ne zaman psikolojik destek almalıyız? Biraz bu konu üzerine gideceğiz. Bana en çok gelen sorulardan biri bu. Hocam çocukların psikolojik bir problemi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ya da ben işte psikolojik bir destek alıp almadığımı nasıl anlayabilirim? İşte bunları bugün madde madde konuşalım ve siz de gelmekte olan bir psikolojik problem varsa hemen önlemenizi alabilin. Çünkü bizim için erken teşhis sorun büyümeden onu önlemek anlamına gelir. Hem siz gereksiz zaman harcamaktan kurtulursunuz hem de devletin oraya harcayacağı para da azalmış olur. Yani hem ekonomik olarak hem psikolojik olarak hem de sizin sağlığınız açısından çok önemli erken teşhisleri yapabilmek. Bunu sadece psikoloji alanında değil, sağlığın bütün alanında biraz kendinizi dinlemeyi ve bir yerde bir sorun varsa onu erkenden yakalamayı bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Sağlık için insanın kendini dinlemesi önemlidir ama vesveselere, takıntılara fazla girmeden çok dinlemekte bazen sıkıntı olabiliyor. Şimdi bir psikolojik problem bende var mı yok mu? Sorun bu. Peki bunun cevapları neler olabilir? Yine bunu tahtaya yazarak götüreceğim siz bir yandan görebilin diye. Birinci maddemiz içe kapanmak. Şimdi siz bir yandan şöyle bir düşünün, ben içe kapanmak yazarken buraya. Ben eskisi kadar sosyal miyim? Eskisi kadar insanlarla görüşüyor muyum? Bu arada pandemide geçirilen zamanı da pandemi şartlarını da hesaba katarak burada iyi bir cevap verin kendinize. Zira içe kapanma miktarı arttıkça bizim psikolojik sağlığımızı en olumlu etkileyen diğerleriyle olumlu ilişki kurmak dediğimiz şey otomatik olarak azalıyor. Oysa ki stresli yaşam olaylarıyla ancak sevdiklerimizin desteğiyle hem psikolojik hem ekonomik hem duygusal destekleriyle ancak baş edebiliyoruz. O yüzden içe kapanma arttıkça yalnızlık arttıkça sosyal destekte azalma karşımıza çıkıyor. O yüzden bir psikolojik problemin var mı yok mu anlamak için ilk soru şu. Eskisi kadar insanlarla iletişim halinde miyim yoksa yavaş yavaş daha çok evde zaman geçirmeyi, az insanla görüşmeyi mi tercih ediyorum? Hatta işe giderken, evden çıkarken ayağım zor mu kapıdan dışarı çıkıyor? Bunları bir gözden geçirerek işe başlayalım. Hemen ikinci patlama. İkinci madde. Patlama dedik, mesaj vermiş olduk size. Ne diyelim o zaman? Öfke demeyelim de öfke patlamaları diyelim o zaman. İkincisi öfke. Şimdi herkeste öfke vardır. Öfke duygusu da kötü bir duygu değildir. Yani aslında öfke duygusu bizim hayatta kalmamızı sağlayan duygulardan bir tanesi. Bize bahşedilen bütün duygular gibi öfke de insanoğlunun var olmasını sağlayan bir duygu. Fakat bu öfke ne zaman kontrolden çıkar, şiddet ve saldırganlığa dönerse işte o zaman duygu kontrolüyle ilgili bir sorun yaşadığımızı anlarız. Ve bende bir psikolojik problem gelmekte mi ya da başladı mı ya anlamak için maddelerden bir tanesi de duygu kontrolüm üzerindeki becerilerimse şayet, o zaman ikinci maddeye öfke yazmakta fayda var. Çünkü bunu en iyi öfke üzerinden anlarsınız. Normalde araba kullanırken çok öfkelenmeyen biriyken artık trafikte kendinizi sürekli öfkeli mi buluyorsunuz? Ya da bir futbol maçı izlerken bundan keyif alayım, oh biraz rahatlayayım, mutlu olayım diye televizyon karşısına geçip de ya da stadyuma gidip de bir anda öfkeli, gergin biri haline mi dönüyorsunuz? Eşinizle herhangi normal bir sohbet yaparken şöyle karşılıklı bir çay içelim de biraz hayat üzerine konuşalım dediğinizde bir anda tartışmalar mı başlıyor? İşte bu ikinci maddemiz duygu kontrolü ve özellikle öfke patlamaları üzerinden giden bir duygu kontrolü problemi varsa psikolojik problemlerin habercisi olabilir. Aman dikkat sevgili dostlar. 3. Sürekli bir suçluluk ve pişmanlık halinde olmak. Sevgili arkadaşlar, hepimizin bir geçmiş hayatı var. Bizi geçmişimiz bugüne getirdi. Kimse geçmişinden kendisini bağımsız düşünemez. Anı yaşamak adı altında geçmişinizle fazla uğraşmayan diyenlere çok itibar etmeyin. Zira geçmişi, şimdiyi ve geleceği bir arada tasarlayabilenler ve düşünebilenler ancak geleceğe dair doğru planlar oluşturabilirler. Ama geçmişinizi sürekli bir suçluluk ve pişmanlık olarak ele alıyorsanız zihninizde bir algı hatası var demektir. Çünkü insanların geçmişleri iyi
çoğu zaman iyi.

0: ve bazen de olumsuz olaylarla oluşur ve siz geçmişinizde hep pişmanlık duyduğunuz ve hep kendinizi suçladığınız olayları sürekli dönüp dolaşıp hatırlıyorsanız işte bu bir psikolojik problemin kapısının açılmakta olduğunun ya da o kapıdan az önce girdiğinizin göstergesi olabilir. Pişmanlıklar ve suçluluklar artık buraya kadar geldiyse şöyle bir onlara göz atmanızda fayda var. Şimdi dördüncü maddeye geçtiğimde bir sokak röportajımız var. Bazen sizlere soruyoruz ve bu çok işimize yarıyor. Zorlandığımız bütün soruların cevabı sizde var çünkü. Çünkü yaşamın içinde zaten psikoloji. Dördüncü maddemiz zaman yönetimi. Zaman yönetiminiz iyi değilse sürekli olarak bir şeyleri yetiştirememekten şikayetçi olursunuz. Ama çok basit bir şey var. Güne erken başlayanlar aslında zaman yönetiminde pek de sorun yaşamazlar. Ama birazcık daha uyuyayım. İşte kalkayım ben kahvaltı etmeyeyim de daha büyük büyük bir kahvaltı sofrası hazırlayayım falan derken güne 11.30'da başlamaya kalkarsanız zaten zaman yönetiminde sıkıntılar olabiliyor. Buna da şöyle diyelim. Zaman yönetimi dedik ve hemen sokak röportajı için sizlere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Sorumuz şu, zamanınızı iyi yönetebiliyor musunuz? Bakalım sizden ne cevaplar gelmiş.
1: Evet, yönetebiliyorum.
2: Yani yönetimi düşünüyorum.
3: Zamanımı yönetmezsem zaman beni yönetir. Kendimi zamana ayarlamazsam zaman içerisinde kaybolup giderim. Onun için vakte göre kendimi uyarlayıp günün şartlarına adapte olup kendimi aşıp yeni jenerasyonla, yeni kuşakla birleşip, bütünleşip güne göre ve yarına göre ilk adım atıyorum. İlk adım en uzun adımdır.
4: Oldukça günün şartlarına göre.
5: Evet, yaşımın gereği yönetebiliyorum. Çünkü belli bir tecrübeden geçtik. Artık daha böyle prensiplerimize bağlı yaşıyoruz.
6: Yani herhalde ya öyle olduğunu düşünüyorum.
7: Bir gün geliyor ki yönetebiliyorum, bir gün geliyor ki yönetemiyorum yani. Dışarı atıyorum kendimi. İyi oluyorum, dışarı sokağa çıkıyorum, iyi oluyorum. Yönettiğimi düşünüyorum.
8: Elimden geldiğince yönetiyorum.
0: Ne güzel bir cevap geldi arada. Ya sen zamanı yönetirsin, bunu yapamazsan zaman seni yönetir. Evet, zamanla ilgili çok büyük meşguliyet duyuyorsanız, sürekli koştur koştur aynanın karşısında geçtiğinizde kıpkırmızı bir surat görüp de hiçbir işimi yetiştiremiyorum diye yakınıyorsanız burada problem işinizin çok olması değil, sizin zaman yönetimini iyi yapamamanızla alakalıdır. Büyük oranda böyle olduğunu görüyoruz. Zaman yönetimi genelde aşırı aceleci, sabırsız, her işini bir an evvel yapmaya çalışırken birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışıp ikisini de yapamayan, sürekli olarak rekabetçi, hatta zaman zaman karamsar, mücadeleci insanlar. Yani aslında şehir hayatını en iyi şekilde yapayım derken sürekli kendini yoran insanlar da ortaya çıkıyor. Bir bankaya gidiyorsunuz, orada bir acele. Trafiğe çıkıyorsunuz, orada bir acele. Pazara gidiyorsunuz, orada bir acele. Çocuğu iki dakika evden çıkarıp bir şey olacaksınız, orada bir acele derken hiçbirinden keyif alamayıp hepsiyle sorun yaşar hale geliyoruz. O yüzden zaman yönetimi günün kontrolünü elimize alır. Şayet zaman yönetiminde sorun yaşıyorsak bu psikolojik bir sorunun başlangıcı olabilir. Depresyonda insanların en zorlandığı şey sabah uyandıklarında yataktan kalkmaktır. Bazen depresyon 1 saat, 2 saat, 3 saat hadi kalkayım deyip durmanıza rağmen bir türlü kalkamamanızla esasında karşımıza çıkan bir rahatsızlık olabiliyor. Beşinci maddeye geçeceğim. Beşinci maddede yine size soruyoruz. Beşinci madde içe kapanma, duygu kontrolü sorunları, pişmanlık, zaman yönetimi dedik. Beşinci madde mutsuzluk. Ve aslında karamsarlık. Mutsuzluk ve karamsarlık çok fazla yaşanıyorsa yani gün içinde kalktınız, güne başlayacaksınız. Başlamak için bir nedeniniz yok. Yaşama dair bir beklentiniz yok, gelecekle ilgili planınız yok. Ya ben bu yatakta niye kalkayım diyorsanız işte bu biraz mutsuzlukla alakalı bir şey. Mutlu insanlar, yaşamdan beklentisi olan insanlar güne başlarken daha kolay hareket ederler ve psikolojik bir problemlerinin olmadığını hissettirirler bize. Şimdi size sorduk yine sokak röportajıyla. Kendinizi mutsuz hissettiğinizde neler yaparsınız dedik.
9: Arkadaşlarımla dışarı çıkıp eğlenirim, vakit geçirdim.
3: Mutsuzluk eksiyse yukarıdan aşağı

0: çizmeye çalışırım, artı olsun. Bunun ne olur? Davranışlarında, hallerinde, hareketlerinde, düşüncelerinde, fikirlerinde, anlayışımda, çevremde ne görüyorsam bendeki yükü dışarıya bırakırım. Dışarıdakini kendime transfer eder. Ona göre üzerime çöken ağırlığı parça parça böyle hafifletmeye, sıfırlamaya çalışırım. Sıbırlayamazsam en az düzeyimdirim.
1: Belki mutsuz hissetmiyorum ben kendimi. Öyle bir şeyim olmadı.
2: Valla kitap okuyorum. Arada bir koşuya çıkıyorum. Genelde yaptığım şeyler bunlar.
3: Ya film izlerim ya kitap okurum. Genellikle kafamı dağıtmaya çalışıyorum.
4: En güzel yaptığım şey nefes terapisi. En iyi gelen şey.
5: Mutsuz hissettiğim zamanlarda film izlerim internetten ya da kitap okurum ya da çıkar dolaşırım. Film izlerim, çıkar dolaşırım, yürüyüş yaparım. Sevdiğim şeyler yaparım.
6: Gezerim.
7: Müzikle ve sporla uğraşırım.
8: Şimdi mutsuz olduğunuzda neler yaparsanız genelde cevaplar mutsuzluğumun üstesinden nasıl gelirimle alakalıydı. Arkadaşlarımla görüşürüm, beni mutsuz eden düşüncelerin farkına varırım, kitap okurum, koşu yaparım, spor yaparım, müzik dinlerim, film izlerim, nefes terapisi yaparım. Birbirinden güzel cevaplar. Ama burada aslında temel problem mutsuzken hemen mutluluğa doğru gitmek değil, beni mutsuz eden temel düşünceyi bulmakta fayda var. Yani ben neden mutsuzum? Yani 10 adım mutlu olmak adımı atmak yerine bir adım durup da ben neden mutsuzum diye sorarsanız psikolojik iyi olmanızı daha çok arttırırsınız. Bundan emin olabilirsiniz. Bir diğer madde takıntılar. Zihninizde sürekli takıntılar, vesveseler varsa bu yine psikolojik bir problemin habercisi olabilir sevgili dostlar. Takıntılarınızla baş etmeyi öğrenmeniz lazım. Dürtüsel alışveriş yapıyorsanız yani ihtiyacınız olmayan çok fazla şey alıp bu aldığınız şeylerle kendinizi mutlu etme veya da iyi hissetme çabasına giriyorsanız bu psikolojik bir problemin göstergesi olabilir. Bir diğeri ise eskiden iyi anlaştığınız, herhangi bir sorun yaşamadığınız birçok insanla ilişki sorunları yaşamaya başladıysanız gerek iş yerinde, gerek evinizde, gerek yaşadığınız mahallede bu da bir psikolojik problemin göstergesi olabilir. Şimdi bir zarf sorumuz var. Hemen oraya gidelim. Bir psikolojik problemimiz varsa ne yapıyoruz? Önce farkına varıyoruz, sonra gidip hemen psikolojik destek almak için bir klinik psikolog, bir psikiyatrist yardımı istiyoruz. İşi böyle çok hastalık, yoğun bir durum olmayabilir. Basit bir danışmanlıkla hallolabilir ya da bir problem vardır, bir psikoterapiye ihtiyacınız olabilir. Ama ne kadar erken müdahale o kadar olumlu sonuç. Hocam, 3 yıldır terapiye gidiyorum. Bana iyi geliyor ama çok uzun sürdüğünü düşünüyorum. Evet. Psikoterapi ile ilgili hatalı bir takım bilgiler var ne yazık ki. Bunlardan bir tanesi süresi. Böyle yıllarca süren psikoterapi olmaz. Psikoterapilerde problem belirlenir. Bir yol haritası ve bir formülasyon oluşturulur. Bu yol haritası ve formülasyon danışan kişiye aktarılır. Şu kadar sürede bunları yapacağız ve her hafta bilgisi verilir. Ve bunlar da çok fazla bir yılı aşmayacak olan süreçlerdir. O yüzden hocam 3 yıldır terapiye gidiyorum diyorsanız orada bir hata var. Ya sorun asla çözülemiyor ya da siz tam da ne yaptığını çok da iyi bilmeyen bir kapıyı çalıyor olabilirsiniz. Psikoterapi denen şey başı sonu olan, başlayan ve biten bir süreçtir. Sürekli aynı psikoloğa, sürekli aynı kişiye her hafta gidilmez arkadaşlar. Bunun bir anlamı yok. Şimdi şöyle bir bakacak olursak kabaca hepsine içe kapandığınız, duygu kontrol sorunları yaşadığınız, geçmişle ilgili sürekli bir pişmanlık ve hesaplaşma içinde olduğunuz, hatta suçlulukların ortaya çıktığı, zaman yönetiminde zorlandığınız ve sabah yataktan çıkmakta zorluk yaşadığınız, genelde kendinizi mutsuz hissettiğiniz bir yaşam içerisindeyseniz, ciddi bir psikolojik probleme yakalanmadan bir an evvel önlem almak için bir devlet hastanesinin ya da üniversite hastanesinin psikiyatri servisine başvurmanızda fayda var. Çünkü sorun ne kadar küçük yakalanırsa o kadar kolay çözülür diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Size psikolojik problemlerin sıfır olduğu harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Beyaz giymeye bayılırım.
8: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
9: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
9: Ya da anca sporda gelir grisi.
8: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Haz dolu bir tasarım, zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

ben Türev Uludağ. Bugün size kremalı mantarlı harika bir omlet yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Mantarımız var, kabağımız var, kremamız var, maydanozumuz var, bol tereyağımız var ve tabii ki yumurtamız var. Hemen mantarları ince ince doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Besleyici özelliği çok fazla olan bu omlet, isterseniz bunu fırında da yapabilirsiniz. Peki fırında nasıl yapacaksınız? Hemen onu da anlatayım size. Fırında böyle küçük sufle kapları var ya, o küçük sufle kaplarını biraz sonra hazırlayacağımız tüm karışımı alıp hepsinin içerisine koyup 200 derecedeki fırınızda yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişirebilirsiniz. Farklı farklı pişirme teknikleriyle de bu omleti, bu yumurtayı afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi mantarlarımızı doğruyorum, kabaklarımızı doğrayacağım, maydanozlarımızı doğrayacağım. Sonra yumurtaları iyice çırpacağız böyle. Yumurtaları çırptıktan sonra da İnanılmaz güzel, besleyici özelliği çok fazla olan ortaya yumurtalı bir tarif çıkacak. Instagram'dan bana yazıyorsunuz, çok mutlu ediyorsunuz beni. Gerçekten yazdığınız şeyler o kadar tatlı ve o kadar güzel ki. Yani insan böyle şey oluyor. Çok teşekkürler. Bilmeyenler için de Türev Uludağ Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hemen mantarlarımızı doğramaya devam ediyoruz. Yapımı çok kolay. Ama bir o kadar lezzetli bir tarif. Önce mantarlarımızı ve kabaklarımızı soteleyeceğiz. Mantarları aldık. Şimdi mantarları yavaş yavaş sotelemeye başlayalım. Tereyağıyla birlikte aynı zamanda ayçiçek yağını da atacağız. Hep birlikte soteliyor olacağız. Bol mantarlı, bol kabaklı, bol malzemeli. Burada farkındaysanız yumurtadan daha çok mantar ve kabak kullanıyor olacağız. Çünkü orada o sebzelerin de lezzetini ve tadını almak istiyoruz. Ocağın altını yaktım. Şimdi tereyağımızı da atıyorum. Aynı anda pişirebiliriz. Bol tereyağı koydum. Birazcık ayçiçek yağı koyacağız. Yavaş yavaş mantarlar sotelene dursun. Bu arada biz de hemen kabaklarımızı doğramaya başlayalım. Dediğim gibi bu tarif fırında da yapabilirsiniz. Fırında yapmak için önce mantarları ve kabakları önce bir fırınlayın. Fırında birazcık pişirin. Fırında birazcık pişirdikten sonra bu lezzetli tarifi malzemelerini birleştirerek kremasını, mantarını, yumurtasını birleştirerek sufle kaplarına koyup 200 derecedeki fırında pişirebilirsiniz. Mantarları da küçük küçük doğruyorum. Farkındaysanız önce tereyağını atmadım. Birlikte pişirmeyi tercih ediyorum. Çünkü burada sebzelerin birazcık daha diri olmasını istiyorum. Bu kadar kabak yeterli olacaktır. Tereyağım güzelce eriyor. Hemen kabakları da tek tek yerleştiriyoruz. Bol malzemeli, bol kabaklı, bol mantarlı, bol tereyağlı, inanılmaz lezzetli, besleyici özelliği fazla olan bir omlet yapıyoruz şu an. Şimdi burada hemen yumurtalarımızı, 3 tane yumurta kullanacağım. Hatta 4 yumurtalı yapalım. Hop, içerisinde kabuk düştü. Olsun, hemen kurtaralım. Hemen çırpma telimizle yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz. İyi bir omlet yapabilmenin asıl sırlarından birisi yumurtaların iyice köpürüyor olması, iyice çırpıyor olmamız lazım. Gördüğünüz gibi benim elim birazcık hızlı. Uzun yıllar, hatta kendisi Avatar Atakan olarak tanınıyor. Survivor'da da şampiyonluğu var. Kardeşim gibidir benim. Uzun yıllar beraber antrenman yapmıştık, boks yapmıştık. Oradan süre gelen böyle bir atikliğimle hızlılığım var. Buradan da kardeşime sevgiler ve selamlar. Yani biz

İkimiz de birbirinin nikah şahidiyiz Atakan'la birlikte ve o kadar yakınız ki çocuklarımız bile birer gün arayla doğdu. Kremayı ekledik. Kremayı da çırpmaya devam ediyoruz. Şöyle hafif krema dökülmüş. Onu temizleyelim. Şimdi mantar sotelendikçe çok lezzetli kokmaya başladı. Çok güzel kokuyor. Tereyağıyla birlikte birleşince ortaya muazzam bir görüntü çıktı. Şimdi kremalı yumurtamızı da ekleyince demeyin keyfimize. Hemen maydanozlarımızı da ince ince doğrayalım. Yumurtaların içerisine atacağız. Şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Çırpmaya devam edelim. Birazcık kabaklarının da pişmesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi sebzelerin biraz diri kalmasını istiyorum. Çok fazla pişsinler istemiyorum. Mantarlar birazcık pişti. Kabaklar da istemiş olduğum seviyeye gelmek üzere. Geldikten sonra hemen üzerine yumurtaları ekleyeceğiz. Ve omletimiz hazır hale gelecek. Şu an bütün malzemelerim istemiş olduğum kıvama geldiler. Bakın görüyorsunuz tereyağlar zıplıyorlar. Yumurtalarımızı da çırptık ve yumurtaları şu an ekliyoruz. Bol maydanozlu. Bol tereyağlı, bol kabaklı, bol mantarlı omletimiz hazır olmak üzere. Çok lezzetli ve çok güzel görünüyor. Buna kaşar ekleyebilirsiniz, parmesan peyniri ekleyebilirsiniz. İsterseniz keçi peyniri ekleyebilirsiniz, ezine peyniri ekleyebilirsiniz. Peynir seviyorsanız eğer buna, bu tarife peynir çok yakışacaktır. Bakın tereyağı her yerde, kenarlarında, bol tereyağlı, inanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel. Evet, yumurtamız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hemen tabağımıza alacağız. Çok güzel görünüyor. Üzerine hemen birazcık pul biber atalım. Birazcık karabiber atalım. Ve tabii ki birazcık da tuz atalım. Ve kremalı mantarlı yumurtamız hazır. Dilerseniz sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz Girit ezmesi. Girit ezmesi birkaç tane peynirin birleşmesinden oluşan aslında bir ezme. Genellikle bunlar Yunanistan'da yapılan bir tarif ve feta peynirinden kullanılıyor. Feta peyniri bizim ezineye benzer olan bir peynir. İsterseniz ben hemen malzemelerimi sayayım size. Ezine peynirim var, lor peynirim var. Bugün iki çeşit peynirden yapacağım. Bunu dediğim gibi 3 ya da 4 çeşit peynirden de yapabilirsiniz. Fıstık kullanacağım, sarımsak kullanacağım, ceviz kullanacağım, pul biber, zeytinyağı ve kekik kullanıyor olacağız. Hemen ezine peynirimizi minik minik doğrayalım. Çünkü birazdan bunu eziyor olacağız. Bütün peynirleri karıştıracağız. Yapımı çok kolay ve çok basit olan bir tarif. Benim de kahvaltıda en sevdiğim lezzetlerden birisi. Peynirimizi koyduk. İçerisine lor peynirimizi de ekleyeceğiz. Bir tahta kaşık yardımıyla bütün peynirleri eziyor olacağız. Burada kullanmış olduğunuz peynirin cinsine göre, yani tuzluluğuna göre tuz oranını kendinize göre ayarlamanızı rica ediyorum. Ne kadar tuzlu seviyorsanız o kadar ayarlayın. Birazcık zeytinyağı koyacağım şimdi daha rahat karıştırabilmek için. Ege'de de çok fazla tüketilen bir tarif. Ülkemizin her yerinde aslında çok lezzetli ve çok güzel tarifler var. İyi ki bu ülkede yaşıyoruz. Hemen peynirleri gördüğünüz gibi zeytinyağı koyunca daha rahat bir şekilde

ezilmeye başladı. Pul biber ekleyeceğiz. Bol pul biber ekledim. Kekik ekledik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Birazcık daha zeytinyağı alacağız. Girit ezmesi zeytinyağını sever. Ne kadar çok zeytinyağı koyarsanız o kadar lezzetli ve o kadar güzel olacaktır. Tabii ki ben bu tarifin tadına da bakacağım için burada güzel güzel ekmek kızartmak istiyorum. Şurada hemen bir dilim ekmeğin kızara dursun. Ben Girit ezmeme devam edeyim. İşin en güzel tarafı bu. Yaptığımız şeyleri iyi olmak ve tadı iyi olmak. Hemen peynirleri ezmeye devam ediyorum. Sarımsağı doğrayacağız. İçerisine sarımsağı alacağız. Sarımsakları isterseniz ezebilirsiniz de, isterseniz bu şekilde küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Ben küçük küçük doğramayı tercih edeceğim. Çünkü ağzıma o sarımsağın böyle tanelerinin geliyor olmasını ben seviyorum. Cevizleri de elimle parçalayacağım. Yani bir dövücüyle değil. Hemen sarımsakları ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. İçerisine cevizleri parça parça atmaya başladım. Çok kolay, çok lezzetli, çok da keyifli bir tarif. File badem de kullanabilirsiniz isterseniz. Bu tarife file badem de çok yakışacaktır. Parça parça cevizleri ayırdık. Fıstığımız var. Fıstığımızın büyük bir çoğunluğunu içerisine koyduk. Birazcık daha zeytinyağı ekledik. Bol zeytinyağlı. Bol malzemeli, fıstıklı. Bakın rengi ne kadar güzel oldu. Bütün malzemeler karışınca çok güzel oldu. Bu arada ekmeğim de kızarıyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Şunu geri kalanı da ekleyelim. Evet, ekmeğim kızardı. Şimdi hemen tabağımıza Girit ezmemizi alalım. Bol fıstıklı, bol peynirli, cevizli, inanılmaz lezzetli, bol zeytinyağlı bir tarif oldu. Üzerine yine zeytinyağı dökeceğiz. Sunum için ayırdığım fıstığımı da üzerine ekliyorum. Bunu sadece sabah kahvaltılarını değil, akşam yemeklerinizde de sofralarınızda meze olarak kullanabilirsiniz. Şimdi tabii ki işin en güzel tarafı, ekmeğimi kızarttım. Hemen Girit ezmemden aldım. Bir tadına bakalım. Yemediğimizi yedirmeyiz. Önce bir tadına bakmamız lazım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Girit ezmemiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Albertina Müzesi'nden çıkıyor, Viyana'daki en büyük saray bahçelerinden birini görüntülüyoruz sizler için.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler yine şöyle bir nostalji yapalım istiyoruz. Görmüş olduğunuz bu bahçe Avusturya Macaristan İmparatorluğu esnasında o yıllarda tabii ki hükümdarın kullandığı özel bahçelerden bir tanesi. Viyana'da bütün parklar halka açıktı o yıllarda. Sadece bu park krala aitti. Arkamızda şu anda görmüş olduğunuz büyük taş bina ise yine bir barok mimari ve şu anda kütüphane olarak bir kısmı müze olarak kullanılıyor. Tabii eski dönemlerde kışlık saray olarak kullanıldığını öğrendik diyoruz. Hakikaten bir akşamı burada tamamlayacağız. Hava yavaş yavaş kararıyor. Bizler kameralarımızı kapatacağız. Akşam yemeğine doğru yol alacağız. Viyana turundan bugünlük bu kadar diyoruz ve yarın Avusturya'yı sizler için gezmeye devam edeceğiz.

0: Sanat Tarihi Müzesi'nde Rafael Salon'unu ziyaret ediyoruz. Bu ünlü ressamın harika eserleri sergileniyor bu salonda.
1: Bu keyifli müzeden harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Viyana'daki müze turumuzu tamamladık, akşamı bulduk. Akşam yemeğinde keyifli bir ortamdayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'da, Viyana'da ilk akşamımızı yaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer özel bir restoran, Salon Plafon adını taşıyan bir mekandayız. İşte görmüş olduğunuz gibi ambiyans çok çok güzel. Özel yemekler olduğunu söylediler ve bakalım bu akşam bize neler sunacaklar. Sundukları her şeyi sizlerle paylaşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Viyana'da akşam yemeğine davetlisiniz.
0: Viyana Turizm Ofisi yetkilisi Florian'da söz.
2: Speaking for tourism, I think there's been an excellent relationship. Speaking for Vienna only, we've seen steady growth at, by month, also quite some impressive growth. We can say that Vienna is Vienna's popularity among Turkish travelers keeps growing, has been growing, and we are very glad about that. It's holiday season in Vienna. The city is lit up in festive lights. If you do have a chance, come to Vienna, join us for a day, for a few days, for a week. We're ready for you. Welcome to Vienna. We look forward to seeing you here.
0: Ve Viyana'da keyifli bir akşam yemeğindeyiz. İşte Avusturya'nın önemli yemekleri masada.

0: bir akşamı daha tamamlıyor. Viyana turuna yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz diyoruz. Avusturya turunda ikinci günümüzdeyiz. Viyana'daki turumuza yepyeni bir sabaha uyanarak devam ediyoruz. Jale Hanım'la birlikteyiz. Viyana sokaklarını kendisiyle dolaşacağız.
1: Viyana bildiğiniz gibi Avusturya'nın baş şehri. Çok nazik, çok güvenli bir şehirdir. Yaşaması, hakikaten yaşama imkanları çok güzel olan bir şehir. Osmanlılarla tabii ki tarihimiz de, buradaki tarih ve Osmanlı tarihi çok yakın. Habsburg İmparatorluğu burada o zamanlar Osmanlılarla hem arkadaştı hem de düşmandı bildiğimiz gibi. 1500 ve 1600 yıllarında yani 200'e yıla yakın Osmanlı İmparatorluğu'yla Habsburglar hem hakikaten bir yandan anlaşmışlardı, bir yandan da tabii ki savaşları olmuştu. 1683 yıllarında bildiğimiz gibi son savaştan sonra Osmanlılar Viyana'dan vazgeçtiler diyelim. Ve 1918 yılına kadar da Habsburg İmparatorluğu Viyana'da krallığı vardı. 1918 yılından sonra da Cumhuriyet kuruldu. Avusturya 1938 yıllarından itibaren maalesef Nazi rejimine, onların Nazilerin eline geçti. 1945 yılında da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da İkinci Cumhuriyet kuruluna kadar da tam serbest bir ülke değildi. Ama 1955 yılından itibaren hani çok zengin olan, hala bugün çok çok zengin olan bir ülke ve kültür açısından olsun, müzik açısından olsun, yaşama açısından olsun bugün dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi.
0: Peki şimdi izleyicilerimiz merak ediyorlar. Viyana'ya geldiklerinde en fazla gezmeleri gereken, mutlaka görmeleri gereken 3 yer neresi olabilir?
1: Tabii ki birinci Viyana. Birinci Viyana bugün Viyana'nın en eski bölgesidir. En güzel binaların olduğu yerdir. İkincisi tabii ki Belvedere Sarayı'dır. Belvedere Sarayı'nın hem bahçesi çok güzeldir hem sarayları çok güzeldir. Üçüncü de bence tabii ki Schönbrunn Sarayı. Yani buradaki kralların yazlık sarayıdır.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Viyana gezimiz boyunca Jale Hanım'la beraber dolaşacağız yine. Ne yapıyorsak sizler için değerli izleyenlerimiz hiçbir yere ayrılmayın. Viyana turumuz devam ediyor.

0: Viyana turunda şimdiki durağımız Kahramanlar Meydanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana'da ikinci gün ve şu anda bulunduğumuz yer Kahramanlar Meydanı. Bu meydanın tabii ki birçok önemli yanı var. Arkamızda görmüş olduğunuz büyük heykel 2. Osmanlı kuşatmasında Osmanlıları mağlup eden krala ait, prense ait diyebiliriz. Tabii ki bu meydanın bir başka özelliği de 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in meşhur 2. Dünya Savaşı belgesellerinde Avusturya'ya gelip konuşma yaptığı alan bu nokta olması. Arkamızda görmüş olduğunuz o balkonda Hitler konuşmasını yaptığında binlerce Avusturyalı burada onu dinlemişti ve Avusturya'nın Nazi İmparatorluğu'nun bir parçası olduğunu bu meydanda bilgi olarak vermişti Avusturya halkına Hitler diyoruz ve bu meydanı sizler için gezmeye devam ediyoruz.

0: Burası da Krallık Sarayı.
1: Hofburg, yani Krallık Sarayı'nı gezmeye devam ediyoruz. Burası Orta Çağ'dan kalma bir şehir elbette. Ve Avrupa'nın en önemli imparatorluklarından birinin de başkenti. O yüzden her bina birbirinden değerli ve eski. Arkamda görmüş olduğunuz bina ise 1300'lü yıllardan kalma. Bölgenin en eski ve ilk binası diyebileceğimiz binası. Ve zaten görmüş olduğunuz gibi Avrupa miras işareti var üzerinde. Yani önemli koruma altında bir bina diyebiliriz. Eski yıllarla ilgili bir başka bilgi de işte arkamda görmüş olduğunuz bu kapı elbette akşamları kapanıyordu dışarıdan gelen saldırılara karşı. Şu anda üzerinde bulunduğumuz hemen arkamızda yer alan bölgede de şu anda bir köprü ve o köprüden geçerek binaya ulaşılıyor. Su doluyordu ve o hendek düşmanın içeriye girmesini engelliyordu. Tam bir ortaçağ binası diyebiliriz. Şehirde zaten tam bir ortaçağ şehri. Gezmeye devam ediyoruz. Bakalım bundan sonra neler göreceğiz.

0: %100 Türk formatı cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Havva Gülşen, 1985, Niğde Ulukuş'ta doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Birçok farklı sektörde çalıştım ama mutlu olamadım. Sonra dedim ki en sevdiğim şeyi yaparak hayatımı kazanmak istiyorum. New York'a gittim. Orada makyaj eğitimi aldım. Güzellik, moda ve özel efekt makyajlar yapıyorum. Profesyonel makyaj sanatçısıyım. Şu anda ekranlardayım. Beğenerek izlediğim bilgi yarışması cevap soruda. O yüzden ben de gelip buraya şansımı denemek istedim. Yine özel efekt makyaj gerektiren işleri de gidiyorum.
0: Harika. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Serhat Bey, dün biraz hayal kırıklığı bir performans vardı. Bugün daha iyi hissediyor muyuz?
2: Evet, aslında dün biraz sanırım heyecanım azdı. Çok az heyecan olunca da olumsuz etki yaptı diye düşünüyorum.
0: Doyuma mı ulaştınız? Ne oldu olabilir. Yani iki finale çıkınca.
2: Bir baskı yarattı sanırım ya da tam tersi oldu.

0: Bakalım bugünden daha mutluyum.
1: Evet Uğur Bey, dün finalde sizinle beraberdik. Cevap vermeme hakkını kullandınız.
2: Evet. Renklerle çok aram yoktu. Soruyu da ezberlediğim şekilde gelmedi soru. Ben üç renkleri çok kafama yazmamıştım açıkçası. Şansımı denedim.

0: Ederseniz yarışmamızın başında size şöyle bir hak tanıyabilirim. 4 soru için kenara alıp bizi izlemenizi, 5. sorudan itibaren aramıza katılabilirsiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Benim için bugün ilk 4 soru çok önemli. Onları bilmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi şans birazcık da. Biliyorsak şans, bilmiyorsak şanssızlık oluyor ilk 4 soru.
0: Aslında diğer 8 sorudaki performansınızla o 4 sorunun kıymeti de ortaya çıktı. Hı hı, birini ya da ikisini bilmiş olsaydınız belki de finalde dün siz olacaktınız. Kesinlikle. Bakalım bugün yarışmacılarımız nasıl performans ortaya koyacaklar. Formatla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etapımız var. 1. etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap bu kez dikkat etabı, her bir sorunun değeri 2000 puan. 3. etapta akıl oyunu, puan değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puanı hanesine yazdıracak. 5000 lira para ödülümüz için de finalde en çok puanı alan yarışmacımızla karşı karşıya olacağız. Eğer hazırsanız başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Cevap soru da başlıyor. Her zamanki gibi yarışmamıza bilgi etabıyla başlıyoruz ve işte günün ilk sorusu için konu başlığı geliyor.

Hayvanlar alemiyle başlıyoruz yarışmamıza. Üç kalbi vardır ve renk körüdür. Kanları mavidir. Çünkü kanlarında demir yerine bakır vardır. Onları görmek bazen zor olur. Çünkü kendilerini kuma gömer ya da taşların arasına saklanırlar. Veya derilerinin rengini değiştirerek çevrelerindeki taşların, kumların, bitkilerin rengini alırlar. Yaşayan en zeki omurgasız hayvandır. Eğer bir uzuvlarını kaybedecek olurlarsa yeniden üretebilirler. Avlarını felç edip öldürmelerini sağlayan zehirli salgıları vardır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bu hayvanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Ve süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Hava Hanım.
1: Bu kalemun olduğunu tahmin ediyorum.
0: Ama emin değilsiniz.
1: Diyelim, emin değilim.
0: Serhat Bey.
2: Bu kalemun.
0: Çok emin söylediniz.
2: Renk değiştirme özelliğinden dolayı ilk akla gelen yaratık olduğu için.
0: Bu kalemunlar peki herhangi bir uzvunu kaybettiğinde anında yeniden onarabilme şansına sahipler mi?
2: Aslında kertenkelenin de böyle bir özelliği var ama renk değiştirme özelliği daha ağır bastı.
0: O tam... size bu kalemunun yazdırdı.
2: Evet.
0: Acaba Selen Hanım neden ahtapot yazmış?
3: Üç kalbi var dediniz, omurgasız dediniz, ahtapot dedim ben de.
0: Ve Uğur Bey?
4: İguana dedim, şansımı denedim, aklıma gelmedi. Renk değiştirme kısmından bu kalemun derdim.
0: İki tane bu kalemun, bir tane iguana ve bir de ahtapot yanıtı görüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse 4'te 4'le başlayabileceğimizi öngörüyordum ama 4'te kaçla başlayacağız? Hep birlikte görüyoruz. 4'te 1'le başlıyoruz. Ahtapot olacaktı. Birçok aslında ipucu verdim. Selen Hanım doğru yoldan gitti. 3 kalbi var. Başka bir dünyaya geçiş yapıyoruz şimdi. İkinci sorumuzun konu başlığı geliyor.

0: Alttan alttan gidiyoruz. Önce su altı, şimdi yer altı. Bakalım ne var detaylarda. Damlataş Mağarası adını mağaranın içerisinde yer alan sarkıtlardan damlayan sudan almıştır. 1948 senesinde liman inşaatında kullanılması için taş çıkartmak adına açılan ocak sayesinde keşfedilmiştir. Büyüleyici bir görünüme sahip olan mağaranın aynı zamanda astım hastalarına da iyi geldiğine inanılır. Damlataş Mağarası'nın havası her mevsim aynı kalmaktadır. Türkiye'de turizme açılan ilk mağara olma unvanını da elinde bulundurmaktadır. Sorumuz gelsin. Damlataş Mağarası hangi ilimizdedir? Süreniz başladı. Hem yaz hem kış. Aşağı yukarı 21-22 derece sıcaklığı vardır. Nem oranı çok yüksek olduğu için %90-95'lerde sabittir ve bu yüzden astıma iyi olduğu söylenir. Hatta 21 günlük böyle tedaviler, kürler bile uygulandığı ifade edilir. Çok fazla insan vardır o mağaranın içerisinde. Acaba nerede olduğunu biliyor musunuz? Buyurun cevaplar lütfen. Hava Hanım.
1: Antalya. Ama hiç gitmedim Damlataş Mağarası'na. O yüzden emin değilim. Ama Antalya gibi geliyor.
0: Antalya'ya gittiniz mi?
1: Antalya'ya gittim.
0: Gittiniz.
1: Ama Damlataş Mağarası oradaysa eğer Damlataş Mağarası'na gitmedim.
0: Serhat Bey.
2: Antalya'nın Alanya ilçesinde. 4 ya da 5 yaşında bulundum mağarada.
0: Gidip gezdiniz.
2: Evet, gezdim.
0: Ne güzel. Senin Hanım.
3: Antalya dedim. Önce Denizli yazdım. Sildim. Neden Denizli yazdığımı da bilmiyorum. Sonradan geldi.
0: Travertenler mi aklınıza geldi?
3: Evet, Pamukkale. Evet.
0: Peki, Uğur Bey?
4: Antalya.
0: Antalya. 4 Antalya cevabı var. İl Antalya ama aslında nerede olduğunu hepimiz herhalde biliyoruzdur. Doğru cevabı görelim. Antalya doğru cevap ama Alanya'ya çok yakın. Alanya'da aslında Damlataş Mağarası. Alanya'da belki Antalya'nın bir ilçesi ama adeta bir şehir gibi neredeyse. Buradan Antalya'ya da Alanya'ya, Akdeniz'e selamlarımızı gönderelim ve 3. sorumuza geçiyoruz şimdi.

0: Gizemli bölge. Bakalım bu gizemin arkasında neler var? Atlantik Okyanusu'nda yer alan gizemli bir bölge. Miami, Bermuda ve Porto Rico sınırları içerisinde kalan üçgen şeklinde bir alan. Dünya üzerinde deniz ve hava trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri. Okyanusun bu kısmında yüzlerce gemi ve uçak enkazı bulunuyor. Bölgede son 100 sene içerisinde batan gemi, düşen uçak ve kaybolan insan sayısı binlerle ifade ediliyor. Bilim insanlarına göre bu gizemli bir durum değil. Sebep okyanus akıntıları, manyetik alan, metan baloncukları ve hava koşulları. Fantastik bir iddiaya göre burada bulunduğu iddia edilen kayıp şehir Atlantis her şeyin sorumlusu. Sonuçta buranın adı hala gizemli bölge. Sorumuz gelsin. Atlantik Okyanusu'nda yer alan bu gizemli bölgenin adı nedir? Süreniz başladı. ...50'den fazla geminin, 20'den fazla uçağın, 1000'den fazla insanların kaybolduğu bir yer. Ve hala aslında sırrının ne olduğu çözülememiş bir yer. Buyurun cevaplarınız lütfen. Hava Hanım.
1: Bermuda Şeytan Üçgeni.
0: Serhat Bey.
2: Bermuda Şeytan Üçgeni.
0: Selen Hanım.
3: Bermuda Üçgeni.
0: Ve Uğur Bey.
4: Bermuda Şeytan Üçgeni.
0: Selen Hanım, diğer cevaplarda artı bir şey var.
3: Evet. Şeytan. Doğru.
0: Üç tane Bermuda Şeytan Üçgeni, bir Bermuda Üçgeni cevabı görüyoruz. Acaba doğru cevap ne? Doğru cevap Bermuda Şeytan Üçgeni olacaktı ve... Bu yüzden size puan veremiyoruz. Çünkü tam ismini yazmanız gerekiyordu. Bermuda Şeytan Üçgeni olarak biliyoruz hepimiz. Puanlar 3 yarışmacımıza bölüştürüldü. Ve artık sırada 4. sorumuz var. Yani ilk etabın son sorusu. Konu başlığımızı görelim.

Örümcek Adam. Yeni sorumuz. Orijinal ismi Spider-Man olan kurgusal kahraman beyaz perdeye uyarlanmış ve çok başarılı olmuştur. Filmlerdeki karakter zeki, çalışkan ama hayatta beceriksiz, akranları tarafından hor görülen, utangaç, sivilceli bir lise öğrencisidir. Bir okul gezisi sırasında radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılınca hayatı değişir. Üstün güçlere sahip olur ve macera başlar. Bu güçlerini para kazanmak için kullanmak yerine örümcek adam halinin fotoğraflarını satarak yaşamını sürdürür. Sorumuz gelsin. Gizli kimliğinin adı, örümcek adam olan karakterin gerçek kimliğinin hikayedeki ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Sene sonunda da yeni filminin vizyona girmesi bekleniyor. Aşağı yukarı herhalde 17-18 Aralık gibi vizyonda olacak. Bakalım o karakterin gerçek ismi nedir? Buyurun lütfen.
1: Cevap yok.
0: Cevap vermediniz Sabah
1: evet,
0: Hanım.
1: Evet, en ufak bir fikrim yok. Ay biliyorum belki ama şu an hiç şey gelmedi aklıma.
0: İzlediniz mi filmlerini Spider-Man?
1: İzledim.
0: Örümcek
1: evet.
0: Adam.
1: Evet. Şu an hiçbir şey gelmiyor.
0: Hatırlayamadınız. Serhat Bey.
2: Tony Parker. Soyadından eminim ama adından çok emin değilim. Bir basketbolcunun adıyla da karıştırmış olabilirim. Ama soyaddan eminim en azından.
0: Ta kendisi. Basketbolcu dediniz ya. Yani evet belki yer aynı yer ama NBA'desiniz bu kez.
2: Evet.
0: Selen Hanım.
3: Ben de Harry yazdım. Parker'ı ben de şimdi Serhat Bey'den duyunca hatırladım. Adından da ben eminim sanırım.
0: Harry ismi mi?
3: Evet, öyle olması gerekiyor.
0: Harry Parker olarak mı?
3: Evet.
0: Peki, yani Serhat Bey'den soyadı aldınız Harry Parker ama Harry yazdınız. Uğur Bey?
4: Peter Parker. Evet.
0: Peter Parker. Ne diyorsunuz Tony Parker'la Harry Parker'a?
4: Güzel bir basketçi severiz. Diğer arkadaşı tanımıyorum.
0: Yani Tony'yi biliyorum da Harry Parker'ı inanın bilmiyorum. Ama Peter Parker'ı biliyorum ben.
2: Doğru.
0: Doğru
3: evet,
0: mu?
3: Evet doğru.
0: Doğru cevabı görelim. Peter Parker olacaktı doğru cevap. Ve Uğur Bey tebrik ediyorum. Tam etabı bitirmek üzereyken 2000 puanı haneye yazdırdınız.
4: İyi oldu. Fena bir başlangıç olmadı ilk bölüm için.
0: Bu kez erken geçtiniz liderlik koltuğuna.
4: Öyle mi oldu?
0: Tabii. Dördüncü soru ve 2600 puan. Selena Hanım'ın şu anda hemen önündesiniz.
4: Bakalım nasıl devam edecek?
0: Uğur Bey'in 2600 puanı bulunuyor. Selen Hanım 2250 puan. Bir kez daha hatırlatayım. Dün 4'te 0 çekmişti ama günü ikinci bitirmişti. O yüzden bu yarışmada kimin ne yapacağı hiç belli olmuyor. Serhat Bey ve Hava Hanım'ın şu anda 600'er puanı var. Hala heyecanlı mıyız Hava Hanım?
5: Evet.
0: Duruşunuzdan da belli. Ne yapmak lazım peki o heyecanı atmak
5: birazdan
0: için?
5: Birazdan geçecek sanırım.
0: Geçecek mi? O zaman yeni etaba geçelim. İşte yeni etap.

0: Ağzınızın tadına layık bazı yemekler sayacağım şimdi. Dikkatle dinleyiniz. Şırdan dolması. Adana'nın milli yemeklerinden biri sayılır. Bir tür etli dolmadır. Yöresel ağızla şırdan denen şirden, kuzu, koyun ve ineğin midesinin dört bölümünden biridir. Analı kızlı, Malatya ve yöresine özgü içli köfte ve minik bulgur toplarıyla yapılan bir yemektir. Nevzine tatlısı Kayseri ve yöresinin tahin, pekmez, süt, un, tereyağı ve sirke ile yapılan meşhur tatlısıdır. Ağzı yumuk, kıyma, un, ceviz içi, karabiber gibi malzemelerle yapılan Şanlıurfa yöresine ait bir hamur işi türüdür. Baba ganluş, Hatay ve yöresinde abu ganluş da denen meze, közlenmiş biber, patlıcan, domates, dövülmüş sarımsak ve zeytinyağı ile yapılır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre tahin, pekmez, süt ve sirke gibi malzemeyle yapılan tatlı nedir? Süreniz başladı. Bakalım tatlılarla arası kimlerin iyi? Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Yine mi Hava Hanım?
1: Evet. Kayseri yöresine ait olduğunu hatırlıyorum tatlının. Ama ismini hatırlayamadım.
0: İsmini hatırlayamadınız. Serhat Bey?
2: Nezine tatlısı. Kayseri'ye ait bir tatlı. Sirke olması da ilginç. İlk defa duydum.
0: Değil mi?
2: Sirke kullanıldığını. Ama denemek isterim.
0: Denemek istersiniz.
2: Evet.
0: Selen Hanım?
3: Ben nezile dedim ama yanlış duymuş olabilirim. Yani tam böyle mi yazılıyor bilmiyorum.
0: Ama net duydunuz beni değil mi?
3: Yani nevzile diye duydum.
0: Nevzile diye duydunuz. Hı hı. Uğur Bey?
4: Hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Bu saydıklarımın içerisinde aslında sadece bir tane tatlı vardı. Ve o tatlıyı sorduk. Acaba ben ne demişim? Selen Hanım nevzile diye duydum dedi. Serhat Bey de nevzine diye yazmış. Harflerden puan alan olacak mı acaba?
2: Yerel söylenişlere göre de değişiyor da olabilir. Emin olmamak kaydıyla. Bir duyalım bakalım ne dediniz?
0: Ben ne demişim? Cevap soruda. Nevzine tatlısı Kayseri ve yöresinin tahin, pekmez, süt, un, tereyağı ve sirke ile yapılan meşhur tatlısıdır. Cevap soruda. Nevzine tatlısı doğru cevap olacaktı ve Serhat Bey tek başına böylelikle yeni hesapta soruya doğru cevap verdi. 4000 puan kazanma başarısı elde etmiş oldu.
2: Sanırım yine liderlik koltuğuna çıktım.
0: Şu anda evet. Uğur Bey çünkü 2600 puanda kaldı.
2: Özlemiştim. Bakalım ne kadar kalacağım orada.
0: Hava Hanım, sizin tatlılarla aranız nasıl?
1: Fena değil ama bu tatlıyı hiç duymamıştım daha önce.
0: Hiç duymamıştınız. Hayır. Aslında Kayseri deyince tabii akla nevzine tatlısı çok meşhurdur. Kayseri'nin mutfağını, oranın, o yörenin yemeklerini bilenler bilir de Kayseri'de mantı, pastırma, değil mi? Ağırlıklı olarak hani ilk akla gelen bunlardır. Ama nevzine tatlısı da çok meşhurdur. Belki yarışmamız sayesinde tıpkı Serhat Bey gibi o tatlıya ilgi duyanlar da olabilir.
2: Kayseri'li arkadaşlarımdan rica edeceğim. Yapsınlar ya da tarifini yollasınlar. Bakalım ne zaman yiyeceğiz.
0: Afiyet olsun diyelim şimdiden.
2: Teşekkür ederim.
0: O zaman yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. İşte konu başlığımız.

umumi, erbap, acemi, medeni, ilkel, bilare, önce, pörsük, diri, ati, mazi, abes, anlamlı, düzmece, gerçek, metiye, yergi. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bilare sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Süreniz başladı.

0: Aslında çoğunu biliyoruz herhalde. Belki bazılarını ilk kez duymuş olabiliriz ama ağırlıklı olarak duyduğunuzu ve bildiğinizi düşünüyorum.
1: Evet, aslında biraz Arapça kökenli sözcüklerden seçilmişti ama yine de günlük yaşamda kullandığımız sözcükler.
0: Arapça kökenli deyince cevabınızı da merak ediyorum şu anda. Görelim lütfen cevaplarınızı.
2: Önce. Hanım,
0: önce dediniz.
2: Evet.
0: Serhat Bey.
1: Önce.
0: Selen Hanım.
3: Atiye dedim. Öyle bir kelime yakaladım sanırım. Ama aklımda tutamadım.
0: Ve Uğur Bey.
4: Önce.
0: Üç tane önce bilare sözcüğünün zıt anlamlısını sordum. Arapça dediniz, kökeni evet. Bilare'nin Arapça...
1: Evet, ahir daha sonra anlamına geliyor. Bil ahare de daha sonra konuşalım derken...
0: Sonradan bilare evet. Konuşalım filan dediğiniz gibi. Peki, Atiye nereden geldi aklınıza?
3: Öyle bir kelime yakaladım gibi düşündüm şu an. Hiç bilmiyorum söylediniz mi ama.
0: Baktım ben de şimdi Atiye diye bir şey demiş miyim? Yani Atiye dedim de
3: evet.
0: Gelsini demedim.
3: Olabilir. Atiye mi dediniz?
0: Ve mazi dedim. Doğru cevabı görelim o halde. Ben ne demiştim?
5: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
6: Tamam yeğenim
7: geliyor. Nerede kaldı?
6: Hiç merak etmeyin.
8: Tamam.
9: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
10: Hadi hadi. Leyla'ya olsa 10 saat getirirsin.
9: O başka.
5: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
11: Değmesin! Kavulun uçan çaycı geliyor.
5: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
12: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik.
13: Hadi hop! Han kapanıyor ha!
5: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
14: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
15: Öyle mi?
14: Daha söylemedin mi bunlara kız?
15: Vakit mi var çocuk? Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
14: Git kız işine.
15: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
5: Yoksul bugün 18'de TV4'te.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
18: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
14: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
19: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif...

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: İklim değişikliği, orman yangınlarındaki şiddetin gün geçtikçe artmasına sebep oluyor. Ancak orman yangınlarının %90'ı maalesef insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Küçük dikkatsizlik ve ihmaller büyük afetlere dönüşebiliyor. Bu orman, piknik sonrası söndürülmemiş mangal ateşi yüzünden yok oldu. Bu orman, anız yakanlar tarafından küle döndü. Bu orman, sorumsuzca ormana çöp atan kişilerce kül oldu. Unutmayalım, ormanlar gelecek nesillerin bizlere emaneti. Orman yanarsa hayat kül olur. 112 Orman Yangın İhbarı Hattı, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
13: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
14: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
15: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Hayatının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Medeni, ilkel, bilare, önce. Cevap soruda. Önce olacaktı doğru cevap. Yeni sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza. Fantastik Türk sineması, kült filmler diyebiliriz aslında. 1982 yapımı olan Dünyayı Kurtaran Adam'ın senaristi ve başrol oyuncusu Cüneyt Arkın'dır. 1973 yapımı Turist Ömer Uzay Yolunda filminin başrol oyuncusu Sadri Alışık'tır. 1970 yapımı Maskeli Şeytan'da İrfan Atasoy Maskeli Şeytan'ı, Sami Hazinses Red Kit'i canlandırmaktadır. Drakula İstanbul'da Mehmet Muhtar'ın yönetmenliğini üstlendiği 1953 tarihli korku filmidir. Kazıklı Voyvoda adlı romandan uyarlanmıştır. 1977 yapımı Vahşi Sevgili, ayıların kaçıp büyüttüğü genç kızla bir gazino patronunun öyküsünü anlatır. Başrollerde Müjdar ve Neriman Köksal vardır. Sorumuz gelsin. Maskeli Şeytan filminde Red Kit'i canlandıran oyuncu kimdir? Süreniz başladı. Maskeli Şeytan filminde Red Kit'i kim canlandırmaktadır?

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Sami Hazin Ses.
0: Hava Hanım'ın cevabını aldık ve Serhat Bey?
2: Sami Hazin Ses. Tam emin değilim, seslendirmiş de olabilir, canlandırmış da olabilir. Göreceğiz.
0: Selen Hanım?
3: Ben de aklımda Sadri Aziz diye kaldı. Hani biliyorum, duydum ama Sadri Aziz diye kaldı aklımda.
0: Sadri Alışık dedim ama Sadri Aziz dedim mi pek emin değilim. Uğur Bey?
4: İrfan Atasoy.
0: Sizin
4: kaldı.
0: Diğer yarışmacılarımızdan daha farklı bir cevabınız var.
4: Şu şekilde aklımda kaldı, maskeli şeytan.
0: Peki yedinci sorumuzda acaba ben ne demişim, hep birlikte görelim. Cevap soruda. 1970 yapımı Maskeli Şeytan'da İrfan Atasoy maskeli şeytanı, Sami Hazin Ses Red Kit'i canlandırmaktadır. Cevap soruda. Sami Hazin Ses doğru cevap olacaktı. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz buradan. Böylelikle Serhat Bey ve Hava Hanım puanları bölüşüyorlar. Sizler doğru cevabı verdiniz. Tabii Sami Hazin Ses herkes tarafından oyunculuk yeteneğine yüzlerce filmde rol almıştır. Önemli bir komedi ustasıdır aynı zamanda. Böylelikle Serhat Bey'in liderliği devam ediyor ve ikinci etabın son sorusuna geçiş yapacağız şimdi. Konu başlığımızı görüyoruz önce.
5: Yılanlar da mı geliyor?
6: Bütün sürüngenler, bütün sürünenler.

Nuh'un gemisi konu başlığımız. Allah'ın insan ve diğer canlı ırklarının devam etmesi için büyük tufandan önce Nuh'a yapmasını emrettiği gemidir. Kutsal kitaplarda yer almaktadır. Nuh inanmış biriydi ve bu durum Allah'ın ona bir şans vermesine sebep oldu. Hazreti Nuh, Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı gibi 950 yıl kavmini imana davet etti. Fakat çok az sayıda kişi katıldı. Allah Nuh'a bir gemi yapmasını ve gemiye yaşayan bütün hayvanlardan birer çift almasını emretti. Gofer ağacından yapılan geminin uzunluğu 300, genişliği 50 arşındı. Hazreti Nuh'la gemiye binmeyenler büyük tufanda boğularak öldü. Tevrat'ta geminin Ağrı Dağı'na, Kur'an'da ise Cudi Dağı'na oturduğu yazılmıştır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Nuh'un gemisi hangi ağaçtan yapılmıştır? Süreniz başladı.

0: son 5 saniyemiz. Defalarca filmlerin içerisinde de aslında yer alan bir efsaneden bahsediyoruz. Nuh'un gemisi. Ve cevaplarınıza bakalım nasıl yansımış. Buyurun lütfen Hava Hanım.
1: Gofer ağacından.
0: Serhat Bey.
2: Gofer.
0: Selen Hanım.
3: Gofer.
0: Ve Uğur Bey.
4: Gofer.
0: 4 aynı yanıtı görüyoruz. Gofer ağacından yapılmıştır dedi yarışmacılarımız. Peki ben ne demişim, hep birlikte görelim. Gofer ağacından yapılan geminin uzunluğu 300, genişliği 50 arşındı. Gofer böylelikle etabı 4 yarışmacımıza puan vererek bitirdiğimiz anlamına geliyor. Tebrik ediyorum, herkesin önü yeşillendi ve puan durumuna bakalım. Serhat Bey, 6800 puanla şu anda liderliğiniz devam ediyor. Uğur Bey, dün bizimle finaldeydi, 3800 puana sahip. Hava Hanım, bugün aramıza katıldı, 2800 puandasınız. Ve üçüncü basamak. Selen Hanım, ilk etabı iyi başladı, ikinci etap istediği gibi geçmedi, 2750 ama...

0: iddiası devam ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Hava Hanım, hala devam ediyor mu heyecan?
1: İlk başlangıçtaki kadar değil, çok azaldı.
0: Yurt içi, yurt dışı?
1: Bir dönem kabin memurluğu yapmıştım bir havayolu şirketinde. 50'den fazla ülkede bulunma şansım oldu. O dönemde kendim de çok geziyordum, pandemiden önceki dönem. Birçok ülkeyi gördüm, gezdim.
0: Uçakta hiç kaygı yaşar mı? Mesela bir sıkıntı olduğunda yolcular hemen anında o hostese bakar, kabin memurlarına bakar.
1: Genelde o sıkıntının, yani yolcuya sıkıntı olarak gelen şey bizim hani kaynağını bildiğimiz için biz pek öyle endişelenmiyoruz ya da telaşlanmıyoruz. Telaşlansak bile bunu yolcuya gösterme gibi bir lüksümüz yoktu. Dolayısıyla orası bizim iş yerimiz, ofisimiz gibi. Rahattık o yüzden.
0: Ne güzel. Peki bu kadar seyahatten sonra isterseniz tekrar yarışmamıza dönüş yapalım. Ve üçüncü etap artık sizleri bekliyor. Önünüzde 4 soru var. Akıl oyunu etabına geçiyoruz. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan değerinde. Bakalım yeni sorumuzun konu başlığı ne? Para, para, para ama kağıt paralar konu başlığımız. Kullandığımız kağıt paraların ön yüzünde Atatürk'ün resmi yer almaktadır. Arka yüzlerinde ise önemli şahsiyetlerin resimleri bulunur. 10 liranın arka yüzünde özellikle Cebir alanındaki çalışmaları ile ün kazanmış matematik profesörü Profesör Doktor Cahit Arf yer alır. Osmanlı'nın ünlü mimarlarından olan Mimar Kemalettin'in resmi 20 liranın arkasında bulunur. 50 liranın arkasında Türk Edebiyatı'nın ve İslam coğrafyasının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz'un resmine yer verilmiştir. 100 liranın arkasında 17. yüzyılın en büyük Türk bestekarı Gurizade Mustafa Efendi'nin resmi bulunurken, 200 liranın arkasında halk şiirinin öncüsü Yunus Emre yer alır. Kağıt paraların arkasında yer alan şahsiyetler seçilirken, bu isimlerin bilim insanı ya da sanatçı olması, toplumumuzda yetişmiş olması, evrensel olması gibi kriterler göz önüne alınır. Sorumuz gelsin. Elinizdeki iki kağıt paranın toplam değeri 400 liraysa, kağıt paraların arka yüzünde kimin resmi vardır? Süreniz başladı. İki kağıt paranız var. Toplam değeri 400. Bir tarafta Atatürk var, diğer tarafta kim var? Dokuzuncu sorumuzun cevaplarını göreyim lütfen. Hava Hanım.
1: Yunus Emre.
0: Serhat Bey.
2: Yunus Emre.
0: Selen Hanım.
1: Yunus Emre.
0: Ve Uğur Bey.
3: Yunus Emre.
0: Cevabı görelim o halde. Bakalım 4 yarışmacımızın yazdığı gibi doğru cevap Yunus Emre mi? Yunus Emre olacaktı. Şu anda da ekranda görüldüğü gibi. Böylelikle 4 yarışmacımız da yeni etaba puanlarla başladılar. Ve sıra geldi artık 10. sorumuza. Artık yavaş yavaş en kritik sorulara doğru gidiyoruz. Büyük Başkan, Efsane Başkan 2014 yılında aramızdan ayrılmıştı. Saygıyla ve rahmetle anıyoruz Başkan Süleyman Seba'yı. Acaba sorumuzun detaylarında neler var? Süleyman Seba 5 Nisan 1926 tarihinde Hendek'te doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'nin futbol takımında futbola başladı. 1943 yılında Siyah Beyaz ekibin genç takımına dahil oldu. 1947 yılında İnönü Stadyumu'nun açılış maçında İsveç'in AEK takımına attığı gol, bu stadyumda bir Türk futbolcusunun attığı ilk gol olarak tarihe geçti. 1984 yılında Beşiktaş'ın başkanlık görevini devraldı, 16 yıl kulübün başkanlığını yaptı. Süleyman Seba başkanlığı döneminde pek çok kupa kazanıldı. 16 yıl süren başkanlığı boyunca 8 kongrede rakiplerine sürekli üstünlük sağladı. Sorumuz gelsin.

Süleyman Seba İnönü Stadyumu'ndaki o dönemki ismiyle ilk golü kaç yaşındayken atmıştır? Süreniz başladı.

0: 5 şampiyonluk, 22 kupa, üst üste 3 kez şampiyonluk gibi önemli başarılar. Namağlup şampiyonluk. 28 yaşındayken menisküs nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Süleyman Seba. O dönem menisküs işte bu kadar ciddi bir sakatlıktı futbolcular için. 80'li yıllarda birçok futbolcu menisküs deyince herkes eyvah derdi. Neredeyse 4 ay, 5 ay sahalardan uzak kalırdı. Şimdi adı bile geçmiyor aslında menisküs sakatlığının. Cevaplarınızı görelim.
1: 23.
0: Ama Hanım'ın cevabı 23. Serhat Bey?
2: 22.
0: Selen Hanım?
1: 21.
0: Ve Uğur Bey?
3: 21.
0: 2-21 cevabını görüyorum. Bir 22 var ve bir de 23. Şu anda 10. sorumuzdayız. Puan değeri 3000. Bakalım doğru cevap ne? ...21 doğru cevap olacaktı ve iki isme Selen Hanım ve Uğur Bey'e puanları böylelikle paylaştırıyoruz. Özellikle Serhat Bey, Selen Hanım ve Uğur Bey arasında müthiş bir rekabet var şu anda. Puanlar birbirlerine yakın. Hava Hanım, diğer yarışmacılara göre daha az puanınız var ama hala iddianız devam ediyor.
1: Umarım ediyordur.
0: Yani bana göre ediyor ama size göre önemlisi.
1: Etmesi gerekiyor.
0: Hangi alanlarda kendinize daha çok güveniyorsunuz?
1: Ya aslında az önceki soruda son anda fark ettim doğum tarihini Süleyman Seba'nın yanlış hatırladığımı. 24 olarak hatırladım ama 26'ydı. O yüzden orada bir ufak hata yaptım.
0: Futbola ilginiz var mı?
1: Galatasaraylıyım. Ama bir süre Beşiktaş'ta ikamet etmiştim. O yüzden Beşiktaşlıyım.
0: O ortamı da çarşının ortamını da biliyorsunuz.
1: Çarşının ortamını seviyorum, evet.
0: Genellikle peki şimdi kuaförlerde hanımefendiler saçları yapıldığı için konuşabilme imkanına sahipler. Rahat rahat dedikodu yapılır. Makyaj yapılırken de aynı rahatlığa sahipler mi?
1: Pek değil. Ama yine de rahatlatmak için insanlarla tabii ki ufak sohbetler edebiliyoruz.
0: Hem güzelleştiriyorsunuz hem de terapi.
1: Evet.
0: Bir dert ortağı diyebiliriz aslında.
1: Kesinlikle.
0: 11. sorumuzda devam ediyoruz şimdi. Bakalım konu başlığımızda ne var?

Fransız devrimi 1776'daki Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Amerika'ya destek veren Fransa mali açıdan çöktü. Ölçüsüz saray harcamaları monarşinin kasasını tamamen boşaltırken halk sefalet içindeydi. Mahsullerden verim anlamayınca açlık ve kıtlık baş gösterdi. Köylüler şehre göç etti ancak burada durum farksızdı. Ülkede sınıflar arası uçurum iyice arttı. Huzursuzluk baş göstermeye başladı. 14 Temmuz 1789 günü halkın öfkesi kontrolden çıktı. Halk ayaklanarak Bastil hapishanesini bastı ve mahkumları serbest bıraktı. Baskın Fransız ihtilalinin sembolü oldu. 1453'te İstanbul'un fethiyle başlayan yeni çağ bitti, yakın çağ başladı. Sorumuz gelsin. Yeni çağ kaç yıl sürmüştür? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Final öncesinde 11 ve 12. soru, yani iki sorumuz kaldı. Bu yüzden cevaplar çok kritik. Buyurun lütfen. Aba Hanım.
1: 336.
0: 1789 ve 1453'ten evet. 336'yı buldunuz. Serhat Bey.
2: 336.
0: Selen Hanım.
3: 336.
0: Ve Uğur Bey.
4: 336.
0: Doğru cevabı görelim. 336 sıralamayı, gidişatı değiştirmedi. Puanları arttırdı. Çünkü 4 yarışmacımız da doğru cevabı bildi. O halde 12. soruya geçeceğiz. 12. soru öncesinde her zamanki gibi şöyle bir bakarsam, Serhat Bey'in liderliği devam ediyor. İkinci sırada dün bizimle finalde olan Uğur Bey var. Selen Hanım 5750 puanla 3. sıradasınız. Ve Hava Hanım, matematiksel olarak finalde olma şansınız da var. Burada yarın tekrar bizimle birlikte olma şansınız da var. Ya da size bugün geldiğiniz gibi veda da edebiliriz.
1: Çok üzülürüm.
0: Üzülmemeniz için 12. soruda bir şeyler yapmanız gerekiyor. Konu başlığımıza gidiyoruz şimdi. Whitney Houston, unutulmaz bir ses. Tarihler 11 Şubat 2012 Cumartesi'yi gösteriyordu. Pop'un divası Whitney Houston o gece daha önce 6 kez kazandığı Grammy ödül törenine katılacaktı. Sanatçı ödül töreni öncesi kaldığı otelin 4. katındaki odasında gece için hazırlanıyordu. Ancak bir süre sonra kapısına gelenler ses alamayınca sağlık ekiplerine haber verildi. 48 yaşındaki sanatçının cansız bedeni banyo küvetinde bulundu. Polis Houston'ın ölümünün ardından cinayet olabileceği ihtimali üzerinde bile durdu. Ancak otopsi sonucunda sanatçının ölüm nedeni kazayla küvette boğulma olarak açıklandı. Müzik dünyasının en güçlü seslerinden Whitney Houston, bir kilise korosunda şarkı söyleyerek başladığı kariyerinde toplam 411 ödül kazanarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Albümleri dünya çapında 170 milyondan fazla sattı. Sorumuz gelsin. Whitney Houston Grammy ödülleri haricinde kaç ödül kazanmıştır? Süremiz başladı. O unutulmaz Bodyguard filmi vardır. Kevin Costner ve Whitney Houston'ın başrolünde olduğu bir döneme damga vurmuştur. 12. soru, bugünkü cevap soruda yarışmasının kaderini belirleyecek bir soru. Finalist belli olacak ve aramızdan ayrılacak olan yarışmacı da belli olacak. Her şeyin netleşmesi için cevaplarınızı görelim lütfen.
1: 411
0: dediniz. Serhat Bey.
2: 5.
0: Selen Hanım.
3: 411 yazdım ama Grammy ödüllerindeki aldığı ödüllerdi bunlar diye hatırlıyorum.
0: Grammy ödülleri haricinde kaç ödül diye sormuştum. Hı hı. 411.
3: Diğerini kaçırdım.
0: Hala düşünüyorsunuz sanki cevabı. Ve Uğur Bey.
4: 405, toplam 411 diye hatırlıyorum. İlk 6'da Grammy ödülü vardı hatta. Onun şeyinde bir sonraki ödül töreninde katılacaktı. O zaman öldü. Böyle kaldı aklımda, bilmiyorum. 405 dedim.
0: Toplam 411 dediniz, 6'da Grammy var dediniz. Bu bakımdan Grammy haricinde 405 ödülü vardı yanıtını verdiniz. Serhat Bey, sizin verdiğiniz yanıtta bir gariplik hissediyor musunuz?
2: Şöyle, evet, tek basamakta kaldı. Doğru yanıt arkadaşıma katılıyorum. Uğur Bey'in yanıtı ama 6 kazandığı 6 ödül dışında dedi. Ben orada 6'yı dedim, 6.yi kazanacaktı. Ondan önce 5 tane kazandı gibi. Aklımda orası kaldı.
0: Ha, siz Grammy kaç kez kazandı şeklinde mi algıladınız?
2: Evet, son üstünü alamadı. Sondan bir önce, yani sonuncu dışındakiler 5 tane ama olmadı.
0: Serhat Bey, 12. soruya lider geldiniz. Dün de ara ara kopmalar yaşamıştınız. Ve bugün de öyle bir yerde koptunuz ki.
2: Maalesef.
0: Neye mal olduğunu hep beraber görelim mi?
2: Görelim.
0: Buyurun doğru cevap gelsin. Doğru cevap 405 olacaktı ve Uğur Bey tek başına doğru cevap...

0: daha rahatım hani böyle çok kasmadan şey yapacağım.
1: Final hakkınızı devredin isterseniz.
0: Yok ya. Bu kadar. Yarışalım bir daha.
1: Ya şöyle bir hak da yoktu tabii.
0: Gitarı soktunuz aklıma şimdi. Bakalım onun için bir şey yapalım. İyi oldu, güzel oldu ya. Arkadaşlarım gayet iyi geldiler. Hani rekabetçi bir program bölümü oldu.
1: Hava Hanım, bugün geldiniz ama dönüş biraz erken oldu.
2: Evet öyle oldu. Üzüldüm ben de. Yapacak bir şey yok.
1: Artık bizi ekranda izlemeye devam edersiniz. Bir de küçük bir hediyemiz olacak tabii ki. Bu kitabı da size armağan ediyoruz. Teşekkür ederiz katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için.
1: Selen Hanım, yarın beraberiz. Evet. Serhat Bey, yine beraberiz. Ve Uğur Bey, hazırsanız eğer finalde yine karşımda olacaksınız.
3: Lütfen.
1: Dün cevap vermeme hakkını kullanmıştınız. 1000 TL ile evet. Ayrıldınız ama bugün bakalım 5000 lira sahibini bulacak mı? Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final heyecanı yaşanacak şimdi. Tıpkı dün olduğu gibi. Ve yine Uğur Bey var ama bu kez aslında son soruyla birlikte adını finale yazdırdı. Hatırlıyor musunuz ilk liderlik koltuğuna hangi soruda geçtiğinizi?
0: Hayır.
1: Dördüncü soru.
0: Evet.
1: Erken geçtiniz hatta bu kez demiştim.
0: Evet, ilk bölümde.
1: Sonra bir süre devam edip bir anda Serhat Bey öne geçti ta ki evet, 12. Evet. soruya kadar.
0: Evet, ya açıkçası çok ümidim yoktu finale çıkmak için ama işte nispeten yapabildiğim yerlerden gelince iyi oldu, çıktık finale. Kaliteli rakiplerim vardı gerçekten, son ana kadar da mücadele vardı. Ben de biraz geriye düşmüştüm ama tabii son anda öyle bir çıkınca güzel oldu.
1: Aslında müzik de size iyi geliyor.
0: Evet, evet.
1: Yani müzikle uğraşıyorsunuz, gitar çalıyorsunuz. Bunun yanı sıra yarışmadaki müzikle ilgili sorularda da doğru cevap verdiniz. Finale de katkı sağladı. Dün Michael Jackson,
0: evet,
1: bugün
0: evet.
1: aynı şekilde Whitney Houston.
0: İyi oluyor tabii. İlgi alanım olan yerlerden gelince final sorusu da öyle bir şey gelirse çok memnun olacağım. Dün renklerle ilgili bir şey gelmişti. Çok da aram yok açıkçası. Hani görsem tanımayacağım renkler belki ama bugün öyle biraz daha müziksel şeyler olursa rica ediyorum reciden. İyi olur.
1: Müzik hakkınızı yine kullandınız. Tıpkı dünkü gibi.
0: Evet ya. Dün sinema demiştim, ondan sonra sinema da gelmedi. Renkler geldi ama bakalım artık ya. Nereye gidecek?
1: Peki bu kez acaba final sorusu neyle ilgili olacak? Konu başlığını görelim mi? Evet. Konu başlığı geliyor.

0: Acil telefonlar. Şimdi bazı numaralar söyleyeceğim size ve hepsini tek tek sayacağım Uğur Bey. Final sorumuz bununla ilgili çünkü. Polis imdat 155. Hızır acil servis 112. Yangın imdat 110. Su arıza 185. Posta kodu danışma 119. Kadın ve sosyal hizmetler 183. Alo sahil güvenlik 158. Alo gürültü 181. Jandarma imdat 156. Telefon arıza 121. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184. Alo doktorum yanımda 113. Elektrik arıza 186. Final sorumuz geliyor. Posta kodu danışma hattı ve alo gürültü hattı toplam rakamları acaba nedir? Süreniz başladı. Posta kodu danışma, alo gürültü. Bu iki hat numarasının toplamı kaç? Zor muydu Uğur Bey?
1: Ya bir yerden sonra koptum. Yine belli başlı şeyleri kafama yazdım. Alo gürültü mesela hiç aklımda yok. Posta kodu danışma...

0: 119 diye aklımda kalmış ama alo gürültü kafama yazdığım şeylerden değildi. O yüzden
1: onun dışında hatırladığınız neler var?
0: Ya zaten işte polis imdat, itfaiye, işte ambulans, jandarma, 185 vardı. Neresi olduğunu unuttum.
1: 185, 186 var. Elektrik arıza, 186 var.
0: Evet.
1: 185 yok da 158 var. Alo sahil güvenlik. Ha,
0: 150, evet, sahil güvenlik yazmıştım. Git şu an hepsi karıştı zaten.
1: Aslında bu acil telefon numaraları artık tek bir yerde toplandı. Bilmiyorum bilginiz var mı? 112.
0: Bizde de o sisteme geçilecekler.
1: 112'yi eğer inşallah kimsenin ihtiyacı olmaz ama sadece hani acil ihtiyaç derken kötü anlamında da bazen farklı alanlarda da çünkü numaralar var. Hepsinin toplandığı nokta 112. Ancak az önce saymış olduğum numaralar da hala işlevini devam ettiriyor. Merkezi olarak 112 ama diğer numaralar da hala devam ediyor. Bu bilgiyi de izleyicilerimize de aktarmış olalım. İki ayrı numara ve onların toplamını sorduk size. Siz 5000 TL para ödülü için finalde bizimle birlikteydiniz ama ben en azından sorumu yönelteyim. Cevap verecek misiniz Uğur Bey?
0: Hayır, cevap vermeyeceğim.
1: Cevap vermeme hakkını kullanıyorsunuz. Tıpkı dünkü gibi.
0: Evet.
1: Ve 1000 TL takdim edeceğim. Yarın yine birlikte olacağız.
0: Evet.
1: Eğer bir cevap verse idiniz ki size bir kolaylık sağlayayım. 119 dediniz. Değil mi? Evet, posta kodu danışma hattı olarak.
0: Aklımda
1: hatırladığım
0: kaldı,
1: o dediniz. Evet. Alo gürültü hiç aklımda yok dediniz. Bir tahminde bulunsaydınız acaba cevabınız ne olurdu?
0: Alo gürültü için sanmıyorum ama... 140...
1: Posta kodu danışma doğru. Hı. 119.
0: 145.
1: 145.
0: Değil.
1: Cevabı görelim o halde. Doğru cevap 300 olacaktı. Yani 119'un yanına eğer 181'i koyabilseydiniz o zaman doğru bir yanıt vermiş olacaktınız.
0: Evet, iyi oldu.
1: Bakalım yarın neler yapacaksınız.
0: Bakalım.

0: Şok Market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok Market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte
1: şok. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amato, haz için tasarlandı.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cep.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar masmavi denizle buluşurken Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloyu andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

Doğal dokunun korunduğu kıyılarıyla, zengin tarihi ve güneşin en parlak ışıklarını saklayan koylarıyla Ege ile Akdeniz'i birbirinden ayıran bir güzellikler ülkesi. Burası her yaz milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Muğla'nın büyülü ilçesi Fethiye. Fethiye deyince akla ilk gelen yer şüphesiz Ölüdeniz oluyor. Mavinin farklı tonlarını görebileceğiniz denizi ve bembeyaz kumsalıyla tarihi oldukça eskilere dayanan ve Likyalılarda ışık ve güneş diyarı olarak bilinen Ölüdeniz, Orta Çağ'da uzak diyar olarak biliniyordu. Deniz kulağı adı verilen lagün oluşumlarından biri olan Ölüdeniz, adeta durgun bir gölü andırıyor. Kışın fırtınalı günlerde, yakın sahillerde dev dalgalar oluşsa bile Ölüdeniz sakinliğini her zaman koruyor. Rum işi taş evleri, daracık sokakları, kiliseleri ve muhteşem manzarasıyla Fethiye'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Kayaköy geliyor. Burası milattan önceki çağlara kadar uzanan hayalet bir şehir. Kayaköy, tarihi Rum evlerinin yer aldığı Likya uygarlığının kadim kentlerinden biri. 1922 yılında köyde yaşamını sürdüren Rumların nüfus mübadelesi nedeniyle Yunanistan'a göç etmesiyle birlikte Yunanistan'dan gelen Türkler de bu bölgeye yerleşmiş. Ancak köyde atları bağlayacak ahırların bulunmaması, akarsu kıyısında yer almaması gibi nedenler Türklerin bölgeden göç etmesine neden olmuş. Aslında terk edilen sadece iki kilise, 14 şapel ve 3500 küsür ev değil, binlerce insan hayatı olmuş. Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Akdeniz'in batısında Ege'ye göz kırpan bir konuma sahip olan Fethiye'deki tarihi bir başka yerse, uzun yıllar önce bir çoban tarafından bulunan Saklıkent Kanyonu. Saklıkent, Muğla ve Fethiye arasında Seydikemer ilçesinde bulunuyor. Ve doğallığın en görkemli hali Kelebekler Vadisi. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili olan vadi, ismini barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden alıyor. Vadi, dünya mirası olarak kabul edilip, korunması önerilen ve 8 Şubat 1995'te birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilen Babadağ'ın eteklerinde nefes kesici doğası ve masmavi deniziyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve cennetin yeryüzü köşesidir Bodrum. Turkuaz koyların, tarihin izlerini taşıyan antik kentlerin, kireç beyazı taş evlerin, çivit mavisi kapı pencerelerinden ve balkonlarından sokaklara taşan begonvillerin memleketidir Bodrum. Bilinen en eski adıyla Halikarnassos'un geçmişi M.Ö. 484'lere kadar uzanır. Tarihin babası Herodot'a göre kuruluşu dorlara dayanan bu cennetten köşede Karyalılar, Lelekler, Megaralılar, Persler, Helen, Roma ve Bizanslıların ayak izlerini günümüzde bile sürmek mümkün. 1415'te Rodos şövalyelerinin eline geçen Halikarnassos'a şövalyeler bir kale yaptırır. Ve bu kaleye mensup oldukları dinin azizlerinden Sanctum Petrum adını verirler. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na katılan şehrin Petrum olan ismi, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bodrum olarak değişir. Cennetten akvaryuma, kara incirden tavşan burnuna, Aspat'tan Mazı'ya kadar yüzlerce koy, dingin denizi, eşsiz plajları ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerinin damağında doyumsuz bir tat bırakır Bodrum. Sıra sıra dizili yel değirmenleri Bodrum'un imzasıdır. 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bu değirmenler, ziyaretçilerinde her an deklanşöre basıp zamanı dondurma arzusunu tetikler. Şehrin tarihi süliyetini Sanjan Şövalyeleri tarafından 1406-1522 yılları arasında iki liman arasındaki yarımadada inşa edilen Bodrum Kalesi süsler. Anadolu'nun en eski antik tiyatrosuna da ev sahipliği yapar Bodrum. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan Bodrum Antik Tiyatrosu, günümüzde de en eşsiz ezgilerin yankılandığı en özel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanat güneşi Zeki Müren'in son günlerine ev sahipliği yapan Bodrum'un aşığı çoktur. Ama hiçbiri adını alacak kadar gözü kara olmadı, Halikarnas balıkçısı gibi. Ruhunu Bodrum'a adayan Cevat Şakir Kabaağaç'tı, bakın nasıl dile getirir ölümsüz aşkını. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarih Rotaların bugünkü bölümünde Behramkale ve Assos'tayız. İlk olarak Behramkale Köyü'nü gezeceğiz. Ardından Athena Tapınağı, şehir surları, Agora, tiyatro ve limanda yolculuğumuz sona erecek. Ama her zaman olduğu gibi efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Binlerce yıllık doğanın oluşumuyla insanın ekledikleri bir araya geliyor ve Assos ortaya çıkıyor. Günümüzden neredeyse 2600 yıl önce kent kimliği kazanıyor Assos. Ve burayı kuranlar da hemen karşısındaki Midilli Adası'ndan gelenler. Burası kurulduktan sonra önemli bir kent haline geliyor. Ama burayı önemli kılan bambaşka bir şey. Oraya geçmeden önce bulunduğum noktadan bahsetmek istiyorum. Şu anda Satnois çayının üstündeyim. Bugünkü adı Tuzla Çayı. Ve burası Assos'un kara tarafındaki sınırını oluşturuyor. Diğer tarafında zaten deniz var. Hal böyle olunca iki tarafıyla suyla kuşatılmış bir kent ortaya çıkıyor. Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Ve o felsefenin de başında Aristo vardır. Muhtemeldir ki pek çok film izlemişsinizdir içinde aşk olan. Pek çok kitap okumuşsunuzdur yine içinde aşk olan. Ama içinde felsefe olan bir aşk az rastlanır. İşte burada yaşanan olay bir felsefeci ile buradaki yöneticinin kardeşinin aşkı. Ve Assos dendiğinde de bugün hala ilk akla gelenlerin başında felsefe geliyor. Peki bu hikaye nasıl yaşanmıştı? Bu aşk öyküsü nasıl başlamış ve nasıl bitmişti?

Söz konusu aşk günümüzden 2300 yıl önce burada yaşanmıştı. Hikaye şöyle anlatılıyor. Amasyalı gezgin, seyyah ve coğrafyacı Strabon tarafından. Diyor ki, buranın yöneticisi olan Hermias, aslında yönetici olmadan önce buradaki kralın emrinde çalışan biriydi. Ve daha sonra kral onu Atina'ya gönderdi. Ve Atina'da felsefe dersleri aldı. İşte o sırada Aristo ile tanıştı Hermias. Ve daha sonra Assos'a döndükten sonra Aristo'yu buraya davet etti. Ve kendisi de artık Assos'un yöneticisi olmuştu. Ve burada Aristo onunla bir süre vakit geçirdi. Ama o sırada umulmadık bir şey oldu. Hermias'ın akrabası Pityas adlı bir kız, güzeller güzeli. Aristo onu gördü ve aşık oldu. Bunu öğrenir Hermias. Öğrendikten sonra da Aristo'ya bir teklifte bulunur. Burada kal, akrabamla evlen ve burada bir okul kur der. Bunu kabul eder Aristo ve Pityas'la evlenirler. Ve burada bir felsefe okulu kurar. 3 yıl boyunca da burada dersler verir. Ve o derslerin sonunda buralı olmuştur neredeyse. Ancak tarih başka türlü akmaktadır. Aristo burada evlidir, belki mutludur, dersler veriyordur ama bambaşka şeyler olmaktadır. Bu bölgenin önemini bilen Persler burayı ele geçirmek niyetindedir. Ve bunun için de buradaki Pers valisi Hermias'ı iş bahanesiyle davet eder. Ve o görüşme sırasında onu tutuklar ve krala gönderir. Dönemin kralı Hermias'ı idam ettirir ve buralara el koyar. İşte bunu öğrenince Aristo onlar gelmeden, Persler gelmeden burayı terk eder ve Atina'ya döner. Ancak başka söylenceler de var. Aristo sadece burada aşk için olmadı. Felsefe okulunu kurmasının bir sebebi de hocası Platon'un Devlet adlı kitabında iyi işleyen devleti burada hayata geçirmek niyetindeydi. Ama anlaşılan umduğunu bulamadı. Bu da bir başka söylence. Ancak işin ironik yanı bambaşka. Eğer Persler burayı almasaydı ve Aristo burada uzun süreli kalsaydı, belki de Hermias'tan sonra buranın yöneticisi Aristo olacaktı. Ve bugün Assos dendiğinde de yine ilk aklımıza ama bu sefer felsefeciliğinin yanında yöneticiliğiyle Aristo gelecekti.

Asos'un felsefeyle olan ilişkisi Aristo ile sınırlı değildir. Yine ünlü stoacı Kleantes de işte buralıdır. 330 yılında Asos'ta doğmuştur ve ömrünün ilk yıllarında, gençlik yıllarında boksörlük yapmaktadır. Cebinde 4 drahmi parayla Atina'ya gider. Henüz genç bir insandır ve orada stoacı Zenon'un derslerine katılır. Felsefe dersleri alır ve çok da başarılı olur. Sonunda Zenon öldükten sonra da okulun başına geçer. Ve onun savunduğu bu stoacılık ya da dahil olduğu stoacılık çok ilginç bir felsefe koludur. Onlara göre hayattaki en önemli şey erdemdir. Erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamaktır insanın amacı. Bunu savunurlar. Ve bununla ilgili Sokrates şunu söyler. Her insana erdemli olmayı öğretebilirsiniz. Ama her insanda bu farklı seviyelerde zuhur eder der. Onun için de stoacılık insani anlamda çok önemli bir felsefe koludur. İşte Kleantes de Asos'ta doğmuş ve bu felsefe okulunun başına geçmiş önemli bir şahsiyettir.

Osmanlı 1362 itibariyle bu toprakları ele geçirmeye başlıyor. Ve buradan başlayan yolculuğu aslında Kosova'ya kadar sürüyor. İşte o Murat Hüdavendigâr'ın ilk fetihleri arasında yer alan bölgelerden biri burası. Ve Assos da bu bölgenin önemli merkezlerinden biri. 1362 itibariyle buraya Türkler geldikten sonra doğal olarak her aldıkları yerdekinin aynısını yapıyorlar. Ve burada da bir Türkleştirme, İslamlaştırma hareketi başlıyor. Ve ilk olarak da bir cami inşa ediyorlar. Ve Assos'ta bugün 14. yüzyıldan kalma iki önemli yapı var. Biri arkamda gördüğünüz Hüdavendigâr Camii, diğeri ise Tuzla Çayı üzerindeki taş köprü. Tabii ki caminin bulunduğu yerde daha önce bir kilise var. Ve bu kilisenin malzemeleriyle, onları devşirme malzeme olarak kullanarak işte bu cami inşa ediliyor. Hatta o kilisenin izlerini pek çok yerde görebiliyorsunuz. Ama en belirgin görüldüğü yer hemen giriş kapısının üstündeki eski Yunanca yazı. O yazı hala orada duruyor. O bir önceki kilisenin ithaf yazısı aslında. Ama her şeye rağmen Osmanlı o kadar kendinden emin ki hiç orada Rumca yazıyor, Yunanca yazıyor, hiç bunlara takılmıyor ve onu bir malzeme olarak kapının girişinde kullanıyor. O kadar kendine özgüveni yerinde. Bu caminin temel özelliklerinden biri bu. Devşirme malzemeyle yapılmış. Ama özellikleri saymakla bitecek gibi değil. Bir kere ender rastlanan bir özelliği var. Minaresi yok bu caminin. Peki neden? Minare işlevini ne görüyordu? Burası zaten köyün hemen üstünde ve oldukça yüksek bir yerde. Burası da rüzgarlı bir bölge. Hal böyle olunca köy aşağıda kalıyor ve bir de minare eklerseniz köyden iyice uzaklaşmış oluyorsunuz. Sesi iletmeniz güçleşiyor hem rüzgardan hem mesafeden. Onun için de minare yapmak yerine caminin hemen önüne büyük bir taş blok koymuşlar. Ve böylece köye daha yakın olarak ezan okuma olanağı buluyorlar. Bir başka özelliği de içindeki gemi resimleri. Duvarlara gemi resimleri çizilmiş. Tabii ki çok önemli bir özelliği daha vardı. O da kubbesinin içindeki sıra sıra tuğla işçiliği. Ve içeriden baktığınızda o sıra sıra tuğla işçiliği kubbeye inanılmaz bir derinlik kazandırıyordu. Ancak daha sonra onlar sıvandı ve o derinliği artık görmemiz pek mümkün olmuyor.

Assos, M.Ö. 6. yüzyılda kurulmuş. Kuranlar da hemen karşıdaki Midilli Adası'ndan gelenler. Ve burayı kurduktan sonra burayı bir liman kenti olarak tasarlamışlar. Amaçları adalardan gelen malları Anakara'ya, Anakara'dan gelen malları da hem Yunanistan tarafına hem de adalara nakletmek. Hal böyle olunca da burası bir liman kenti olarak geçiyor. Ancak şu anda içinde bulunduğum Assos antik kenti aslında denizden 240 metre yukarıda bir kaya bloğunun kütlesinin üstüne kurulmuş vaziyette. Ve etrafı 3 kilometreyi bulan surlarla çevrili. Çok iyi tahkim edilmiş. Zaten surların yüksekliği ve kalitesi bu kentin geçmişte çok zengin bir kent olduğunu bize söylüyor. Ancak ister deniz tarafından ister kara tarafından gelin mecburen bu yüksek tepeye çıkmak zorundasınız. Çünkü 240 metrelik yerleşimin, evlerinin ve sosyal yapılarının bulunduğu yer hep yüksekte. Hal böyle olunca da Assos bir yokuşlar şehri. Ve bununla ilgili çok da ilginç bir not var. Yine Amasyalı Strabon'a bakacağız. O, coğrafya kitabında bundan şikayet ediyor. Ama bu şikayeti kendi dilinden söylemiyor. Başkasının ağzından naklediyor. O da muhtemelen onun yaşadığı dönemde ya da önceki dönemlerden biri. Kitara çalan, bir nevi lir çalan Stroneika diye bir çalgıcı. Muhtemelen buraya gelmiş olmalı ki şu sözleri söylemiş. Ölüm hükmünü erken vermek istiyorsan Assos'a git. Anlaşılan bu yokuşlar onları canlarından bezdirmiş. Ve bu şekilde de bir şikayet dile getirmişler. Şimdi dilerseniz Assos antik kentinin en üst noktasına konumlandırılmış Athena Tapınağı'na gidelim ve bu kentin koruyucu tanrıçası Athena'dan biraz bahsedelim.

Hemen arkamda Athena Tapınağı'ndan kalan sütunlar. Oysa bir zamanlar oldukça heybetli görünen Athena Tapınağı'nın şu anda sadece zemini ve sonradan ayağa kaldırılmış birkaç sütunu görünebiliyor. Her ne kadar ondan geriye pek bir şey kalmamış olsa da muhteşem Midilli ve Edremit Körfezi manzarası hala bugünlere kadar güzelliğini korumuş vaziyette gelmiş. Şimdi Athena Tapınağı ile ilgili hemen şunu söylemem gerekiyor. Bu tip kentler, şehirler antik dönemde kendilerine bir baş tanrı ya da tanrıça seçerler ve kentlerinin en büyük tapınağını en yüksek yere onlar adına yaparlardı. İşte Asoslar da kendilerine Athena'yı baş tanrıça olarak seçmişler. Zanaatkarların tanrıçasıdır. Öbür taraftan savaş tanrıçasıdır kendisi. Ancak bir inceliği vardır. Bir de Ares var, savaş tanrısı. Ama aralarında bir fark var. Athena bir kadın ve onun savaş tanrıçalığının inceliği şurada. O barış için, yapıcı savaşın tanrıçası. Yıkıcı değil. Ares ise yıkıcı ve neredeyse zevk için yapılan savaşın tanrısı olarak karşımıza çıkıyor. Onun için aralarındaki temel fark budur. Ve Athena sembol olarak kullanılıyorsa eğer bir yerde, bir kentte, bir zırhın üstünde verilen mesaj çok açıktır. Ben aklımı kullanarak savaş yaparım der. Zevk için değil, akılla ve biraz da fayda sağlayacak bir savaş yaparım der. Onun için bunu imparatorlar da kullanır, kentler de kullanırlar. Ama Athena'nın da bir sembolü vardır. O da baykuş. Ve baykuş bilgeliğin sembolüdür. Yine iş dönüp dolaşıp akla ve zekaya geliyor. İşte Athenalılar da bu zeka tanrıçasını kendilerine baş tanrıça olarak seçmişler. Bugün dediğim gibi tapınağın yerinde çok bir şey görünmüyor. Çünkü var olan bir zamanlar yapılmış o güzelim frizler pek çok yere dağılmış gitmiş. Burada 2. Mahmut döneminde çıkarılan bazı frizler Fransa'ya hediye edilmiş. Ve daha sonra Amerikalıların yaptığı kazılarda çıkan bazı parçalar da Boston Müzesi'ne ve Arkeoloji, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gönderilmiş. Hal böyle olunca da bu tapınağın parçaları bugün Fransa, Amerika ve İstanbul'da

karşımıza çıkıyor. Ve bu süslemelerde önemli bir detay var. Mermer üzerine değil, buranın yerel taşı olan kızıl andezit üzerine yapılmış. Kızıl andezit buranın ekonomisinin önemli bir kaynağı. Sadece burada evler, tapınaklar bununla yapılmıyor. Burada yapılan başka bir şey daha var. Bu taşlar lahitler yapılıyor. Ve o lahitler antik dünyanın en çok talep gören lahitleri. Onlardan nekropol bölümünde, mezarlık bölümünde bahsedeceğim. Ama dilerseniz Athena Tapınağı'nın bulunduğu noktaya çıkalım ve biraz daha o dönemin tapınak algısı üzerinden bir geçmişe yolculuk yapalım.

Athena Tapınağı öyle bir yere konumlandırılmış ki eski dönemlerin ulaşım yolu olan denizle buraya geldiğinizde ilk göreceğiniz kentin en yüksek noktasına kurulmuş heybetli Athena Tapınağı olacaktır. Tabii ki bu söylediğim 2000 yıl önce ve bu kente gelen herkes önce bu tapınağı görüyor. Ve bu tapınağın temel özelliklerinden biri, dor tarzının en iyi örneklerinden biri. Geçmişte pek çok tarzda tapınak yapılıyor ve bu en ilkel ve en basit yöntemle, özellikle sütun başlarının en sade olduğu tapınak sistemi. Ancak klasik tapınaklarda olan pek çok şey burada da var. Ama burayı ayrıcalıklı kılan dor sütunlar üstüne yükselen iyonik bir çatı var. Hal böyle olunca da iyon tarzı ile dor tarzı burada bir araya gelmiş. Bunun tabii çeşitli sebepleri olduğu söyleniyor. Özellikle buranın bir liman kenti olması ve gelen başka coğrafyalardan gelen, İonya'dan gelen ya da başka yerlerden gelen ustaların birlikte çalışarak, herkes bilgisini ortaya koyarak bu şekilde hem İon hem Dor tarzının harmanlandığı söyleniyor. Yine kızıl andezit taşı kullanılmış. Ama benim söyleyeceğim bambaşka bir şey. Bu mimari. Bir de günlük yaşamda tapınak ne ifade ediyordu o dönemlerde? Nasıl ki bugün ibadethanelere, camilere, kiliselere girip içeride dua ediliyorsa, antik dönemde cemaat içeriye giremezdi. Onlar tapınağın hemen önünde bir sunak taşı var ve orada dualarını yapar, adaklarını, sunaklarını o taşa bırakırlardı. Kapalı alan şu anda ayaklarımı bastığım ve sadece tabanı kalmış dikdörtgen bir odaydı. Buraya naos denirdi, oda. Ve bunun bir kapısı var. Eşik taşı hala duruyor. İşte bu bölüm, bu kapalı bölüme sadece rahipler girebilirdi. Çünkü burada o tapınak kime ithaf edildiyse, kimin adını taşıyorsa onun bir kült heykeli olurdu. Burada da muhtemelen bu odanın en dibinde bir zamanlar Athena'nın heykeli vardı. Ve işte o halkın bıraktığı, sunağa bıraktığı hediyeler, arpalar, buğdaylar, meyveler neyse onlar alınır, rahipler tarafından içeriye götürülür ve o kült heykelin yanına bırakılırdı. Ama bir de hayvan kurban etme vardı. İşte fakir halk ancak böylesi dönemlerde et yiyebilirdi. O zaman da et pahalıydı ve bu kurbanlar daha sonra halka dağıtılırdı. Onun için böyle bir özelliği de var tapınakların. Bu sadece bazen savaşların arifesinde ya da bereketli bir hasat dilemek için ya da kişisel olarak insanlar günün her saati buraya gelip dualarını yapabilirdi. Ama toplu ritüeller, toplu dualar özel bir takım işler için yapılırdı. Ve o da dediğim gibi ya iyi bir asat ya da iyi bir yağmur ya da savaş öncesi başarı ya da savunma isteği için gerçekleştirilirdi.

Antik dünya kentlerinin en önemli parçalarından biri kuşkusuz Agora'dır. Çünkü Agora şehrin ekonomik ve siyasi kalbinin attığı yer.

yeridir. İnsanlar burada toplanırlar. Toplanma yeridir. İşte bu nedenle zaten together, gather gibi İngilizce kelimeler agora'dan türemiştir diye düşünülür. Yani toplanmayı işaret eder. Ve burası bugünün AVM'sine denk düşüyor. Ancak tabii ki önemli farklar var. Burada sadece alışveriş yapılmıyor. Yine siyasi bina, Blüterion, meclis binası burada. Agora'nın ortasında bir tapınak var. Agora tapınağı olarak geçiyor. Ama en önemlisi bu tapınağın hemen karşısında yamaca sıralanmış dükkanlar. Bunlara stoa deniyor ve bunlar sıra sıra sütunların taşıdığı revaklı dükkanların bulunduğu yer. Ve böylece bu sütunlarla gelen revak burayı gölgeli, yazın gölgeli, kışında yağmura, soğuğa karşı korunaklı bir hale geliyor. Ve böylece burada rahatlıkla insanlar alışveriş yapabiliyorlar. Ancak stoaların bir önemli özelliği daha var. Az önce stoacılık felsefesinden bahsetmiştim. İşte o stoacılığın doğduğu yer olarak bu stoalar, yani dükkanların olduğu yerler gösterilir. Ve oradan da hareketle şunu söyleyebiliriz. Tam oturduğum gibi bir zamanlar belki de burada bir felsefeci, bir sofist oturuyordu. Ve bu felsefeciler, bu sofistler şehir şehir dolaşan gezgin filozoflardı. Gelirler, şehrin işte stoaların olduğu basamağa otururlar ve burada evrenle, insanla, yaşamın anlamıyla ilgili konuşmalar yaparlardı. Yani felsefe yaparlardı. Ve buradaki insanlar da bunu bildikleri için etrafında toplanır ve onu dinlerlerdi. Ve ardından gönüllerinden kopan bir parayı ona verirler ve işte geçimini o filozof böyle sağlardı. Bunlara sofist denirdi. İşte bu iki bağlantı, yani buraya gelen felsefeci ve buradaki stoalar, stoacılık felsefesinin doğduğu, en azından adının doğduğu söylenir. Şimdi gelelim Agora'nın başka işlevlerine. Dedim ya, burası bir siyasi mekan. Burada Blüterion var. Ve bunun içinde Agora'lar demokrasiyi sembolize eder. Bunu söyleyen de ünlü filozoflar. Ve derler ki Agora'lar demokrasiyi, Akropoller ise krallığın, imparatorluğun sembolüdür. Yani bir hanedanın yönetimini sembolize eder. Ama agoralar dediğim gibi halkın yönetim yeridir. Halkın yönetime katıldığı, söz söylediği demokrasi alanlarıdır.

Şu anda Assos Antik Kenti'nin bir zamanlar eğitim yuvası olan cimnazyumdayım. Yani okulundayım. Ancak o dönemde okullar biraz farklı. Burada sadece erkek çocuklar eğitim görüyor ki bunlar delikanlılar. Genellikle 13-15 yaşlarında genç delikanlılar. Buradaki eğitim aslında bugünküne çok benziyor. Bir farkla. Burada spor neredeyse diğer konular kadar öne çıkıyor. Tabii ki burada felsefeden tutun da gramere kadar pek çok sınıf eğitimi var. Ama eğitimin %50'sini atletizm, ciret, güreş gibi unsurlar oluşturuyor. Çünkü antik Yunan dünyasında aklın, felsefenin, eğitimin kadar bedenin eğitiminin de önemli bir yeri var. Çünkü onlar için ideal erkek vücudu uyumun, armoninin sembolü. Ve en önemlisi bunlar savaşan halklar, savaşçı halklar. Onun için de sportif olmak zorundalar. İşte cimnazyumda yapılan eğitim bu şekilde. Ve işin ilginç yanı cimnazyum kelimesinde saklı. Cim çıplak demektir. Neden? Çünkü burada o sporlar çıplak olarak icra ediliyordu. Onun için de buraya çıplakların yeri anlamına gelen cimnazyum denirdi. Ve işte burada da sapasağlam kalmış onun girişindeyim. İçeride bir sarnıç var. Hala sapasağlam ayakta duruyor. Ama içeride ve özellikle de bu girişte yere taşa kazınmış ilginç şekiller var. Daire şeklinde ve baklava şeklinde bölünmüş. Bunlar nedir diye insan merak etmeden duruyor. Çeşitli tahminler var. Bunların o dönemde oynanan bir nevi taşlarla oynanan dama türü bir oyun olduğu ya da aşık kemiklerinden kemik atma oyunun oynandığı işaretler yerler olduğu söyleniyor. Burası da genç çocukların girip çıktığı yer. Çocuk olur da oyun olmaz mı? Hal böyle olunca cimnazyumun pek çok yerinde bunlarla karşılaşıyoruz. Ama son bir şey daha söyleyeceğim. Bu çocuklara verilen isim Efebos.

Antik dünyada bir şehrin zenginliğini anlatan en önemli unsurların başında surları gelir. Çünkü surlar... Batı kapısının hemen çıkışında uzanan taş döşeli yol hala sapasağlam yerinde duruyor. İki tarafında ise muhteşem lahitler var. Ve bu bölgeye nekropol, yani karanlık şehir deniyor. Nekro, karanlık, polise, polisten gelen bir kelimedir. Karanlık şehir demek, nekropol demek, mezar alanı demek. Ve bu mezar alanları genellikle şehirlerin dışına yapılırdı. Biz de şu anda Assos'un ana kapısının hemen dışındayız, yani şehrin dışındayız. Ve ana yolun iki tarafına konmuş lahitler var. Ama bir problem var. Şehre gelip gidenler bu lahitlerin önünden geçiyorlar. Şehirden ayrılanlar hayır dualarını sunup hayırlı bir yolculuk bekliyorlar. Gelenler de hedefe vardıkları için yine dua ediyorlar. Böyle bir işlevi de var bu mezarların. Ama bir problem var. Çok sıcak bir iklim oluyor yaz aylarında. Ve bu lahitlerin içindeki cesetlerin de bir an önce yok olması gerekiyor. Yoksa koku yapıyor. İşte tam bu noktada Assos'un lahitleri devreye giriyor. İnsan yiyen lahit denmesinin sebebi işte bu. Bu taşların içinde bir şap ya da alüminyum türü bir şey olduğu ve cesedi çabuk çözündürdüğü rivayet ediliyor. Hal böyle olunca da içine konan ceset kısa sürede ortadan kalkıyor ve koku problemi de çok uzun sürmüyor. Ama bunlarla ilgili söylenen bir başka rivayet daha var. O da bu taş bir volkanik taş ve çok sert, işlenmesi çok zor. Bunu işleyen ustalar çok zorlanıyorlar. İşte bu nedenle de o ustalara atfen insan yiyen lahit dendiği de rivayet edilir.

Assos Antik Kenti çok büyük bir tiyatroya ev sahipliği yapıyor. Buradan yola çıkarak aslında 3 aşağı 5 yukarı geçmişte burada kaç kişinin yaşadığını tahmin edebiliyoruz. Burası 4000 kişilik bir tiyatro. Genellikle bu rakam 3 ile çarpılır. Yani ortalama 12.000 ile 15.000 arasında bir yaşayanı varmış Assos'un. Tabii ki bazı özel tören günlerinde dışarıdan gelenler de bunlara ekleniyordu. Ancak bu tiyatrolarda sabahtan akşama kadar süren belli dönemlerde tiyatro oyunları sergilenirdi. Ve bunu yapan da gezici tiyatro gruplarıydı. Şehir şehir dolaşırlar ve belli dönemlerde burada oyunlar sahnelenirdi. Bu oyunlar içinde çok ciddi politik oyunlar olduğu gibi biraz daha halkın anlayabileceği daha soft işler de, daha yumuşak işler de yapılırdı. Ama bu tiyatrolarda oyunlar başlamadan önce hemen ön tarafta bulunan, oturma grubunun ön tarafında bulunan sunağa hediyeler bırakılırdı. Bu hediyeler Tanrı Dionysos içindi. Çünkü Tanrı Dionysos tiyatro tanrısıydı. Bunun da bir sebebi vardı. Daha önce tiyatro ortada yokken Dionysos şenlikleri yapılır ve o şenliklerde erkekler keçi postu giyerek dans ederlerdi. Zamanla İşte bu danslar, oyunlar tiyatroya dönüştü ve tiyatro böyle doğdu. Hal böyle olunca da Dionysos'a tiyatro tanrısı unvanı verildi. Ama ortaya bir şey daha çıktı. Tiyatro dediğimiz aslında binanın adıdır. Oynanan oyunlar bambaşka adlarla anılır. Tragedya denir, komedya denir. Tragedya ise keçi oyunu demektir ki işte o bağ bozumlarında keçi postu giyerek oynanmasından ötürü bu isim tragedya olarak günümüze kadar gelmiştir.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptanda. 1 kilo ceviz 199 lira.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Zaman kaybetmek yok.
14: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
15: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Rocco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet Peon.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Express içelim.
14: Kim demiş Dankek Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dankek Rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira.

0: Lush'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Assos'un bir liman kenti olduğunu söylemiştim. Her ne kadar 240 metrelik tepenin üstünde şehir kurulmuş olsa da büyük bir limanı vardı. Hatta bir de küçük limanı vardı. Bugün o küçük limandan eser yok. Büyük limanın yerinde ise sonradan yapılmış bir menderek var.

Ne kadar bu sonradan eklenmiş olsa da arkamda gördüğünüz binalar şekil değiştirerek günümüze kadar geldiler. Çünkü Assos'un zenginlik kaynaklarından biri de bu limandı. Gelenlerin gidenlerin ödediği vergiler, gümrük vergileri, konaklamalar burayı zengin kıldı. Ama asıl çok ilginç bir madde vardı, bir malzeme vardı ya da bir bitki vardı. Ne derseniz deyin. İşte bu Assos'u çok fazla zengin etti. Bu arkamda gördüğünüz binalar işte onların depolandığı yerdi ve bu depolardan gemilere yüklenir, uzak diyarlara gönderilirdi. Ve boya sanayinde kullanılırdı, kahverengi elde edebilmek için. Bu madde ise, bu malzeme ise meşe palamuduydu. Bugün hala Assos'un çevresinde bolca meşe ağacı görüyoruz. İşte bir zamanlar o meşenin palamutları buranın zenginliğinin kaynağıydı.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Assos'taydık. Yolculuğumuz Behramkale Köyü'nden başladı ve Assos Antik Kenti'nin farklı yerlerini görerek limana kadar geldik. Ama her zaman olduğu gibi yine efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok keyifli bir gün, enerjimiz yerinde. Tabii böyle kış gelince, havalar soğuyunca gerçekten de soğumaya başladı hani. Böyle biraz vücut kırgınlıkları oluyor. O yüzden ne diyeyim, dikkat edelim. Kışa bol bol enerji depolayalım, sağlıklı beslenelim, güzel beslenelim. Bugün de böyle Sivas'a gidiyoruz. Ayşe Hanım gelecek mutfağıma. Çok güzel Sivas yemekleri yapacağız. Ben Ayşe Hanım gelmeden önce neler yapacağız size şöyle kısaca bir anlatayım. Hakikaten bol proteinli, besleyici güzel bir çorba, tutmaç çorbası yapıyoruz. Sivas'ın tutmaç çorbası. Sonra ikinci yemeğimiz erişte kapama. Yumurtalı erişte, kavrulmuş erişte, farklı bir lezzet. Bir de saçımız var gördüğünüz gibi tezgahımızın üzerinde ve Sivas katmeri yapıyoruz. O zaman Ayşe Hanım'ı ben mutfağıma davet edeyim. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok mersi. Anlattım Sivas yemeklerini kısaca ama siz de Sivaslısınız.
1: Evet. İnşallah Sivas'ı bugün buraya taşıyacağız.
0: Taşıyacağız. Evet. Yaşadınız mı Sivas'ta peki?
1: Yaşamadım ama yani şöyle küçükken yaşadım. Büyüyünce tabii ki
0: İstanbul'a geldiniz.
1: İstanbul'a geldik ama yazları sürekli gidiyoruz.
0: Gidiyorsunuz tabii o güzel Sivas'a. Evet. Şimdi Sivas eminim karlı. Evet. Kıyamet,
1: çok
0: kış.
1: Çok güzel.
0: Çok güzeldi.
1: Tablo gibi
0: ama,
1: her taraf.
0: Ben tüm Türkiye'yi gezdim, hep anlatırım zaten programımda da. İki yerde çok üşüdüm ben ülkemiz içerisinde. Biri Ardahan'dır, biri de Sivas'tır.
1: Evet.
0: Hakikaten donduğumu hatırlıyorum yani. Buralara kadar evet. Karları gördüğümü hatırlıyorum ama karın da ayrı bir güzelliği
1: ama
0: var.
1: Kışın soğuktur ama insanı sıcaktır diyorum öyle. Ben de.
0: Hakikaten öyle. O zaman tüm Sivas'a selam olsun evet. Efendim. Evet. O zaman ilk olarak tutmaç çorbası yapıyoruz. Ben size hemen tezgahın başına alayım. Evet. Evet efendim, tutmaç çorbası malzemelerimiz burada. Ekrana gelecek birazdan malzeme listemiz. Ne dedik? Güzel Sivas'ın bol proteinli besleyici bir çorbası.
1: Evet.
0: Neler varmış içinde? Bir su bardağı haşlanmış nohut, bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, bir su bardağı tutmaç, iki su bardağı yoğurt, bir adet yumurta sarısı, iki yemek kaşığı un, tuz, sosu içinse tereyağı, sıvı yağ ve kuru nanemiz var. Malzemeler bu kadar. Terbiyeli bir çorba olacak. Unu,
1: çok
0: yoğurdu.
1: Terbiyeli.
0: Gördüğümüzde hemen terbiyeli olacağını
1: evet.
0: Anlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi neler yapıyoruz? Başlayalım.
1: Başlayalım. Hemencik sıcak suyumuzu koyalım.
0: Hemen su ısıtıcımız da var
1: tamam.
0: Sıcak suyumuz.
1: Ocağımızı yakalım.
0: Evet, ben suyu koyayım. Hepsini boşaltıyorum sıcak suyu.
1: Evet.
0: Evet. Süper. Bir kaynatalım suyumuzu.
1: Bir kaynatalım.

0: Tamam. Şimdi tutmaç çorbasının bir hikayesi var mıdır anlatabileceğiniz, dinleyelim mi? Örneğin bayram yemeği çorbası mıdır, ne çorbasıdır?
1: Ya bizim oraların meşhur çorbasıdır çünkü hamur işiyle uğraştığımız için genelde hamur işlerinden kesilir. Hani hamur işleri yapınca yanlarından kesilir böyle üçgen şeklinde, uzun şeklinde, kısa, erişte şeklinde.
0: Bilmeyen seyircilerimiz varsa neden bahsettiğimizi göstereyim ben. Efendim işte tutmaç bu oluyor. Bunun yapımını da aslında bir söylesek mi nasıl olduğunu?
1: Tabii ki de un, tuz, su farklı bir şey yok ama yumurta sevenler yumurta da kırabiliyorlar içine.
0: Ama bu kadar sert olması?
1: Sert olması kurutuyoruz onu.
0: Kurutuyorsunuz sadece. Nerede, kurutuyoruz. Güneşte mi kurutuyorsunuz?
1: İster güneşte. Tabii güneşli hava daha iyi olur. Çabuk çabuk kurur.
0: Ama kışın yapmak istediğimizde.
1: Kışın yapmak istediğinizde serin bir bölgede, bir temiz odada koyduktan sonra anında.
0: Bir tülbentin üzerine.
1: Aynen,
0: evet,
1: anında
0: evet. Tarhana
1: kuruyor.
0: Kurutur gibi.
1: Aynen aynen. Evet, ayrı kuruyor.
0: Evet.
1: Çok basit yani.
0: Tuz, su ve un. Klasik hamur yapıyoruz ve kurutuyoruz efendim. Sivas'ta da tutmaç. Tutmaca bu yani. Bu tutmaçmış adı. Konuşamadım. Evet. Ve mutlaka her evde olur Sivaslıların.
1: Olur tabii de. Bunun hani kesme şekli farklı olur. Dörtgen olur. Üçgen olur, uzun olur, küçük minik. Tabii ki istediğiniz şekilde koyabilirsiniz ama çok lezzetli bir çorba oluyor. Yoğurt da karışınca içine.
0: Tam böyle, böyle şifa çorbası aslında.
1: Aynen, protein şifa
0: çorbası. Çünkü içinde mercimek ve haşlanmış nohut da var. Bunu hep söylüyoruz. Ben yeşil mercimeği severim. Çok faydalı olduğuna
1: tabii
0: da inanırım. Böreğin içinde de severim.
1: Evet.
0: Ondan sonra normal yemeğini, kapya biberli yemeğini yaparız biz annemle.
1: Oo, süper
0: onu da
1: olur,
0: çok severim.
1: Çok güzel oluyor. Evet.
0: Salatasını da çok severim. İçine böyle çiğ enginarlar, yeşil mercimek, güzel bir salata.
1: Evet.
0: Yani etten alacağımız proteine yakın bir protein alıyoruz diyebiliriz her ikisinden de.
1: Evet, özellikle bir de kışın güzel bir çorba bu da.
0: Yeşil. Mercimek.
1: Tabii
0: evet,
1: ki sıcak sıcak. Çok güzel
0: kırmızı
1: bir çorba.
0: Mercimek çorbası
1: yeşilli
0: da keza çok
1: tabii
0: güzel
1: ki de
0: olur.
1: Evet.
0: Yani efendim güne, kışa dedik ya hazırlanıyoruz. Kış geldi. Kışın böyle sağlıklı olmak istiyoruz. Evet, o yüzden de bu çorbalar
1: en
0: yazın olmuyor.
1: En yapımlı çorbalar kullanıyoruz.
0: Makbul. Evet. Evet. Suyumuz hafif hafif kaynamaya başladı.
1: Evet.
0: Önceden haşladık mercimeklerimizi
1: değil
0: mi?
1: Evet, iyi yaptık. Evet.
0: Şimdi ne istiyoruz?
1: Bunu koyuyoruz. 1-2-3 dakika pişiriyoruz. Sonra hepsini katıyoruz içine.
0: Biraz yumuşatıyoruz. İsterseniz
1: aynen
0: o sırada terbiyeyi hazırlayalım bir
1: tabii
0: taraftan.
1: Ki.
0: Cam kabımızda.
1: Tabii
0: şöyle
1: ki
0: vereyim.
1: Yağımızı koyalım.
0: Yağımızı koyalım evet. Sıvı yağ kullandık. Evet.
1: Yumurtamızın sarısını.
0: Sadece sarısını
1: evet
0: kullanıyoruz. Beyaz yok terbiyemizde.
1: Beyaz yok evet.
0: Tamam. Şunu şuradan alayım. Evet. Terbiyesini yapıyoruz efendim tutmaç çorbasının. Yumurtanın sarısı ve sıvı yağımızı
1: evet
0: şöyle bir karıştırdık.
1: Evet.
0: Unu ben size
1: unumuzu
0: ilave
1: evet
0: edeyim. Evet.
1: Evet.
0: Tamam
1: yeterli
0: herhalde.
1: Tabii tabii yeterli.
0: Şöyle minik bir kasede un yeterli
1: oluyor
0: terbiye
1: evet
0: için şu kadarcık. Şimdi yoğurdunu ilave edeceğiz.
1: Yoğurdumuzu.
0: Ben bu yoğurdun bir suyunu şöyle bir süzdüreyim mi? İster misiniz kullanmak?
1: Yoğurt sulu olursa
0: sulu
1: daha iyi
0: mu
1: olur.
0: Tamam.
1: Tabii tabii.
0: Tamam.
1: Zaten birazcık da açacağız. Koyalım.
0: Tamam. Koyuyorum. Hepsini ilave edelim.
1: Hepsini
0: ediyorum
1: ilave edelim
0: tamam
1: evet. Birazcık hadi sulandıralım tabii hafiften.
0: İstiyor musunuz sulandırmak?
1: Evet, birazcık
0: o zaman
1: sulandıralım.
0: Ben kasemize hemen su koyayım.
1: Evet.
0: Geliyorum. Evet. İyi midir?
1: İyi iyi.
0: Hı-hı. Süpersin. Birazcık sulandırdık.
1: Evet, çok güzel.
0: Böyle yani çok duru da değil, koyu da
1: koyu
0: değil.
1: Koyu da değil, evet,
0: evet.
1: Zaten suyumuz da olduğu için şeyin içinde.
0: Tenceremizde. Evet, şöyle bir tutmaçlara bakalım. Sağlıklı, güzel bir
1: evet
0: çorba. Neler yaptık şimdiye kadar seyircilerimize bir anlatalım.
1: Tabii
0: suyumuzu
1: ki
0: koyduk tenceremize. Tutmaçlarımızı un, tuz ve yağdan oluşan, yağ
1: evet
0: yok, su.
1: Su.
0: Un, tuz ve sudan oluşan tutmaçlarımız ve kuruttuğumuz o hamur işlerini koyduk. Biraz yumuşamasını bekliyoruz tencerenin içinde. Bir taraftan da terbiyesini
1: yaptık.
0: Terbiyemizi
1: evet.
0: Ne var terbiyede? Sıvı yağ ile yumurtanın sarısını şöyle bir çırptık.
1: Çırptık.
0: İçine ne ekledik?
1: Un koyduk.
0: Evet.
1: Sonra yoğurdumuzu
0: koyduk. Evet. Biraz sulandırdık
1: açmak için yoğurdumuzu.
0: Evet.
1: Önceden topak olmasın diye. Bu çok önemli.
0: Evet. Ve önceden de haşladığımız mercimeğimiz ve nohutumuz var. Çok haşlamayın mercimeği, benim tavsiyem. Çünkü zaten
1: birlikte pişiyor.
0: Tencerenin içinde de pişeceği için diri diri olmasında fayda var. Dağılmasın. Ekleyeyim mi?
1: Ekleyelim.
0: Evet efendim. Haşlanmış nohutumuzu ekliyoruz. Haşlanmış mercimeğimizi de ekledik. Evet. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Ha, kepçemle karıştırayım. Evet, şimdi yavaş yavaş bir sudan alalım mı terbiye içine?
1: Evet, birazcık alalım. Kesilmesin. Ben de onu bekliyordum şimdi.
0: Evet. Koyalım.
1: Evet.
0: Şöyle karıştır. Evet, gelin yanıma isterseniz, tamam. Daha rahat ederiz.
1: Azıcık daha alalım.
0: Bunu zaten tüm hanımlar biliyordur. Ama belki
1: Püf noktası
0: bu kesilmemesi
1: işin.
0: İçin.
1: Evet,
0: tabii
1: bu
0: ki.
1: İşin püf noktası.
0: Ama belki öğrenciler vardır izleyen
1: tabii,
0: bizi.
1: Tabii.
0: Şimdi ders saatinde değillerdir belki.
1: Evet.
0: Ve yapmak isterler. Bu terbiye yaptığınız için de yoğurt olduğundan dolayı kesilmemesi adına bu çorbamızı suyundan terbiyeye koyuyoruz mutlaka.
1: Ya bazen hanımlar da sorar yani hani niye kesiliyor falan der. Hani bilmeyenler de oluyor.
0: Oluyor,
1: en
0: doğru.
1: Azından aydınlatmış olduk.
0: Püf noktaları önemlidir. Evet. Yeterli oldu mu?
1: Yeterli.
0: Böyle koyabiliriz.
1: Yeterli.
0: Şimdi içine
1: yavaş yavaş.
0: Yavaş yavaş.
1: Siz karıştırın, ben dökeyim.
0: Böyle karıştıra.
1: Evet.
0: Yine kesilmemesi için.
1: Evet.
0: Böyle bir miktar karıştıracağız efendim. Bu kadar da pratik, bu kadar
1: da
0: kolay.
1: Basit, tabii.
0: Ve besleyici.
1: Doyurucu,
0: ben yemeklere biraz
1: besleyici.
0: O yönden bakıyorum. Vücudumuza aldığımız her şey sağlığımıza fayda etmeli diye düşünüyorum.
1: Tabii ki el yapımı da daha da güzel oluyor böyle yapınca.
0: Doğal.
1: Tabii ki.
0: Evet, o yüzden.
1: Kendi kestiğimiz, kendi yaptığımız el becerimizle.
0: Sizin evet. Evde bulunur mu tutmaç?
1: Benim evde bulunur çünkü ben bu işlerle uğraşıyorum zaten.
0: Ha, satışta
1: evet,
0: mı yapıyorsunuz?
1: Satış da yapıyorum. İş yerim var benim. Hamur işleriyle ilgili. Gözleme, mantığı, erişteler böyle.
0: Erişteyi de kendiniz kesiyorsunuz.
1: Evet.
0: Bizim evde de çok bulunur erişte.
1: Öyle mi?
0: Evet, ben de Nazilliliyim. Aydın Nazilli. Evet. Ve oradan bize hep kesilir ve getirilir. Yani tanıdığımız biri tarafından. Evet. Çok da severim. Hele bir de ev yapımı olursa daha da lezzetli.
1: Evet, hele de kışın çok olmazsa olmazlardan. Yazın çünkü onları hazırlarız, yaparız.
0: Kışın
1: da güzel güzel yeriz onları.
0: Yeriz, evet. Şimdi çorbamız kaynamaya başladı. İsterseniz bir taraftan da sosunu hazırlayalım.
1: Evet.
0: Çorbamız tamamen hazır olmuş olsun. Koyayım mı hocam?
1: Evet.
0: Şöyle. Evet efendim. Klasik
1: en
0: tereyağı,
1: güzel bölümü
0: nane.
1: De bu.
0: Bence
1: çok
0: cos.
1: Evet.
0: Tereyağını alabilirsiniz. Evet. Şöyle. Ocağımıza da koyabiliriz. Tahta kaşık
1: tahta
0: da var. Evet. Şimdi sosunu yapıyoruz efendim.
1: Evet.
0: Zaten çorbamız bitti.
1: Bitti.
0: Bir kez daha anlatacağım ben sizlere tereyağımız erirken. Tutmaçlarımız vardı. Tuz, su ve unla yaptığımız ve onları kuruttuğumuz. Yazın yaparsanız güneşte kurutmak. Ama kış vaktinde de böyle bir tülbentin üzerine evde sererseniz
1: çok
0: onları iyice
1: olur.
0: Evet, çok da güzel olur. Tenceremizde suyumuzu kaynattık. Tutmaçlarımızı koyduk içine. Biraz yumuşattık tutmaçları. Daha sonra haşlanmış mercimek ve haşlanmış nohutunu ilave ettik. Onlar böyle hafif kaynar pişerken bir taraftan terbiyesini hazırladık. Terbiyesinde de sıvı yağımız vardı, yumurtanın sarısı vardı. Sonra unu ilave ettik ve yoğurdumuzu koyduk. Yoğurdumuzu da sulandırdık. Daha sonra çorbamızın içine kesmemesi için çorbanın suyundan alarak ilave ettik. Şimdi kaynamaya bıraktık. Sosunu hazırlıyoruz. Tereyağımız eridi. Şuradan açayım,
1: evet.
0: Daha sağlıklı olacak.
1: Bol nanemiz.
0: Evet. Yalnız Ayşe abla diye hitap ediyorum. Günler sonra ilk defa oje sürdüm. Çünkü ben de yardımcı oluyorum. O yüzden ojeye çok doğru gelmiyor. Ama bir özendim efendim. Gördüğünüz gibi elime de pek bir şeye sürmüyorum. Böyle
1: çok
0: bir özendim.
1: Evet.
0: Günler sonra, aylar sonra oje
1: çok
0: sürmeye.
1: Yetişmiş.
0: Teşekkür ederim. Tamam mıdır
1: evet.
0: Bu da?
1: Evet.
0: Şöyle ilave edelim isterseniz. Oh, en sevdiğimiz
1: evet.
0: Görüntü bu.
1: Görüntü, evet.
0: İsterseniz biraz alalım
1: şöyle
0: suyundan.
1: Şöyle karıştıralım suyundan da.
0: Evet.
1: Oh. Ben de yemeklerin en çok bu bölümünü seviyorum.
0: Bu bölümü değil mi? Hem çünkü kokusuyla. Evet.
1: Mutfağımız muhteşem kokuyor. Çok güzel.
0: Gerçekten öyle. Bu kadar.
1: Evet.
0: tutmaç çorbası Sivas'a evet. selam olsun efendim. Hazırladık, bitti. Ağzını kapatırız.
1: Evet.
0: Bir taşım daha kaynatmaya gerek var mı?
1: Yani Ayşe birazcık abla. Kaynasın. Birazcık çünkü unu kaynasın. Şey olsun.
0: İyice onun o tadı gitsin.
1: Un tadı gitsin. Gitsin.
0: Evet.
1: Gitsin.
0: Şuraya evet. koyabilirsiniz. Şöyle vereyim.
1: Tamam.
0: Tenceremizin kapağını kapattık. O zaman gelelim günün ikinci yemeğine efendim. Gel Ayşe abla böyle. Erişte kapama yine Sivas'ın yöresel
1: yöresel evet değil eriştemiz mi? Yöreseldir bizim çok severiz. İkisini de kavrulmuş eriştesini de yumurtalı eriştesini de ama kavrulmuşu daha da bir yaparız. Daha çok severiz yani. Şöyle bunun hem soğanlısını yaparız. Soğanlı çok güzel oluyor. Soğanı doğruyoruz, içine atıyoruz. Sulu sulu böyle sulusu oluyor.
0: Evet.
1: Böyle sebzelisini yaparız. Domates soslu falan. Böyle sadesini yaparız. Üzerine ceviz, tereyağlı.
0: Cevizle de çok yakışır evet. işte ama.
1: Lor
0: hakikaten.
1: Peyniri, tereyağlı üzerine dökeriz.
0: Lor peyniri de çok evet. yakışır. Bravo. O zaman seyircilerimize bir erişte kapamanın malzeme listesini sayayım. Neler varmış. Buyurun. Onlar da not alsınlar. Evet efendim, bir adet yufkamız var. 250 gram yumurtalı erişte, 250 gram kavrulmuş erişte, bir su bardağı ceviz, 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri, tuzumuz var. Sosu içinse tereyağı. Evet. Yeterli mi?
1: Yeterli.
0: Sana fırça vereyim
1: ben. Bir fırça alabilir miyim? Aha. Size zahmet.
0: Al canım.
1: Teşekkür ettim.
0: Rica ederim. Ben şu su ısıtıcımızı şuradan alayım.
1: Evet.
0: Önümüzü kesmesin.
1: Tavamızı yağlıyoruz.
0: Evet. Güzel tavamızı güzelce efendim.
1: Güzel bir şekilde yağlıyor ama.
0: Aa, çorbayı taşırdık. Bereket, bereket.
1: Evet.
0: Mutfağımıza bereket geldi bereketi, efendim. Evet. Böyle dalınca işte öyle oluyor değil mi?
1: Evet.
0: Kapattım.
1: Olsun, bir şey olmaz. Her hanım yapar bunu. Her bizler de yapıyoruz.
0: Biz lafa daldık. Erişte kapamaya daldık. Oluyor.
1: Evet.
0: Bereket yağdı mutfağımıza.
1: Evet.
0: Evet. Tavamız... Tam kapadık değil mi? Biraz açık bıraksaydık evet.
1: Yarım
0: aralı keşke.
1: Asa... İyi
0: evet.
1: olurdu.
0: Neyse, bu da bugünün nazarı olsun.
1: Nazarı olsun.
0: Evet.
1: Şimdi tavamızı şimdi. Yağladık sıvı
0: evet.
1: yağla. Şimdi elimizde bir yufkamız var bir tane.
0: Hı-hı.
1: Bunu tavamızın içine şöyle bir seriyoruz.
0: Seriyoruz ve kalan kısımları yani tavadan taşan kısmı da böylece
1: tabii,
0: kalıyor.
1: Tabii bırakıyoruz
0: çünkü
1: böyle.
0: Çünkü kapama ya kapatacağız.
1: Aynen. Aynen.
0: Evet ben
1: aynen.
0: şu çorbayı kenara alayım. Evet.
1: Şimdi bunun görüntüsü çok güzel olacak. Altına yumurtalı eriştemizi sereceğiz.
0: Hı-hı.
1: Biraz hafiften şöyle bir yağ gezdirelim.
0: Yine bir sıvı yağ mı gezdirelim? Hı-hı.
1: Tamam yeterlidir.
0: Yine fırça yardımıyla.
1: Fırça yardımıyla.
0: Evet.
1: Bir kaşık alabilir miyim size zahmet?
0: Metal bir kaşık.
1: Tabii olur.
0: Buyurun.
1: Şöyle bir karıştıralım şunu.
0: Ha, bir haşladık ya efendim.
1: Evet
0: şöyle
1: şeyi
0: bir açalım.
1: Açalım.
0: Yapıştı
1: şimdi içine
0: çünkü.
1: Dökelim.
0: Evet. İlk önce yumurtalı erişteyi döküyoruz. Eğer bakın Ayşe abla da bu işi yapıyormuş ulaşabilirsiniz. Erişte
1: evet.
0: isteyenler ulaşabilir. Evet. Evet.
1: İş yerim var. Orada hamur işleriyle uğraşıyoruz. Böyle erişteler, makarnalar, yufkalar kesiyorlar.
0: Oh.
1: Tabii bayanlar çalışıyoruz.
0: Ne güzel.
1: Orada evet.
0: Hep 12 mı?
1: 12 seneden beri bu işi yapıyorum
0: ne
1: ben.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Kadın iş gücü. Seviyoruz.
1: Aynen.
0: Ben
1: de oturmayı sevmiyorum. Böyle incecik yayıyoruz.
0: Hı hı.
1: Çok güzel. Şimdi içine cevizimizi.
0: Burada var cevizimiz. Heh,
1: cevizimizi koyuyoruz.
0: Hı-hı. Evet. O katmerin cevizi.
1: Evet.
0: Şaşırdım. Sivas katmeri yapacağız efendim.
1: Çünkü Sivaslı burada.
0: Evet. Çünkü Sivaslı bir hanımefendi bugün mutfağımda konuk. Sivas'a uzanıyoruz. Daha önce de hatırlarsınız Aysel ablam gelmişti. Aysel ablayı tanır mısınız Aysel Bostancı'yı? Sizin yemek camiasından
1: olabilir,
0: değil mi?
1: Olabilir,
0: evet,
1: doğrudur.
0: Evet, o da Sivaslı'dır.
1: Doğrudur.
0: O da güzel Sivas'ın yemeklerinden yapmıştı. Böyle kalbura bastı gibi bir tatlımız
1: evet,
0: var ya.
1: Evet, çok güzel, evet.
0: Ama siz ona başka bir isim diyordunuz. Ay neydi? Hurma tatlısı.
1: Hurma tatlısı.
0: Heh, hurma tatlısı.
1: İkisini de söyleniyor. Yöresel
0: evet.
1: İlçeler farklı olunca... Değişik söyleniyor.
0: Söyleniyor.
1: Evet.
0: Bizim
1: evet.
0: Nazil'de işte kalbura bastı denir ona.
1: Evet.
0: O gün inatla Aysel abla hurma tatlısı dedikçe ben de inatla dilime kalbura bastı.
1: Kalbura
0: o kadar
1: bastı,
0: alışmış
1: evet.
0: Çok güzel.
1: Ama kalbura bastı daha çok söyleniyor.
0: Çok severim.
1: Evet. Evet. Şimdi cevizimizi
0: koyduk.
1: Yaydık böyle. Aha. Üzerine cevizlerimizi tutsun hatta erişlerimizi tutsun diye kaşarımızı bolca rendeleyip böyle üzerine serpiyoruz. Evet. Çünkü cevizle kaşar çok yakışıyor. Hele de erişteye müthiş. Bunu hani bildiğimiz fırın makarnası gibi hani yapıyoruz da fırına atıyoruz ya.
0: Evet.
1: Biz de bunu
0: tavada yapacağız.
1: Tavada yapacağız. Daha pratik. Oh. Fırınları olmayanlar için hani bozuk olanlar için bir şekilde nasıl yapabiliriz derlerse.
0: Tava daha böyle bir şey gelir. Kolay gelir.
1: Kolay gelir. Daha da evet. Pratik oluyor hemence. Evet. Zaten hepsi haşlanmış, pişmiş.
0: Kolay.
1: Birazcık daha.
0: Bunları önceden şimdi bunu kavurduk ama diğer yumurtalı erişteyi bir haşlıyoruz suda değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii tabii. Hepsini haşlıyoruz. İkisini de haşlıyoruz.
0: Bunu bu da haşlanmış.
1: Evet. Tamam. Bu da haşlanmış. Şimdi
0: kavrulmuş erişteyi de haşlıyoruz yani.
1: Tabii evet. Tabii ikisini de haşlıyoruz. Şimdi. Sonra üzerine bu şeyi döküyoruz.
0: Kavrulmuşu
1: döküyoruz.
0: Yine galiba ceviz ve kaşar peyniri olacak evet. gibi hissediyorum evet. değil mi?
1: Evet.
0: Sonra da kapatacağız.
1: Evet kapatacağız.
0: Kapamayı yapacağız.
1: Çok lezzetli bir börek olacak.
0: Evet. İşte farklı bir lezzet efendim. Gerçekten
1: evet, bu evimizde olanlar için
0: birçok hani kişinin bilmediği aa diyeceği tariflerden bir tanesi
1: olduğunu düşünüyorum. Bunu herkes zaten evet ama fırın makarnası olarak bilirler.
0: Evet.
1: Tamam bunu da hemencik serpiyorum.
0: Hiç hemen aceleye gerek yok. Rahat rahat davranabiliriz.
1: Teşekkür evet. ediyorum. Çok naziksiniz.
0: Yine cevizimiz. Bence biraz daha koyalım ya tamam. ceviz. Ha, malzemesi bol
1: tamam,
0: olsun.
1: Malzemesi.
0: Kaçmayalım malzemeden.
1: Yok evet. ben zaten hiç kaçmam bu işi yaptığım için. Evet. Hiç malzemeden kaçmam. Tamam.
0: Koyduk cevizimizi. Şimdi yine kaşar peynirini
1: tekrardan koyuyoruz.
0: Yalnız şu anda görüyorum kameralarda da çok güzel gözüktü.
1: Evet.
0: Aa vallahi. Erişte kapama. Sivas'ın erişte kapaması evet. efendim. Neler yaptık? Ben şöyle bir kez daha tekrar edeyim. Belki ekranlarınızı yeniden açmışsınızdır. Daha kapama Ayşe ablacığım.
1: Tamam.
0: Bir anlatayım seyircilerimize
1: tamam,
0: tekrar. Bir tane yufkamız var efendim. O bir yufkayı tavamızı yağladık. Yufkamızı böyle serdik gördüğünüz gibi. Sonra iki çeşit eriştemiz vardı. Bir tanesi yumurtalı erişte, bir tanesi de kavrulmuş erişte. İkisini de önceden haşlamıştık. İlk önce kavrulmamış, daha doğrusu yumurtalı erişteyi bir serdik.
1: Evet.
0: Ardından cevizimizi koyduk bolca. Rondodan çektiğimiz cevizi. Ardından kaşar peynirini tutsun diye bolca serptik.
1: Evet.
0: Sonra en üstüne neyi koyduk? Kavrulmuş erişteyi koyduk. Kavrulmuş erişteden sonra tekrar cevizini ceviz. Koyduk. Tekrar kaşar peynirini koyduk. Artık kapama kısmına mı geldik?
1: Evet.
0: Evet.
1: Birazcık sıvı yağ, siz gezdirin
0: yine
1: birazcık.
0: Buraya gezdireyim
1: evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Ha çünkü bir yapışsınlar diyorsun.
1: Tabii.
0: Öyle mi?
1: Buluşsunlar böyle kaşar, ceviz evet. hepsi. Şimdi kapatıyoruz yufkamızı şöyle.
0: Hı hı.
1: Buradan da kapatıyoruz.
0: Evet her yerinden.
1: Birazcık sıvı yağ gezdirelim yine,
0: yine
1: şöyle.
0: Yine gezdirelim mi? Tamam.
1: Yapışsın.
0: Yapışsın. Şöyle bir gezdirdim o zaman.
1: Tamam mı? Tamam. Hı-hı. Tamam. Şöyle yapalım hatta.
0: Evet. Kare oldu hemen evet. hemen. Evet efendim. Şimdi tavada pişireceğiz.
1: Evet.
0: Ben ocağı
1: ocağımızı
0: açayım.
1: Açalım.
0: Tamam, alayım mı?
1: Tabii.
0: Şöyle ocağa koyuyoruz.
1: Üzerini kapatıyoruz.
0: Kapatıyoruz. Evet. Şimdi böyle de ters çevireceğiz.
1: Ters
0: bu kapak
1: evet,
0: o yüzden
1: evet.
0: çok önemli. Evet, altın, seni tanıyalım biraz.
1: Altını kısıyoruz birazcık.
0: Küçük ocağı evet. mı alsam acaba?
1: Evet, evet. İçi de
0: şunu
1: güzelce mi pişsin, kaşarlarımız erisin.
0: Tamam canım. Bunu alayım
1: keserken
0: ki bu büyük bir ocak çünkü evet. şey yapar hemen hamuru yakabilir. Seni tanıyalım.
1: Beni tanıyalım evet.
0: evet anlat şimdi, biraz kendini evet. yemek işlerine nereden girdin?
1: Evet Sivaslıyım. Hı-hı. İki tane kızım var.
0: Maşallah adları ne?
1: Birisininki Merve 25 yaşında bir tanesininki de Aleyna.
0: Aleyna ve Merve
1: yaşında.
0: Selamlar olsun evet. buradan. Birisi, üniversiteye mi hazırlanıyor?
1: Üniversiteye hazırlanıyor. Üniversiteye gidiyor.
0: Gidiyor.
1: Gidiyor. Fizyoterapi başarılar. Okuyor. İnşallah.
0: Ne okuyor?
1: Fizyoterapi okuyor.
0: Evet. Çok güzel.
1: Evet.
0: Evet.
1: Öbür kızım da evli. Bir tane torunum var.
0: Maşallah. Torunun adı ne?
1: Mina İsra.
0: Mina. Mina kaç yaşında?
1: İki.
0: İki yaşında. Maşallah. Güzel bir ömür olsun.
1: Amin cümlemizinkinin inşallah. Öbür kızım da belediyede çalışıyor. Büyük kızım da.
0: Evet o da
1: Toruna
0: devlette.
1: Babaanne bakıyor. Evet.
0: Ne güzel.
1: Ben de 12 sene önce hamur işlerine başladım.
0: Nasıl gelişti peki? Yani nereden bu fikir ortaya çıktı?
1: Nereden bu fikir ortaya çıktı? O zamanlar çalışma hayatım vardı. Çocuklar olunca bir müddet 7 sene bir ara verdim. Hatta 8 sene.
0: Çalışma hayatına.
1: Evet. Ondan sonra baktım çocuklar artık kendilerini
0: büyüdüler.
1: Büyüdüler, görüyorlar. Evde tek başına, yani evde oturmayı zaten sevmeyen bir insanım. Hani bir aktif olan bir insanım. Dedim ne yapalım ne yapalım, böyle bir fikir geldi. Dedik birdenbire girdik bu işe.
0: Ama ilgin vardı demek ki hep mutfağa.
1: Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hani böyle açmayı falan hani hiç bilmiyordum.
0: Ha, sonradan bu ben işin için öğrendim.
1: Bu işin
0: yani
1: içinde öğrendim. Evet. Aa. Azmettim ve işin içinde öğrendim. Çünkü ben kek, hani böyle kekleri karıştırmayı bildiğimiz
0: evde yaptığımız
1: evet
0: gibi. Evet.
1: Ama yok, baklavaydı, börekti. Hani onların açmasını, yoğurmasını dahi hani o kadar çok bilen insan değildim.
0: Değildin. Evet. İşin içinde işte insan isteyince,
1: evet
0: edince her şeyin üstesinden
1: evet
0: gelir yapar.
1: Doğru söylüyorsunuz. Evet. Böyle bir giriştik işte, ondan sonra her şeyi yapmaya başladık.
0: 12 sene olduğuna göre maşallah işler de iyi gidiyor demek ki.
1: İnşallah, inşallah yani cümlemizin işi iyi gitsin. Tabii ki bizimkilerinki de gitsin. İşte şeydeyim, 4. Levent'teyim ben de.
0: Aha,
1: 4. Orada. Levent'te küçük bir dükkanım var. Öyle büyük bir yer değil ama benim gönlüm olsun, gönlümde büyük yani.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü o kadar
0: kendi
1: güzel
0: elemeyin.
1: Evet, evet, o kadar güzel müşterilerim, o kadar güzel tatlı müşterilerim var ki anlatamam size.
0: Bir bağ kuruyorsunuz biz,
1: evet,
0: onlarla.
1: Evet, bağ kuruyoruz onlarla. Instagram'dan zaten çok şeylerim geliyor. Müşterilerim böyle görünce televizyonlara da sizlerle birlikte mutfaklarda olunca
0: evet
1: ister istemez yani
0: bir ürün var diyorsun. Bir ürün var televizyonlarda görünce.
1: Evet, teşekkür
0: vallahi
1: ederim.
0: Daim olsun. Ailenizle hem de işinle birlikte böyle büyüsün, katlansın.
1: İnşallah.
0: Huzur ve mutlulukla.
1: İnşallah, inşallah. Bütün bayanlar da böyle güzel şeyler yapabilirler yani. Tavsiye ederim. Yani el becerisi olanlar, becerisi olmayanlar benim gibi sorudan girenler de yapıyorlar.
0: Mesela,
1: ya.
0: Mesela
1: evet.
0: Gerek el işi olsun efendim, gerek mutfakla ilgili bence çalışalım. Çalıştıkça daha geç yaşlanırız çünkü. Beynimiz sürekli bir şeyle meşgul
1: evet
0: olunca problemleri, sağlıkla ilgili problemleri de daha geç yaşarız.
1: Bence
0: o yüzden
1: de
0: bir aktif olalım biz kadınlar olarak. O zaman bir taraftan pişiriyoruz. Şöyle bir çevirelim.
1: Evet.
0: Onu çevirirken de ne dersin? Bir de diğer yemeğimize.
1: Efendim? Tahta kaşık alabilir miyim?
0: Tahta kaşıklarımızın hepsi burada. Burada canım.
1: Tamam, düz alalım.
0: Düz al.
1: Ya, tamam.
0: Tamam.
1: Şöyle
0: efendim
1: bakalım.
0: Biz pişirmeye devam edeceğiz. Nasıl olmuş arkası bir bakalım. Yok, daha var.
1: Evet.
0: Daha var.
1: Evet.
0: Bir taraftan pişireceğiz. Bir taraftan da artık katmeri yapalım diyorum. Sivas katmeri meşhurmuş. Ortalığı toparlayalım. Birazdan buradayız.
1: Tamam.
0: Evet, şimdi katmerimizin, katmer değil, katmer beni anıyor şu anda.
1: Evet.
0: Erişte kapamayı bir çevireceğiz. Buyur.
1: Evet,
0: ben de bu çevirmekten bir korkarım.
1: Önce bir altlarına bir bakalım olmuş mu diye. Kızarmış mı? Oo, süper.
0: Kızarmış.
1: Süper.
0: Gayet güzel kızarmış. Oo, nar
1: hemen
0: gibi.
1: Evet, hemen bunu ne yapıyoruz?
0: Sen çeviriyorsun, ben de izliyorum. Sen.
1: Hadi ya Allah ya, bismillah. Şöyle çeviriyorum.
0: Evet.
1: Oh, şöyle oh, bakar mısınız?
0: Çok güzel görünüyor. Börek işte.
1: Börek.
0: Mis gibi bir börek.
1: Evet.
0: Spatula mı istedin
1: evet
0: canım? Dur geldi.
1: Size zahmet olacak ama
0: şöyle
1: alayım.
0: Şöyle ittire.
1: Evet.
0: Evet. Bozmadan.
1: Evet.
0: Şimdi
1: şekil
0: diğer tarafını yavaş yavaş pişireceğiz.
1: Kapatıyoruz.
0: Kapatalım.
1: Evet.
0: Erişte kapama birazdan hazır. O zaman gelelim Sivas katmeri nasıl oluyormuş acaba? Malzeme listeleri burada. Sacımızı da açtık, ısınıyor. Hemen size sayayım. 1 su bardağı çekilmiş ceviz, 1 su bardağı üzüm, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı tahin, Allah, 5 su bardağı un, tuz, üzeri için ise sıvı yağ ve tereyağı. Evet, ilk önce unumuzu yapıyoruz.
1: Evet.
0: Hamurumuzu yapıyoruz,
1: hamurumuzu
0: belli
1: yapıyoruz
0: ki.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi kollar sıvandı.
1: Evet.
0: Şimdi ben aslında Sivas katmerini bir taraftan yapalım, bir taraftan da konuşalım. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi unumuzu
0: boşaltıyor muyuz?
1: Evet, koyalım.
0: Komple.
1: Hı-hı.
0: Evet.
1: Tamam. Evet, tuzumuzu alalım birazcık.
0: Evet, al canım. Hı hı. Ben bu Sivas katmerini beyaz peynirli diye biliyordum. Yanılıyor muyum?
1: Beyaz peynirli nasıl?
0: Böyle daha mayalı bir hamur ve beyaz peynirli diye böyle kat kat diye biliyordum. Yanılıyor muyum acaba?
1: Gözleme şeklindekini mi diyorsun acaba?
0: Gözleme şeklinde daha böyle kek börek gibi.
1: Ha, yok.
0: Yok.
1: Ha. Bu saçtaki böyle oluyor benim
0: böyle
1: yaptığım
0: oluyor. Tamam, benimki
1: oluyor.
0: Saçta değil zaten.
1: Evet.
0: Evet, şimdi.
1: Suyumuzu alalım.
0: Hemen şuradan suyumuzu veriyorum. Evet. Şimdi katmeri severiz Ayşe abla.
1: Evet.
0: Mesela ben Antep'in meşhur katmerine bayılırım.
1: Evet.
0: Onu da sen de seversin eminim
1: çok
0: ki onu sevmeyen
1: olur
0: yoktur.
1: Evet.
0: Şimdi su ısıtıcımızda...
1: Bir kaşık alabilir miyim?
0: Tabii ki. Su ısıtıcımızda olduğuna bakmayın efendim. Soğuk suyumuz.
1: Soğuk su.
0: Evet.
1: Birazcık
0: aklınıza
1: koyalım.
0: Yanlış bir şey gelmesin. Evet evet. Sıcak zaten suyla
1: sıcak
0: yapmıyoruz.
1: Suyla da olmaz.
0: Olmaz. Bilirler zaten.
1: Hamur çürür, evet.
0: Evet. Bizim Nazilli'de de mesela tahinli pide çok meşhurdu.
1: Evet.
0: Keza dün akşam da sevgili annem... dışarıda işlerim vardı. Eve bir geldim sana dedi katmer yaptım. Oh. Tahinli toz şekerli. Oh. Ama nasıl yedim nasıl yedim.
1: Bugün i̇şte de yiyeceksiniz
0: bugün
1: inşallah.
0: De ama bizde sence annem şey koymuştu. Tahin mi? Şeker
1: şekerli,
0: koymuş.
1: Şekerli yapmıştı. Bu bol vitaminli.
0: Var. Evet ceviz var.
1: Birazcık
0: bak anne
1: da.
0: Ceviz de ekleyebilirmişmişiz.
1: Ceviz çok yakışıyor.
0: Yakışır.
1: Zaten bizim... Yeterli. Hı hı. Bizim oranınkisi cevizli oluyor çok.
0: Cevizli mi
1: tabii,
0: oluyor?
1: Cevizli oluyor.
0: Ben hatta anneme dedim ki işte ben mümkün olduğunca bu rafine şekerleri kullanmamaya özen gösteriyorum.
1: Evet.
0: Bak anne dedim tahinle pekmez bizim kışın kahvaltılarda vazgeçilmezimizdir. Tahinli pekmezi karıştır, tahin toz şeker yerine hamura onu sür.
1: Evet.
0: Mis gibi de olur. Bir de ceviz işte bitti.
1: Bitti. Biz biraz bunu herhalde... Suyunu fazla kaçırdık.
0: Un ekleyelim.
1: Un ekleyelim.
0: Tamam.
1: Yoğurmaya başlayalım.
0: Hemen un ekliyorum. Şurada unum var.
1: Toparlayalım hemen.
0: Aha. Sen bir bak yeterli değilse. Unumuz var yani bol bol Ayşe
1: evet.
0: Hanım.
1: Koyalım birazcık
0: evet.
1: daha isterseniz.
0: Şöyle koyalım. Hatta daha da getirebilirim istersen.
1: Evet. Açmak için de kullanacağız.
0: Getireyim o zaman. Hı hı. Şöyle çok tatlış bir un kabımız var efendim. Böyle koyalım.
1: Tamam.
0: İstediğin gibi alıp alıp kullanabilirsin. Ben de bir taraftan bir bakayım.
1: Evet.
0: Katmerimize. Aa buna ben sürekli katmer diyorum. Erişte kapamaya. Yok daha var.
1: Evet.
0: Daha var erişte
1: kapamaya.
0: Birazcık
1: daha un alalım toparlayalım tezgahımızı alalım.
0: Tamam. Şöyle. Kaşık yardımıyla sana evet. un vereyim. İsteyecek misin bakalım?
1: Bakalım şöyle.
0: Ben az önce biraz suyu sohbet ederken kaçırdım.
1: Biraz fazla evet,
0: evet
1: kaçtı.
0: Evet kaçtı. Koyayım mı?
1: Çok böyle serpiştirerek koyalım.
0: Hı-hı.
1: Tamam.
0: Tamam. Suyla işimiz bitti.
1: Bitti.
0: Bir açacağız onu şimdi öyle mi?
1: Evet.
0: Yapışıyor hala.
1: Toparlarız onu şimdi tezgahta.
0: Tezgahta tamam. Evet. Hazır mısınız efendim? Sivas katmerine. İstiyor musun? Koyayım mı
1: şimdi
0: biraz?
1: Tezgahımıza...
0: Tezgaha mı dökeyim?
1: Hı-hı. Bunu alacağım çünkü biraz fazla dökelim. Bunu birazcık şey yapalım.
0: Tamam. Biraz daha dökeyim istersen. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Tezgahımıza da açmak için unumuzu döktük. Sivas'ın güzel katmerinden yapıyoruz. Ben birazcık
1: evet.
0: suyu fazla kaçırmışım. O yüzden ölçülerimde
1: birazcık
0: bir şaşma oldu.
1: Şaşkınlık oldu.
0: Ama sen kıvamının nasıl olacağını seyircilerimize söylersen onlar kendilerince ayarını yapacaklardır.
1: Orta ayarda. Ne sert ne yumuşak zaten sert olmayacak hamurumuz.
0: Hamurumuz sert olmamış.
1: Sert olur
0: evet.
1: katmerimiz.
0: Yoksa yumuşak yumuşak
1: evet.
0: olmaz. Zorlanırız
1: evet.
0: yerken.
1: Aynen.
0: Saç yoksa da böyle bir tavada da pişirebilirler değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet,
0: evet. Bak toparladı.
1: Evet.
0: Tezgahta. Bir dokunabilir miyim hamura?
1: Tabii.
0: Evet.
1: Yumuşacık.
0: Yumuşacık. Evet, evet, evet. Sert bir hamur değil efendim.
1: Evet.
0: Yumuşacık bir hamur. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bunları
0: bezeler haline
1: bezeler
0: getiriyoruz.
1: Bezeler haline getiriyoruz.
0: Aha.
1: Sonra oklavayla açıyoruz.
0: Oklavamızı hemen alıyorum ben. Evet.
1: Şu el.
0: Hı
1: hı. Şeyimizi isterseniz.
0: Ha ben bir bakayım bir taraftan
1: kapatalım.
0: Da. Ha kapatalım artık. Evet. Efendim erişte kapamada oldu. Böyle nar gibi kızardı. Arkalı önlü mis gibi kesip kesip börek gibi yiyeceğiz.
1: Evet.
0: Afiyet olsun şimdiden. Şöyle dursun tezgahımız. Hatta üstünü de kapayım soğumasın.
1: Evet.
0: Şimdi oklava mı istedin canım?
1: Oklava istedim. Bir de ben elimi şöyle bir şey yapayım.
0: Elini sen yıka yapayım. Arkada istersen. Burada da kağıt havlumuz var. Ben bir kez daha seyircilerimize ne yaptığımızı hatırlatayım. Sivas'ın meşhur katmerini yapıyoruz. Sacımızı açtık. Güzelce saçta pişireceğiz incecik. Hamurumuzu yoğurduk. Bezeler haline ayıracağız ve oklava yardımıyla açacağız. İçinde neler var Sivas katmerinin? rondodan çekilmiş cevizimiz, kuru üzümümüz, sıvı yağımız, tahinimiz, tereyağımız ve toz şekerimiz var. Lezzetli bir, aslında tatlı sizi bekliyor. Evet, Ayşe abla hazırsa eğer ki... Gel istersen şöyle sana kağıt havlu da vereyim. Çok elini kurula. Ederim. Şöyle bir bezeler haline getirelim. Evet. Şimdi açıkta kalabilir istersen daha da rahat olur.
1: Tamam böyle kalsın. Bir tane de bıçak alalım kesmek için.
0: Buyurunuz. Evet. İkiye bölüyorsun ilk etapta. Tamam.
1: Bezelerimizi şöyle yapalım.
0: Tamam. Evet. Bir tanesini bir açalım gösterelim seyircilerimize. Evet. Diğerlerini şöyle. Sonra kalsın tamam. Diğerlerini devamında yaparız.
1: Tamam.
0: Evet. Şimdi buraya al istersen. Oklavamız burada.
1: Tamam. Şöyle bir şey haline getirelim.
0: Unla yine bir.
1: Unlayalım.
0: Yapış yapıştığını alalım. Tabii. Böyle böyle böyle böyle. Al canım. Şimdi bayağı ince ince açıyoruz.
1: İncecik açacağız evet yuvarlak şeklinde.
0: Bunun üstünü kapatacak mıyız? Nasıl olacak? Açık mı olacak?
1: Gül şeklinde yapacağız. Ondan sonra kapatacağız.
0: Evet gül şeklinde yapacağız ve sonra kapatacağız.
1: Buna yağımızı eritelim.
0: Tereyağımızı eritmek istiyoruz. Hemen ben dünyanın en güzel sos tavasını şöyle alayım. Ocağıma koyayım. Şunun güzelliğine, tatlılığına bakar mısınız? Hemen ocağımızı açalım. Evet, tereyağımızı eritelim. Hepsini eriteyim mi? Ayşe abla.
1: Evet.
0: Hepsini eritiyorum tereyağı efendim sos tavamızda. Sonra hamurları yağlayacağız.
1: Yağlayacağız, içine atacağız, sonra tekrardan açacağız, kapatacağız.
0: Ben şuradan tutmak için malzemelerimi de getireyim. Evet.
1: Açtık.
0: Açtım.
1: Yağımızı da
0: bu böyle sürelim. İncelikte olacak.
1: Evet.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Şimdi yağımızı süreceğiz ama geç söyledim bak yağ sürme olayını, yağ eritme olayını. Fırçamız vardı.
1: Fırçamız.
0: Şu spatula yardımıyla da süreriz.
1: Tamam.
0: Ya da şuradan diğer fırçaya bakalım. Evet efendim hamurumuzu güzelce açtık. Şimdi tereyağını eritiyoruz. Yağını süreceğiz. Sonra sacı atacağız.
1: Evet.
0: Şöyle aslında hafif bir kısmı eridi. Getireyim mi?
1: Tamam. Birazcık da isterseniz sıvı yağ katalım.
0: Evet, içine mi sıvı yağ koyalım?
1: Katalım.
0: Tamam.
1: Hamurumuzu şey yapmasın.
0: Tamam.
1: İnceltelim birazcık. Tamam, yeterli.
0: Sıvı yağ da koyduk. Evet, eriyor şimdi
1: sos tavamızda.
0: Çünkü
1: sıcak olunca hamur da erir ya birazcık. Tamam, yeterli. Zaten kaybolacak içinde tereyağı.
0: Tamam, yanına mı getireyim yani? O zaman tezgahımızı yakmamak adına hemen tahtamızı alalım.
1: Evet.
0: Şöyle koyalım. O kadar hemen sıcak oluyor ki birden. Bu eldivenler yardımıyla alıyorum. Tabii tabii. Al canım. Buyurun.
1: Tamam.
0: Şimdi ne istedin? Spatulayı vereyim sana. Al. Şimdi hamuru güzelce yağlıyoruz.
1: Yağlıyoruz.
0: Evet. Her tarafını.
1: Her tarafını yağlıyoruz. Bunun zaten önemli olan... Böyle yağlamak.
0: Yağlamak. Ben istersen şöyle bir kaşık yardımıyla da etrafına dökeyim ne dersin?
1: Evet.
0: Sana daha tamam. Faydalı olur.
1: Evet. Yeterlidir.
0: Evet.
1: Şimdi tahinimizi koyalım.
0: Evet fırçam da geldi.
1: Şunu kullanayım ben.
0: Tahini koyduk.
1: Evet.
0: Tahini de fırça yardımıyla şöyle bir dağıtayım mı?
1: Evet.
0: Tamam sen sür ben dağıtayım böyle. Evet. Oh, her yerine. Malzemeden kaçmıyoruz.
1: Evet. Zaten kaçarsan güzel olmaz tadı.
0: Evet. Eksik olur. Doğru söylüyorsun.

0: Şekerini az bile koyabiliriz. Zaten kuş üzümü güzelce tatlandıracak
1: çok,
0: bunu.
1: Evet.
0: Lezzet verecek. Evet. Tamam.
1: Tamam, yeterli zaten.
0: Evet.
1: Sonra şekerimizi
0: koyuyoruz.
1: Atıyoruz.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bitti. Şimdi gül yapacağız.
1: Evet.
0: Nasıl yapacağız?
1: Böyle böyle yapacağız.
0: Böyle.
1: Aynen.
0: Evet. Sonra çevireceğiz. Evet. Uzatacağız.
1: Şunları bir
0: ver canım.
1: Zaten yağ şey yapacağız, kullanacağız.
0: Kullanacağız böyle ocağa.
1: Sonra rulo yapıyoruz gül şeklinde.
0: Gül şeklinde rulo yapıyoruz. Evet. Uzuyor bayağı hamur.
1: Böyle.
0: Aha.
1: Sonra unluyoruz.
0: Ha, bir daha mı açacağız?
1: Açacağız tabii, incelteceğiz. Aa, şimdi bunu incecik olacak.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Ya birkaç aşaması var. Gül yapıyoruz. İçindeki tüm malzemeleri birbirine geçiriyoruz.
1: Sonra
0: oklava
1: bastıra bastıra
0: yine açıyoruz ve arkalı önlü pişiriyoruz saçta.
1: Evet.
0: Şimdi anladım. Ben zannettim ki diyorum gül yaptık. O gül yaptıysak saça nasıl gerek var diyorum. Tamam mı?
1: Öyle
0: böyle kendi
1: yok.
0: Kafamda bir olayı kuramadım. Şu an anladım. Ha, bayağı güzel bu. Tüm
1: çok
0: malzemeler de iyice içine geçti.
1: Ya, aynen.
0: Özdeşleşti, evet. Şuraları da biraz sanki, değil mi?
1: Evet, şey onu kesti.
0: Tahin.
1: Tahin değil, ceviz.
0: Ceviz mi kesti?
1: Ceviz kesti orayı.
0: Tamam, olabilir. Oralara biraz fazla gelmiş demek ki ceviz. Hı-hı. Biraz ortada mı biriktirmek lazımdı acaba cevizi?
1: Bazen oluyor öyle, bir şey olmaz.
0: Ha, yeterince de bence ince oldu.
1: Evet.
0: Şimdi
1: bunu alıyoruz böyle.
0: Oklavanın üzerine klasik. Allah, pişiriyoruz.
1: Pişiriyoruz.
0: Ben de alayım spatulayı. Sen diğer hamuru açarken ben de bunu pişireyim. Böyle
1: tamam.
0: Bir iş bölümü olsun.
1: Tamam.
0: Evet efendim, Sivas'ın meşhur katmeriymiş. Güzel bir hamur yaptık. Yumuşak bir hamur. Bayağı mayalı bir hamur gibi oldu ha bu.
1: Evet, çok yumuşak
0: değil
1: ve
0: mi?
1: Evet, çok güzel oluyor.
0: Çok güzel bir hamur yaptık. Nasıl yaptık hamurumuzu bir daha söyle istersen.
1: Un, tuz, su. Başka
0: evet.
1: Hiçbir şey yok hamurumuzda. Bakar mısınız böyle?
0: Yumuşak
1: yumuşacık.
0: Evet.
1: Evet.
0: Sonra içine güzelce açtık oklava yardımıyla. Tahini koyduk, kuru üzümü koyduk. İlk önce
1: evet, yağladık.
0: Tereyağı ve sıvı yağla. Tahini koyduk, üzümü koyduk, cevizini koyduk, toz şekerini koyduk.
1: Evet.
0: Sonra sardık,
1: sardık,
0: gül şekline getirdik. Tüm malzemeler birbirine geçti. Sonra gül şeklinden tekrar oklava yardımıyla açtık incecik bir şekilde. İşte şimdi saçta da inşallah bu iş bana geldi de yakmayız.
1: Yakmayız,
0: yok
1: birazcık
0: yok,
1: daha kalsın.
0: Dumanlar çıkınca böyle bir korku saldı beni. Şimdi ikinci katmerimize geçiyoruz. Erişte kapamamız zaten hazırdı efendim. Çorbamızda 5 dakikada bitirmiştik çorbayı.
1: Evet.
0: Tutmaç çorbası. İçinde o Sivas'ın meşhur tutmacı. Mercimek vardı haşlanmış, nohut vardı. Gayet keyifli, gayet güzel lezzetler yaptık bugün Sivas'tan.
1: Sivas'a gittik.
0: Rica ediyor sizden. Bir tanesinin üzümünü daha az yapar mıyız diyor. Ben böyle sadece şekerli olsun. Kendisi yiyecek herhalde.
1: Tabii ki de. Tabii ki de.
0: Ayşe Hanım'dan onay geldi Mert'ciğim. Ayşe abla baksana.
1: İsterseniz üzüm de koymayabiliriz. Aa, evet, birazcık daha şöyle hemen döndürelim. Şöyle.
0: Tamam.
1: Şöyle.
0: Döndürelim.
1: Sonra...
0: Evet. Şimdi yağın orada.
1: Evet, yağım burada.
0: Evet. Sıcak mı?
1: Yok. Ama birazcık şunu alayım.
0: Tahtayla
1: alayım.
0: Yanma.
1: Evet.
0: O dökümdür. Yakıverir valla.
1: Valla biraz
0: sonra
1: öyleymiş.
0: Tuğçe'nin mutfağına gittim. Yandım geldim deme yani.
1: Yandım valla.
0: Evet. Çevire çevire saçta, ama isterseniz evde herkesin saçı olmayabilir.
1: Tavada
0: teflon
1: da
0: teflon bir tavada
1: tabii,
0: da
1: çok
0: gayet güzel
1: oluyor.
0: Bir şekilde pişirebilirsiniz. Evet. Şimdi iyice tutsun efendim. Ben de yapışacak diye korkuyorum.
1: Yok,
0: ama
1: yapışmaz.
0: Evet.
1: Hiçbir şey olmaz.
0: Öyle sürekli bir böyle spatulayla.
1: O şeye benzemez, tavaya benzemez.
0: Tavaya benzemiyor, doğru.
1: Birazcık, evet.
0: Şimdi tahini koyuyorsun.
1: Evet.
0: Evet. Güzelce fırça yardımıyla gezdirecek. Bunu üzümsüz yapalım hadi.
1: Tamam.
0: Mert için üzümsüz yapıyoruz. Sen yiyeceksin bunu Mert. Şöyle cevizini yanına koydum. Toz şekerini de yanına koydum canım. Sanki bu oldu. Çevireyim mi?
1: Çevirebilirsiniz.
0: Tabii.
1: Oh, evet.
0: Vallahi de pek güzel de çevirdim yahu. Yıllardır saçta gözleme yaparım efendim. Evet. Siz bilmezsiniz ama evimde böyle otururum yere, örterim masa örtümü, sofra örtümü. Öyle saçımı önüme koyarım. Gelene gidene gözleme yaparım.

0: misafirperverimdir
1: de. Çok çok.
0: Hakikaten ama geçtiğimiz hafta anne... sonu mesela çok güzel havuçlu cevizli kek yaptım. Evet. Arkadaşımın annesi Fatoş teyze de o kadar çok beğendi ki afiyet olsun.
1: Bak tamam ha, geçmişsiniz.
0: Elimin lezzeti hiç fena değildir yani.
1: Böyle görünmeye evet. Bakmayın de elim işlidir.
0: Evet elim şeydir öyle süslü elim ojeli diye düşünmeyin yani. Evet.
1: Size evet. Bunu veriyorum ve yağlıyorsunuz da yavaştan yavaştan
0: üstünü. Şimdi bir de yağlayacak
1: tabii
0: mıyız?
1: En önemli bölüm çevireceğiz sonra.
0: Bir de böyle böyle yağlayacağız. Bir daha markalı önlü
1: tabii,
0: pişireceğiz.
1: Kızartacağız.
0: Evet efendim. Şimdi kızartmak için tekrar yağlıyoruz. Her iki tarafı tekrar pişireceğiz. İlk pişirme aşamamız biraz böyle hamuru toplama aşamasıymış. Asıl kızartma aşamasına evet. Geçtik. Tereyağıyla yağlayıp biz yağlamaya devam edelim. Yoğurmaya devam edelim. Birazdan bu yaptığımız güzel lezzetlerin sunum haliyle karşınızda olacağız.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: A101'de aldın aldın. 2-8 Mayıs tarihleri arasında sana dörtlü klasik paket margarin 135 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Ucuz, hep ucuz. Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
7: İnternette donuyoruz.
5: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
8: Trim dışında her şeyi çekerim.
9: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
8: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
9: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
8: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında
5: hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
5: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
11: Yazmışlar abi.
5: Altını çiziyorum oğlum.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Dünyanın bir numaralı

0: erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim 1, kepek 0.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Maglo, haz için tasarlandı.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel. Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak,

0: ve poşetli bütün bilezik kilosu 99 lira.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
3: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
3: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu? Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
8: İnternette donuyoruz.
6: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlat.

0: anlatamıyoruz.
1: Anlatamıyorum. Of. Ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
0: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
2: Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
2: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
2: Bakayım mı?
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha.
2: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında
0: hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: O anların dondurması Oando.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Darılıp barışmalarınız bana kaça mal oluyor biliyor musun?
11: Biliyorum babacığım.
12: Palyaçoluğu becerebilecek miyiz Ebiş?
11: Yarın geç kalmayın.
12: Öğlene döneriz Rasim baba. Amma da büyük evim varmış be sosyete.
11: Nen var sevgilim?
12: Bana sevgilim dene.
11: Toplantıya nasıl gideceğim şimdi?
12: Beni şımartıyorsunuz beyefendi.
11: Siz şımartılmaya layıksınız.
12: Faruk Arman'ın nişanlısı benim. Bozarım nişanı.
11: Hala bozmadın mı? Sana layık olmaya çalışacağım, göreceksin.
13: Efendim, eski İspanya sefiri Ali Aktuğ.
14: Ulvi Arman, Tarık'ın babasıyım.
15: Sizinle Tarık Bey'in yeni nişanlısı hakkında görüşmek istiyorum. Asmam çardaktan.
16: Bana tercih etmekte haklısın doğrusu. Bu işleri beceremem.
11: Bana doğruyu söylemedi. Gururumla oynadı. En iyi düğün pastasını yaptıracağız.
16: Aziz abla.
11: Sizden bir defa daha yardım diliyorum.
17: Ateş Parçası bugün 16.15'te TV4'te.
18: Evet efendim, bugün Ayşe ablayla birlikte Sivas'a gittik. Sivas'ın güzel yemeklerinden yaptık. Hakikaten yemek için sabırsızlanıyorum. Ayşe abla çok teşekkür ediyorum.
19: Ben teşekkür ederim. Senin bu güzel mutfağına beni konuk ettiğiniz için.
18: Yine çok gelirsin. Güzel.
19: Rabbim daim etsin inşallah.
18: Amin, amin. Sen de yine gel. Tekrar i̇nşallah. Bekliyorum mutfağıma. Görüşürüz, hoşçakal. Evet efendim, bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de kocaman tebessümler hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

0: Metrekare'de bu bölüm reklamcı Kerem Kanık'ın Sarıyer'de bulunan Yalı Dairesi'ne konuk oluyoruz. Doğadan ilham alarak sıcak ve samimi tarzda dekore edilmiş bu evin hikayesini ev sahibinden dinleyelim.
1: Merhaba, Kerem ben. Reklamcıyım. Şu anda Sarıyer'desiniz. Ben Sarıyer'de yaşıyorum. Burada böyle kendime güzel tatlı bir dünya kurdum diyebilirim. Oturduğum yerin hikayesi biraz ilginç. Şöyle özetleyeyim. Bu eski bir mahalle burası ve gerçekten de çevresi, insanlarıyla o bizim özlediğimiz, hayalini kurduğumuz eski İstanbul diye sürekli konuştuğumuz alışkanlıkların, geleneklerin hala sürdüğü bir mahalleden aslında bahsediyorum. Ve binalar tabii ki bu mahalle gibi onlar da oldukça eski binalar. Benim yaşadığım yerse eskiden burası denizin önünde olmasından mütevellit bütün alt katlar yüksek bir şekilde, yüksek tavanla yapılırmış ve bu evlerde yaşayan insanların kayıkhaneleri olarak geçermiş buralar. Tabii ki evi denizden yukarıda bir kotta tutmak için çok uzun direklerin, uzun temellerin üzerine evler kurulurmuş. Fakat zamanla her şeyde olduğu gibi burada da bir şekilde bu kayıkhaneler yavaş yavaş artık ıskartaya çıkmış ve buralar kapatılarak, ara katlar örülerek buralardan yeni daireler üretilmiş.

Yeni daireler çıkartılmış. Dolayısıyla benim oturduğum bu iki kat aslında bir kayıkhane. Yani tabanı su ve insanlar kayıklarıyla buraya giriyorlar. Aynı bugün arabalarımızla hani evin garajına girip oradan eve çıkıyoruz ya. Aynı kayıklarıyla bu kayıkhanelere giriyorlar. Daha sonra da içerideki bir merdivenle yukarı evlerine kayıklarından ayrılıp çıkıyorlarmış. Şu arkamda gördüğünüz müthiş İstanbul Boğazı'nın şu tarafı, yani benim kendi sağıma doğru baktığınız zaman bu zaten artık Karadeniz'e açıldığımız yer. Yani bu İstanbul Boğazı'nın, bu ev İstanbul Boğazı'nın artık dibinde, sonunda. Üçüncü köprü hemen şurası, oradan da Karadeniz'e açılıyoruz. Bunun tabii çok güzel avantajları var, şöyle söyleyeyim. Benim çok mutlu eden iki tane avantajı var. Birincisi, bu gezi teknelerinin olağanüstü müzik zevkleriyle cirit atmadığı, çünkü onlar zannediyorum Tarabya civarından dönüp tekrar bu tarafa doğru gitmeye devam ediyorlar. Ama burası o teknelerden gelen müziklerden uzakta kalmayı becermiş bir bölge. Bir diğer avantajı da şu, hakikaten bütün bu İstanbul'dan alışverişini yaptığımız balıkların tamamı Karadeniz Boğazı'nın ağzı olduğu için burası burada tutuluyor. Bu da tabii çok olağanüstü bir manzaraya sebep oluyor. Burada çoğu zaman hemen arkamda bütün bu İstanbul'a balık dağıtan teknelerin tamamı burada konuşlanıyor. Ağ atıyorlar, çok ciddi tonajda buradan balık çekiyorlar. Ve tabii ki o balık çekerlerken martıların o teknelerle girdiği ilişki olağanüstü, izlemeye doyulamayan bir görüntü çıkartıyor ortaya. Ben bazen şu an üzerinde oturduğum koltuğa oturup hakikaten saatlerce o martıların, o balıklar çekilirken ağlarda buradaki çığlıklarını dinliyorum, izliyorum. Metrekareden konuşmak gerekirse eğer, taban alanı 70-80 metrekare gibi olması gerekiyor. İki kat olduğu için de herhalde 150-160-170 o civarda bir metrekaresi var. Bu bulunduğumuz bahçe alanında sayacak olursak herhalde 200'lere falan gelecektir diye düşünüyorum. Ortalama böyle yaşam ve oturum alanı birlikte 200 metrekare gibi bir alanın içinde Boğaz'ın önünde çok tatlı bir ev diye özetleyebilirim yaşadığım yeri. Dilerseniz şimdi artık evin içine doğru geçelim. Ben size birazcık evi gezdireyim.

Evet, şu anda salondayız. Burası evimin merkezi diyebilirim. Şu an oturduğum koltukta da neredeyse evde geçirdiğim zamanın %40'ı burada geçiyor diyebilirim. Ben biraz iç mimariye meraklı bir insanım. Burada gördüğünüz çoğu şeyi kendim çizip çalıştığım marangoz arkadaşlarıma yolluyorum ve bana bunu yapabilir misin diyorum. Artık böyle benden illallah etmiş durumdalar. Çünkü yaparlarken onun nasıl sonuç vereceğini bilmeden yapıyorlar. Ben sonra onu burada kullanınca ya da bir yere takınca, asınca onlar da çok beğeniyor. Abi çok güzel olmuş, biz anlamamıştık böyle bir şey çıkacağını diyorlar. Şöyle döşedim evi. Genelde bütün evlerimi elimden geldiği kadar kendi imzamı atarak döşemeye çalışıyorum. Birazcık da böyle bir tarz, stil oluştu artık benim hayatımda. Genelde toprak renklerine çok düşkünüm. Biraz tabiata meraklı bir insanım. O yüzden genelde böyle hani yeşil ve kahverenginin ya da yeşil ve turuncunun biraz daha böyle sıcak renklerin hakim olduğu tasarımlar, renk eşleşmeleri genelde şey yapmaya çalışıyorum, yan yana getirmeye çalışıyorum. Burada bir işte orta sehpam var. Bu sehpayı da zamanında çizmiştim ve birlikte çalıştığım bir arkadaşıma o zaman yaptırdım. Onunla birlikte böyle bir L koltuk, net söyleyeyim L'ciyim. Çünkü böyle yatarak kitap okumak, yatarak televizyon izlemek en sevdiğim şey. Bir L koltuk salonumun tam olarak ortasında duruyor. Sevdiğim detaylardan bir tanesi şu hemen arkama elimin uzanıp alabileceği mesafede duran minik bir kütüphanem var. Onun üstünde böyle sürekli değiştirdiğim el altı kitaplarım var. Normalde böyle hani bir tane alıp da sonuna kadar okumayı sevmiyorum. Elimi atıp bir şeyler alıp oradan 50 sayfa, oradan 30 sayfa karıştıra karıştıra okumayı çok seviyorum. Bu biraz romanlardan bahsetmiyorum tabii. Biraz daha bilgi içeren kitaplar için bu söz konusu. Buradaki kitaplarda romanlardan daha çok biraz daha bilgi içerikli kitapları tutmaya çalışıyorum. Asıl kütüphanem yukarıda, yukarıdaki katta. Oradan da aşağı sürekli yeni kitap transfer edip burada bittiği zaman da onları yukarı raflarına geri götürüyorum.

Hemen arkamda uzun ince bir yemek masam var. O masayı da ben çizdim. Taş seven bir insanım. Ahşap, taş ve demir üçlüsü genelde tasarladığım şeylerin ana maddesi oluyor. Yani bu üçü arasında bir denklem, bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Arkamdaki masanın da ortasında aslında güzel bir ahşap kullanımı var. Ayakları ve çevresini ahşap yaptırdım. Fakat ortasına bir havuz açtırıp oraya kocaman güzel beyaz damarlı bir mermer koydum. Şey duygusunu da seviyorum aslında yemek masasında. Elimi koyduğum zaman soğuk taş hissini alıyor olmayı yemek masasında çok seviyorum. Evin şu tarafına doğru döndüğünüz zaman bir açık mutfak var. Onu da zaten birazdan göreceksiniz. Mutfağı yaparken de şöyle düşündüm. Mutfakta çok fazla zaman maalesef geçirmiyorum. O ideal erkeklerden değilim. Yemek yapmayı çok seven, yemek yapmayı bilen. Dolayısıyla mutfağı birazcık daha mikrodalga odaklı kullanıyorum diyebilirim. Ama elimden geldiği kadar farklı durması için mutfak mobilyalarını da yaparken, tasarlarken farklı ham maddeler kullanmaya çalıştım. Ham maddeden kastım şu, hepimizin bu inşaatlardan görmeye alışık olduğu, belki de en uygun maliyetli, en ucuz malzeme diyebildiğimiz OSB'ler vardır. Sıkıştırılmış talaşla yapılan bir malzemedir. Mutfak dolaplarını tamamen bunlardan yaptım. Gene aslında yaptırırken yaptırdığım arkadaşım şaşkınlıkla başladı üretimi. İş bittiğinde gerçekten o da o dokunun böyle kendi içinde hareketli olmasından dolayı o da yaptığı işe bir kere daha hayran kaldı. OSB'nin içindeki hareketin mobilyalara bir böyle bir renk kattığını düşünüyorum. Mutfağı tamamen onun üzerinden elimden geldiği kadar sakin bir tasarımla yapmaya çalıştım. Yerden bahsetmek istiyorum. Demin dışarıda anlatmıştım. Burası eski bir kayıkhane, bu binaların kayıkhaneleri diye. Bu ne demek? Şu an üzerinde oturduğumuz, bulunduğumuz zeminin altı aslında su. Burası da eskiden su içinde bir yermiş zaten. Denizden bahsediyorum. Bundan mütevellit ne yaparsak yapalım. Yani buraya işte halı da yapsan, parke de yapsan, lamine de yapsan, laminat da yapsan hiç fark etmez. Bir şekilde nem problemi tabii ki burada var. Sudan dolayı hızlı zarar gören malzemeleri yerde kullanmak çok akıl kârı değil. Bu yüzden ben bu eve girdiğimde ilk yaptığım iş yerdeki parkeyi söktürüp buraya tamamen bürüt beton attırmak oldu. Betonun da üstüne daha sonra bir taş cilası yaptırdım. Yine de şunu söylemem lazım ki zaten aralarda gözüküyor. Çok ciddi çatlaklar, şişmeler vesaireler oldu. Ama betonun şöyle bir avantajı var bence tasarımda. Beton zaten kendi içinde o kadar tabii bir şey ki üzerindeki çizikler, çatlaklar bunların her biri çok güzel gözüküyor. Dekora dahil gibi duruyor. O yüzden betonun bir bölümü çatladığında o bir problem mi yoksa bir tasarım mı gören insanlar anlayamıyorlar. Dolayısıyla ayakkabıyla da insanlar giriyorlar, çıkıyorlar ama çok hızlı bir şekilde şöyle bir temizlendiği zaman anında zaten bütün leke, kir vesaire ortadan kalkıyor. Yerin beton olmasının bir diğer avantajı da renk. Yani renk gri. Yer gri olduğu için, taş olduğu için üzerine koyduğum her türlü renk hakikaten de çok güzel ortaya çıkıyor, kendini gösteriyor. Evin orta alanında hasır dokusuyla dokunmuş bir halı kullanıyorum. Bu işte toprak rengine çok yakın olduğu için tercih ettiğim bir renk oldu. Bu arkadaki duvardaki tuğla için artık şimdi şey çok moda oldu. Herkes tuğla duvar kullanıyor ve bir takım plakalar çıktı. Bu plakalar duvarlara anında yerleştiriliyor, boyanıyor. Böyle bir saatte evinizin duvarını tuğla duvarmış gibi gösterebiliyorsunuz. Ben o konuda birazcık gariplikler yaptım. Bu gerçekten Yunanistan'da bir köyde köy evinden çıkma tuğlalar. Onları buldum. Üzerlerinde zaten şeyleri var, numaraları var. Ve onları getirttim. Hakikaten de duvarın üstüne bu çıkma tuğlaları ördürdüm. Yani üstüne şöyle vurduğunuz zaman o paket, demin bahsettiğim plaka tuğlalardan bonk bonk bonk diye bir ses gelir. Bunlar söylediği, bunlar gerçekten bildiğimiz tuğlalar. Her biri de farklı. Dolayısıyla o her birinin farklı tuğla olması da aslında bana güzel bir duygu veriyor. Fabrikasyon bir şey olmadığını çok net bir şekilde gösteriyor. Evde kullandığım malzemeleri düşündüğüm zaman bitkileri zaten söylemiştim dışarıda da.

İçeride de çok fazla bitkin var. Bence bir evi güzel gösteren ya da bir tasarımı ortaya çıkartan en önemli unsur aydınlatma bence bu dekorasyon dünyasında. Sarı ışık ağırlıklı ve sıcak renkler ağırlıklı aydınlatmalar kullanıyorum. Beyaz ışık karanlık bir ışık. Yani insanlar beyazın aydınlık olduğu gibi bir yanlış bilgiye sahipler. O yüzden herhalde evlerine aydınlık olsun diye beyaz ışık koyuyorlar ama aslında yani bizi aydınlatan güneş de beyaz değil, sarı ya. Dolayısıyla buradaki bütün ışıklandırmayı da sarı renkler üzerinden, sarı ışık üzerinden yapmaya çalıştım. Bir tane lambaderim var. O kırmızı bir lambader. O da aslında bütün ışığın içinde kırmızılığıyla biraz daha o bahsettiğim sarılığı daha da sıcak bir yere çekiyor. Gece tabii o çok daha fazla ortaya çıkıyor. Şu arkamda gördüğünüz duvarda aplikler var. Bir el kabloları tutuyor. Kabloların ucundan da ampuller sallanıyor. Bu da tamamen aslında gidip bir yerden satın aldığım değil. Benim bir aydınlatmacıya tarif ederek yaptırdığım bir şey oldu. Gene yaparken çocuk ne yaptığını anlamadı. Abi biz ne yapıyoruz anlamıyorum dedi ama günün sonunda duvara asıp kabloları ele dolayıp sarkıttığım zaman çocuğun da çok hoşuna gitti yaptığımız şeyler. Yani nasıl bir ışık yapsam diye düşünüp çizdiğim, arkasından da bunu çok güzel bir şekilde bir sanata dönüştürecek kadar becerikli ustalarla elimizden geldiği kadar gerçeğe çevirme hikayesiyle ortaya çıkmış ışıklar var evin içinde. Biraz da bence bu evin en önemli karakteristik özelliklerinden biri olan tablolardan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık herhalde bir 15 yıla yakın bir süredir sanat eserleri topluyorum. Evin içinde de gerçekten çok beğendiğim sanatçıların, artık böyle arkadaşım olmuş, dostum olmuş sanatçıların harika eserleri var. Şimdi isim saymaya kalkarsam birini unutacağım diye korkuyorum ama ilk aklıma gelenleri yine de söyleyeyim, unuttuklarımdan özür dileyerek. Mahmut Karatoprak çok sevdiğim, çok da saygı duyduğum ve aynı anda da çok iyi bir arkadaşlık kurduğum ilk sanat eserimi aldığım kişidir Mahmut Karatoprak. Onun çok değerli eserleri evimde sıklıkla var. Onunla birlikte Sedat Girgin ve Erkut Terliksiz eserleri var. Abidin Dino çok saygı duyduğum olağanüstü bir sanatçı zaten. Çok şanslıyım, onun 5 tane eseri gene evimde var. Bunun gibi böyle birçok arkadaşımın, dost olduğum, tanıştığım ve çok mutlu olduğum tanıştığım için insanların eserleri evimin duvarlarında duruyor ve gerçekten onları bu evin duvarına koyarken çok büyük zorluklar çekiyorum. Hakikaten hepsinin bir düzeni var. Birazcık böyle organize bir kaos var orada aslında. Ama onlardan böyle bir tanesini çıkarttığım zaman böyle bir parça eksilmiş gibi oluyor içimde. Siz baktığınız zaman böyle bir sürü tablo asılmış gibi görüyorsunuz ama kendimce bir düzenleri var hepsinin içinde. Hepsinin bir hikayesi var. Ve evin gene aslında bütün ışığına, dekorasyonuna baktığınız zaman sizde uyandırdığı duyguya yüksek derecede hizmet ettiklerini düşünüyorum bu tabloların. İsterseniz üst kata geçelim, oradan biraz daha devam edelim.

Evet, üst kattayız şu anda. Tam olarak şu an oturduğum yer bizim üst salonumuz. Ben burayı bir çalışma odası olarak tasarladım. Arkada zaten kütüphanemi görüyorsunuz. Burada böyle minik tatlı bir masam var. Buradan böyle önümde bir sonsuz açıklık, boğaza doğru bakarak bir çalışma lüksüne sahibim. Gene bu katta da aslında yatak odam, bir tane tuvalet, bir tane de misafir odası var. Evin girişi buradan, üst giriş. Ters dubleks bu ev çünkü. Ana giriş de buradan. Bununla birlikte burada çok sevdiğim bir balkonum var. Bu balkonu çok seviyor olmamın sebebi, balkon ileri doğru normalden çok daha geniş, alışılagelmişin dışında bir balkon. Zannediyorum ileri doğru bir 2,5 metre gibi bir derinliği var. Bu da tabii o balkonu böyle bir yaşam alanı haline çeviriyor. Orada da bir tatlı bir koltuğum var. Orada da bazen oturup genellikle hani yaz, ilkbahar yaz aylarında böyle bahçeyi tabii daha sıklıkla kullanıyorum ama havalar soğuduktan sonra balkon birazcık da kardan ya da yağmurdan koruyan bir yer olduğu için balkon daha böyle cazibesiyle öne çıkıyor benim için.

alanı olduğu için genelde bu tür yerler biraz atıl kalan yerler. Yani buraya bir görev, bir misyon tanımlamadığımız zaman burası böyle yatak odasından çıkıp sabah buradan yürüyerek geçip alt kata indiğim bir alanla sınırlı kalacaktı. O yüzden burada da vakit geçirmeyi becermek için buraya bu çalışma odası görevini verdim kendime. Şurada gördüğünüz kırmızı lamba derim, aynısı aşağıda da var. Burada birazcık böyle bir bazı şeylere, objelere böyle bir obsesif bir şekilde tutkuyla bağlanıyorum. Onlardan birkaç tane alıp böyle aynı yerde aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Gene söylediğim gibi ışıklandırma burada da aslında sarı tonları hakim ama şu kırmızı lambaderle onu daha da sıcak bir yere çekiyorum. Sanatçı arkadaşlarımın eserlerinin bir bölümü de zaten bu katta. Kafamı kaldırıp görmek istediğim, görmekten zevk aldım çalışırken, yani ruh halime göre çalışma esnasında bana biraz daha doğru enerjiler verdiğine inandığım tabloları bu katta aslında değerlendirdim asarak.

Şu arkamda gördüğünüz kütüphane, bu benim hayal kütüphanem diyebilirim. Çünkü galiba lise yıllarındaydım. Bir dergide bu merdiven tasarımı görmüştüm. O zaman bu tasarım dergileri bu zamankine göre çok daha az sayıda vardı. O zaman şeyi hatırlıyorum, o sayfayı koparıp o kütüphaneyi sakladığımı, o sayfayı ve ileride bir evim olduğu zaman kendime böyle bir kütüphane yapacağım diye hedef koyduğumu hatırlıyorum. Merdiven kütüphane dizaynı, bu bana ait değil. Aslında bunlar tek tek satılan modüller. Hepsini böyle yan yana kullandım ben ve daha toplu bir şey yapmaya çalıştım. Burada da zaten gene yer, beton ve bu gri renk. İşte hakikaten burada mesela biraz daha turuncu ve toprak tonlarının biraz daha dışında gene sıcak olan bir ton. Bir kırmızı patchwork halı kullandım. Ama o da gri'nin üzerinde tabii ki hani bir parke üzerinde durmadığı kadar canlı ve güzel durduğunu düşündüğüm için burada da öyle bir şey kullandım. Dar bir merdivenden üst kata çıkılıyor. Merdiveni betondan yapmak istemedim. Araya bir bölme olduğu için merdiveni ahşap kullandım. Yani alt kattaki beton zemin, üst kattaki beton zemin ve bu iki betonu birbirine bağlayan ahşap bir merdivenim var. Keza korkulukları da gene betonun üstüne çakma ahşaptan kullandım. Buradaki aydınlatmalar için de zaten aynı şeyleri söyleyebilirim. Gene merdivenlerden çıkarken aplikler göreceksiniz solunuzdaki duvarda. Gene o aşağıda bahsettiğim bir elin, el figürünün tuttuğu kablolardan oluşan aplikler. Onları buradaki merdivende de kullandım. Çünkü üst kata çıkış olduğu için belki merdivenden çıkarken göze çarpmıyor ama üst kattan baktığınız zaman o aplikleri çok büyük bir rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu merdiven duvarını bir yandan da tabii ki gene demin aplikler için geçerli olduğu gibi üst kattan baktığımda görebileceğim şekilde tablolar asarak da merdivenin duvarını değerlendirdim.

0: Evin girişi buradan demiştim zaten. Bu genelde en çok kullandığım giriş çıkış. Bahçe katı kapalı duruyor çünkü. Buradan eve girdiğim zaman direkt aşağı inebildiğim ya da hemen tekrar sol tarafa döndüğünüz zaman da yatak odasının girişini göreceksiniz. Yatak odasının içinde şöyle bir şey var. Eve ilk geldiğim zaman yatak odasının bitişinde bir ufak oda var. Orası yatak odasından ayrı. Oradaki duvar örülü. Buradaysa bir duvar kapı vardı. Bu kapıdan o odaya giriliyordu. Yani iki tane yan yana odayı anlatmaya çalışıyorum aslında. Ben buradaki kapıyı örüp yatak odasının içinden bir duvar kırarak bir geçiş yaptım. Sebebi de şu, o yatak odasını yani ufak odayı tamamen bir giyinme odasına çevirmek. Yatak odalarında dolap çok sevmiyorum, çok haz etmiyorum. Hatta bence yatak odaları gerçekten sadece bir yatağın olduğu, o samimiyette, o boşlukta, o sakinlikte olması gereken yerler benim için. Ve bütün o kıyafet, giyim kuşam hengamesini o bahsettiğim giyim odasına attım. Açık raflar, açık askılıklar kullandım. Çünkü biraz daha o bir odaya girmek gibi değil de dolabın içine girmek gibi düşünüyorum orayı. Orası da aslında benim içine girip yürüyebildiğim bir dolabım diyebilirim. Yatak odasının içine gelince yatağı aslında böyle bir ferforje yatak olarak tercih ettim. Çok seviyorum çünkü bu yani demir duygusu, metal duygusu bir şekilde bütün bu sıcaklığı dikine kıran bir şey gibi geliyor. Yani tasarımda elimden geldiği kadar ışıklarda ve objelerde ahşap ve sıcak renkler kullandığım gibi. Onun dışında da demir ve beton bu bahsettiğim sıcaklığı dikine kesen bir kavram. Yatak odasında da o yüzden yatak seçimimde böyle bir ahşap karkas, ahşap çerçeve yerine biraz daha ferforje tarafına gittim. Biraz siyah beyaz döşerim yatak odasını. İyi bir Beşiktaşlıyım ama sebebi Beşiktaşlı olmam değil. Siyah ve beyazın da çok önemli iki tane renk olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bence yani bütün renklere doğru yönleri veren iki tane renk siyah ve beyaz. O yüzden yatak odamın, yatağımın başucuna astığım tablo da aslında biraz böyle siyah beyaz renklerden oluşan bir tablo. Bunu da böyle yatağı çok güzel tamamladığını düşünüyorum. Boğaza bakan geniş bir pencerem var. Bütün bu manzarayı hiç böyle bozacak, engelleyecek ya da ona böyle bir ekstra katman oluşturacak bir tasarım koymamaya çalıştım içeriye. Birazcık banyodan bahsetmek istiyorum. Aşağıda mutfakta anlattığım gibi banyoda da şu OSB denen malzemeyi kullandım. Çünkü betonla birlikte o OSB'nin kendi içindeki hareketliliği banyoya bir hareket getiriyor diye düşünüyorum. Gene çok sade yapmaya çalıştım banyoyu da. Bir geniş bir duş alanı var. Bu duş alanlarında kabin kullanmayı sevmiyorum ya da tekne kullanmayı sevmiyorum. Direkt zeminle birebir, zemin neyse duş alanında zeminini öyle kullandım. Ve duş alanını banyonun kendi zemininden ayırması için bir kabin kullanmak yerine oraya bir cam paravan koydum. Normalde dediğim gibi mümkün olduğu kadar az katman olmasından hoşlanıyorum. Yani şöyle bir baktığımız zaman farklı katmanlar yerine bütün her yeri aynı anda görmeme sebep olacak kadar şeffaf şeyler kullanmaya çalışıyorum. Aslında cam paravanın da görevi banyonun içinde bu.
1: Darılık barışmalarımız bana kaça mal oluyor biliyor musun?
2: Biliyorum babacığım.
3: Palyaçoluğu becerebilecek miyiz İbiş?
2: Yarın geç kalmayın.
3: Öğlene döneriz Rasim baba. Amma da büyük evin varmış be sosyete.
4: Nen var sevgilim?
3: Bana sevgilim deme.
4: Toplantıya nasıl gideceğim şimdi?
3: Beni şımartıyorsunuz beyefendi.
4: Siz şımartılmaya layıksınız.
3: Tarık Arman'ın nişanlısı benim. Bozarım nişanı.
4: Hala bozmadın mı?
2: Sana layık olmaya çalışacağım göreceksin.
5: Efendim, eski İspanya sefiri Ali Aktu.
6: Ulvi Arman, Tarık'ın babasıyım.
3: Sizinle Tarık Bey'in yeni nişanlısı hakkında görüşmek istiyorum. Asmam çardaktan. Bana tercih etmekte haklısın doğrusu. Bu işleri beceremem.
4: Bana doğruyu söylemedi. Gururumla oynadı.
2: En iyi düğün pastasını yaptıracağız.
3: Aziz abla.
2: Sizden bir defa daha yardım diliyorum.
7: Ateş Parçası bugün 16.15'te TV4'te.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocuklar.

0: Onun ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
5: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
5: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
5: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
5: Kivi börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G, 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X-On Lite Bluetooth.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, clear ve ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
3: Sen de sadece durula.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
8: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
7: Bu telefona ne deriz?
8: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
7: onun özellikleri
8: budur
7: de.
8: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
7: Ha? Hayırlı olsun
8: Şuna da bir bakabilir miyim?
9: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
10: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
11: Tamam yeğenim,
12: geliyorum. Nerede kaldı?
11: Hiç merak etmeyin.
13: Tamam.
14: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
15: Hadi. Leyla'ya olsa 30 saat getirirsiniz.
14: O başta.
10: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
16: Değmesin! Kavulun uçan çaycı geliyor.
10: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
17: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik.
18: Hadi hop! Han kapanıyor ha!
10: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
14: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
15: Öyle mi?
14: Daha söylemedin mi bunlara kız?
15: Vakit mi var çocuk? Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
14: Git kız işine.
15: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
10: Yoksul bugün 18'de TV4'te.
19: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
19: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
19: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü.

0: teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
2: Sen de sadece durula.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: O mesleğine tutkuyla bağlı.
1: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
0: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
1: Yapacağım bir işin de yapacağım dedim, yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
0: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.

Elimden geldiği kadar burayı, bu evi, buradaki yaşamı size özetlemeye çalıştım. Bence olay sadece zaten ev değil. O evin içine koyduğumuz her şey o evin nasıl bir ev olacağını, nasıl bir enerjiye sahip olacağını belirliyor. Bununla birlikte bence çevre de çok önemli. Tekrar ediyorum, buraya çok aşığım. Yani bu mahalleye, bu duyguya, bu insanlara çok aşığım. Dolayısıyla burada böyle bir size elimden geldiği kadar evi anlatmaya çalıştım. Umarım buradaki duyguyu yansıtmayı becermişimdir. Çok teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum, yine gelin.

Ben Trep Uludağ. Bugün size Yunanların inanılmaz lezzetli bir kahvaltılık besini yapacağız. Nedir o? Bugatsa. Bugatsa için malzemelerimizi hemen sayıyorum. Tereyağı kullanacağız bol miktarda. Üzerine tarçın ve pudra şekeri kullanacağız. Baklava yufkası kullanacağız. Damla sakızı kullanacağız. Çubuk vanilya kullanacağız. Muhallebisini yapmak için toz şeker kullanacağız, süt kullanacağız ve irmik kullanacağız. Önce bir muhallebi hazırlayacağız. Hazırlamış olduğumuz bu muhallebiyi baklava yufkalarını böyle güzel güzel dizeceğiz. Arasına koyacağız, üstünü kapatacağız. Kapattıktan sonra 200 derecelik fırınımıza yaklaşık böyle bir 8-10 dakika boyunca ya da böyle bir 12 dakika da olabilir. Yani pişme süresine göre 12 dakikayı da bulabilir. Pişirmeye devam edeceğiz. Hemen isterseniz muhallebisini yapmaya başlayalım. Öncelikle sütümüzü alıyoruz. Tenceremize yerleştirdik. Şimdi süt yavaş yavaş ısınacak. Süt yavaş yavaş ısındıktan sonra damla sakızını içerisine ekliyor olacağız. Ondan sonrasında da diğer malzemeleri, toz şekeri ve irmiğini ekleyip muhallebiyi böyle hazır hale getireceğiz. En sonunda da tereyağını ekleyeceğiz. Tereyağını ekledikten sonra muhallebi hazır olduktan sonra baklava yufkalarını tepsiye dizeceğiz, fırın tepsisine. Fırın tepsisinde başka bir kapta da tereyağı eriteceğiz. O eritmiş olduğumuz tereyağı bütün baklava yufkalarına tek tek süreceğiz. Bu Yunanların çok fazla tükettiği aslında bir kahvaltılık besin. Saat 12'ye kadar bunu yapıyorlar. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Birazcık böyle tatlı, lezzetli ve yapımı çok kolay aslında. Hemen sütümüzün yavaş yavaş kaynamasını bekliyoruz. Bu arada şekerini de atalım. Yavaş yavaş şekerini de eritelim. Şeker eriyecek. Tahta kaşıkla sürekli çevirerek şekeri eritiyor olacağız. İsterseniz çırpma telini kullanabilirsiniz burada. Çünkü birçok malzeme kullanacağız. Birçok malzemeyi bu şekilde daha rahat bir şekilde karıştırabileceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel. İçerisine damla sakızı ekliyorum. Damla sakızlarını isterseniz toz olarak da kullanabilirsiniz. İyice karıştıracağız. Süt sıcaklığı arttıkça erimeye başlayacak. Yapımı çok kolay, çok lezzetli ve çok güzel bir tarif ortaya çıkacak. Komşumuzun bu lezzetli kahvaltısını bizler de evimizde afiyetle yiyip, afiyetle yapıp iyi olacağız.

hemen eritme işlemine devam ediyoruz. Sütün kaynamasını bekliyoruz. Birazdan irmiğimizi ekleyeceğiz. Ve en sonunda da tereyağı ekleyeceğiz. Çok kolay bir tarif, çok lezzetli ve çok keyifli bir tarif. Evet, şekerimizi iyice erittik. Damla sakızları iyice kayboldu. Karıştırmaya sıklıkla devam ediyoruz. Sütümüz de yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi yavaş yavaş içerisine irmiğimizi ekleyeceğiz. Ama bu arada karıştırma işlemini tabii ki bırakmıyoruz. Karıştırmaya devam ederken çubuk vanilyamızı şöyle ortadan ikiye ayıracağız. Ortadan ikiye ayırıp içerisine attık. Bunu bir süre sonra çıkarıyor olacağız. O yüzden ortadan ikiye ayırdık ki hem aromasını çok güzel bir şekilde alsın diye. Karıştırmaya devam ediyoruz. Hiç durmadan sürekli karıştıracağız. Bir muhallebi elde edeceğiz. Burada elde etmiş olduğumuz muhallebi ile baklava yufkalarının arasına alacağız bunları. Çok lezzetli ve çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Mis gibi vanilya kokuyor, mis gibi damla sakızı kokuyor. Çok lezzetli ve çok güzel olacağına eminim. Birazdan üzerine tereyağını da ekleyeceğiz. Tereyağını da ekledikten sonra emin olun görüntüsü ve lezzeti ayrı bir güzel olacak. Bogatsa genel olarak Selanik böreği olarak da biliniyor. Yunanlıların bize kazandırmış olduğu bir lezzet. Bizim de buna benzer böreklerimiz var ama daha tuzlular. Örneğin Adana'da bir börek var. İçerisindeki peynirlerde oluşan. İnanılmaz. Yani gerçekten çok lezzetli ve çok güzel. Görüyorsunuz iyice kıvam almaya başladı. Şimdi evet, vanilyanın bir tanesini çıkarayım diyecektim. O zaten hemen takıldı. Diğer vanilyayı da alacağız. Şuradan. Vanilya çok kalsın istemiyorum. Çünkü çok fazla kalırsa tadı değişecektir. Aroması bozulacaktır. Diğer çubuğu da aldım, çıkardım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Çırpmaya devam ediyorum. Bu arada tereyağını da yavaş yavaş ekleyeceğiz. Şimdi tereyağın yarısını burada kullanacağız. Yarısını da baklava yufkalarına koyarken kullanacağız. Hemen tereyağımızı da koyduk. İyice karıştırıyoruz. Tereyağını eriteceğiz. Tam bir muhallebi oldu. Birazcık yapımı zahmetli. Ama sonuç gerçekten etkileyici olacak. Bol tereyağlı. Of, o tereyağın damla sakızıyla birleştiği zamanki kokusu şu an burnumda ve çok güzel. Şimdi gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Hemen ocağın altını kapattık. Muhallebiyi aldık, bir kenarda bekletiyoruz, soğutmaya aldık. Şimdi tereyağını alacağız. Kalan tereyağı bir sos tenceresi içerisinde eritiyor olacağız. Ocağımızın altını yaktık. Yavaş yavaş tereyağı eriteceğiz. Tereyağı erittikten sonra baklava yufkalarını dizeceğiz ve baklava yufkalarını böyle tek tek emek emek baklava yufkalarını süreceğiz. Arasına sonra muhallebiyi koyacağız ve sonra fırınımıza atacağız. 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 12-13 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Sonra da üzerine toz tarçın ve pudra şekeriyle afiyetle yiyeceğiz. Tereyağı hemen eriyor. Tereyağımız eridi. Yanmaması için hemen altını kapattık. Sadece erimiş olması benim için yeterli olacak. En alta bir tane baklava yufkamızı koyacağız. Şimdi bir baklava yufkası daha aldım. Bunların da yarısı içeride, yarısı dışarıda olacak şekilde yerleştireceğiz. Diğerini koyduk. Alt zemin de sağlam olacak. Ve dağılmayacak. Hemen her yerine erittiğimiz tereyağı yavaş yavaş süreceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Emin olun sonucuna şaşıracaksınız siz de. Diyeceksiniz ki ne kadar güzel oldu. Sürekli bunu yapmak isteyeceksiniz. Sürekli bogatsa yapmak isteyeceksiniz. Sürekli bogatsa yemek isteyeceksiniz. Gelen misafirlerinize bunu beş çaylarında da yapabilirsiniz. Yani sabah kahvaltıda da yapabilirsiniz. Tatlı niyetine akşam beş çaylarında da misafirlerinize bunu ikram

edebilirsiniz. Bol tereyağı sürüyorum. İyice yaklaştıralım. Bütün muhallebiyi içerisine koyacağız. Mis gibi damla sakısı kokuyor, mis gibi vanilya kokuyor. Sıcacık, güzel, afiyetle yiyeceğimiz bir tarif. Malzemeyi kaçırmayın, bol bol koyabilirsiniz. Bakın tereyağı her yerde, çok lezzetli olacak. Zaten bu kadar güzel şey bir arada olup da lezzetli olmama gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi bütün muhallebiyi her tarafa eşit bir şekilde yayacağız. Adaletli olmaya özen gösterin. Her tarafta aynı lezzet olsun. Çünkü bir tarafından yiyip bir tarafından yemeyen insanlar demesinler ki bu tarafı çok kötüydü. Şuraya birazcık daha koydum. Her tarafa eşit bir şekilde yaydık. Şimdi üzerini kapatacağız. Aralara da tereyağı sürelim. Bol tereyağlı, bol malzemeli. Bugattımız hazırlanmak üzere. Şimdi fırına atacağız. Pişirme işlemlerine başlayacağız. Ve çıkarıp sonra burada afiyetle yiyeceğiz. Farkındaysanız bu tariflerin hepsi aslında evinizde olan, var olan malzemelerle yapabileceğiniz tarifler. Çok kolay tarifler. Lütfen bu tarifleri yaptıktan sonra Instagram'dan bana yazın. Fotoğraflarını gönderin. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen diğer tarafını kapadık. Şimdi en üstüne bir tane daha koyduk. Bunu da iyice yağlıyoruz. Bol tereyağlı, bol muhallebili. Şimdi birazdan fırınımıza atacağız. Fırınımızda yaklaşık 12-13 dakika pişirdikten sonra 200 derecedeki fırınımızda üzerine pudra şekeri ve tarçın ekleyeceğiz, toz tarçın. Bu da ona ayrı bir lezzet katacak. Her tarafı yumuşasın diye iyice tereyağı alıyorum. Çıktıktan sonra yumuşak, güzel, keyifli bir tatlı olsun istiyorum. Şimdi fırınımıza gidiyorum. ...200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 12-13 dakika boyunca bu gazımızı pişireceğiz. En sonunda da üzerine daha lezzetli, daha güzel olsun diye pudra şekeri ve toz tarçın ekleyeceğiz. Hazır olduğu zaman tekrar bir aradayız. Yaklaşık 12-13 dakika boyunca bekledik ve bu gazımız hazır. Hemen fırından alalım. Evet, nar gibi kızarmış, çok güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Ve şu an böyle damla sakısı kokusu burnuma geliyor. Hemen pudra şekerimi ekliyorum. Toz tarçınımızı da ekleyeceğiz. Tarçının o müthiş kokusu bu gazaya inanılmaz bir lezzet katacak. Ve bu gazımız hazır. Umarım bu lezzetli tarif siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Her gün yeni bir iş öğreniyorum, her gün bir yerde çalışıyorum. Kendime o kadar güzel şeyler kattım ki umarım sizlere de çok güzel şeyler katıyorumdur. Ben bugün ne iş yapacağım? Demirci olmaya karar verdim. Dolapdere'de Mustafa abinin yeri var. Çıktık geldik buraya ekip arkadaşlarımla birlikte. Neler yapacağız hiç bilmiyorum. Çok bekletmeden hadi buyurun başlayalım. Evet, şimdi ustamın yanına geldim. Mustafa Akbulut. Merhaba efendim.
1: Hoş geldiniz Tuba, nasılsınız?
0: İyiyim, siz?
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim biz bugün ekmek teknenize geldik.
1: Sefa geldiniz,
0: hoş geldiniz. Öyle herkese açılmaz değil mi ekmek teknesi?
1: Her insana da ekmek teknesi açılmaz derken açılır ama...
0: ama yani, bana komple açılır.
1: Komple açık size. Sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Ben bugün demirciliği öğrenmek istiyorum.
1: Evet.
0: Sizinle birlikte çalışmak istiyorum eğer müsaade ederseniz.
1: Tabii müsaade ederim ama bizim iş...
0: Kolay
1: değil. Olduğu kadar da zahmetli ve tehlikeli bir iş.
0: Eyvah. Bayılırım böyle şeylere.
1: Yani o zaman sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Efendim o zaman buyurun başlayalım.
1: Başlayalım.

0: Ustam, ne yapacağız biz bugün? Ben ne yapabilirim
1: bugün
0: burada?
1: Bugün ne yapabiliriz? Bugün bunları hazırlayacağız. Motifleri hazırlayacağız. Bunları hazırlayacağız. Ben size bu işi vereceğim. Siz bana bunlardan hazırlayacaksınız.
0: Aa, bundan?
1: Evet.
0: Böyle
1: ama
0: bayağı
1: hata istemiyorum.
0: Sonra? Hata olursa?
1: Kabul etmiyorum.
0: Hatasız kul olmaz. Hatamla.
1: Haydi işe su koyuverdik yani.
0: Sev beni.
1: Böyle olmadı. Evet, şarkı söylemeye gelmedik. İş yapmaya geldik. İşimiz var.
0: Eyvah. Vallahi demirci burası bir de var ya. Of. Yani başıma gelecekleri bilmiyorum. Evet usta.
1: Bunlar diyelim başlayalım.
0: Tamam. Bundan yapacağım
1: evet,
0: ben yani.
1: Evet bunlardan yapacağız. Şu kalıbımızı bir bağlayalım önce. Şunu mengeneye bir bağlayalım.
0: Bunu?
1: Evet. Buraya bir bağlayalım. Çevir, çevir, çevir, çevir, çevir, çevir.
2: Mustafa Usta baştan ikazlarını yaptı.
0: Onu mu keseceğiz?
1: Evet, buyurun kurmancım. Geçin bakayım.
0: Ha, onun ölçüsüne
1: evet.
0: Göre. Aa.
1: Buyurun.
2: Daha güçlü Tuğba.
0: Çok kuvvet uyguladım ben ya. Her tarafı dağıttım.
1: Biraz daha kaldırın.
0: Kontrolsüz güç.
2: Sen yine de gücünü kontrol etmeyi dene Tuğba. Ne olur ne olmaz.
0: Ay. Böyle ne kadar güç uygulayacağımı da bilmediğim için bir anda
1: bunları
0: böyle...
1: Bunları bükelim önce.
0: Bunları bükeceğiz.
1: Evet.
0: Hadi. Dostum bunu bu hale getireceğiz
1: evet.
0: Değil mi?
1: Bu hale getireceğiz.
0: Tamam.
1: Önce bunun ucundan şöyle güzelce bir alıştırmamız lazım.
2: Benim senin onu o hale getireceğine hiç inancım yok Tuğba.
0: Gözlüğümü takmaya çalışıyorum. Eldivenlerimi de çıkardım ki takabileyim diye. Tamam. Şimdi bir tane ben yapacağım. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. İş güvenliği diyoruz elbette. Mustafa abi benim yapabileceğim şeyleri alınan gerekli önlemlerden sonra bana yaptırıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Burayı böyle yapacağım evet. Değil mi Mustafa abi?
1: Evet. Ama bunu oldukça sağlam tutmamız lazım.
0: O zaman şöyle ben tutayım.
1: Evet. Biraz daha aşağı. Bak öyle yapalım.

0: Evet. Yukarı. Yeterli bence.
1: Oldu mu?
0: Pek oldu sayılma. Şu gözlüklerini çıkaralım.
1: Çıkartalım. Ha, ucunu biraz eğiyoruz. Mu?
0: Evet. Ve bunu kabımıza alıyoruz.

0: Böyle bu kadar. İlk tarafı oraya gelecek. Evet. Tamam.
1: Buraya kadar tutuyorum.
0: Buraya kadar her şey normal. Tamam.
1: Bir tane gösteriyorum, bir daha göstermiyorum Tuğba Hanım. Bu kadar. Dan sonrasını siz yapacaksınız.
0: Şimdi sıra bende.
1: Çekici halimizi alır mıyız?
0: Şey, solağım ne ben?
1: Abba.
0: Solak olduğum için her yerde bir sorun ya bu.
1: Ya, keviz kırar gibi değil, biraz daha sağlam. Evet, getirelim.
2: Gücünü göster Tuğba.
0: Bir saniye. Şöyle yapıyordu.
1: Hayır. Sen böyle mi mesleği öğreneceksin?
0: Ay bir dakika ya. Ay bir dakika, vallahi kafam karıştı.
2: Ağzına sağlık Mustafa Usta. Böyle meslek öğrenilmez. Böyle iş disiplininden uzak olunmaz. Benim de söylemekten dilimde tüy bitti ama nafile. Anlatamadım Tuğba'ya.
0: Ay vallahi beynim durdu ya.
1: Hava o kadar da sıcak değil ki, güneş günen geçti de tık başım.
0: Ya ustam ne oluyor bana? Tamam, o tarafa atacağım. Evet. Son demir bükücü Tuğba. Görüyorsunuz sevgili seyirciler, isteyince her şey olabiliyor. Evet, tamam.
2: Hele şükür demire ufak da olsa şekil verebildin Tuğba. Onca uğraştan sonra.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet. Çek.
0: Elimde kalmasın.
1: Tamam.
0: Sanki çok eşit olmadı gibi ya benim yaptığım. Oldu mu
1: olayımız
0: şimdi?
1: Olayımız bu.
0: Olduğu kadar artık. Evet ustam, şimdi bunu da yapıyorum aynı evet. Şekilde.
2: Tuğba biraz biraz demir işini kavramaya başladı.
0: İşte sevgili seyirciler. Şimdi ustam bunu nerede kullanacaklar?
1: Bunu biz merdiven korkuklarında yapıyoruz.
0: Ha.
1: Bunlar motifimiz oluyor.
0: Motif?
1: Bunu, evet.
0: Bunu peki kaynak mı yapacağız?
1: Evet, kaynatacağız onları birbirine.
0: En azından mantığını biliyorum, değil mi usta? Bu da bir şey yani. Yani
1: evet, yani.
0: Hani bunu şimdi kameraman arkadaşım Mahmut Portakal şey de diyebilirdi, bantlayacağız da diyebilirdi.
1: Tüpke de yapıştırabilirdik.
0: Sakıza da yapıştırabiliriz.
2: Evet. Yok artık Tuğba, Mahmut öyle söylemez.
0: Evet usta.
1: Şimdi bunu böyle alıyoruz. Bunun ucuna kaynatıyoruz.
0: Tamam.
1: Kaynak yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Kaynattıktan sonra bunu ortalıyoruz. Merkezini aynı bunun merkezinden kaynatıyoruz.
0: Anladım. Ama nasıl yapacağını bilmiyorum şu anda.
1: Ama nasıl yapacağını bilmiyorsun.
2: Biz de bilmediğini biliyoruz Tuğba.
0: Ama ben hiçbir şey görmüyorum
1: o
0: böyle.
1: O kaynak gözlüğü onunla göremezse kaynak yaparken
0: görsün.
1: Tamam. O başımızın üzerinde dursun.
0: Şöyle.
1: Evet. Kaynak yaparken onu tekrar aşağı indirmeniz lazım.
0: Olmuyor. Saçım bozuldu. Hala saç derdindeyim ya.
1: Bir arka sokakta kuaför var, bayan kuaför.
0: Arka sokakta kuaföre gideceğiz. Uzun uğraşlar sonucu çok şey zor bir şeymiş gibi gözlüğü başıma takabildik. Evet usta.
1: Lan ben bir elektrot alayım.
2: Elektrot kaynak için gerekli malzeme Tuğba.
1: Bunu kaynak yaparken gözlüğünüzü mutlaka kullanıyoruz.
0: Tamam usta.
1: Gözlüğümüzü mutlaka kullanıyoruz.
0: Hazırım. Aa ne kadar değişik gözüküyor gözlükte.
1: Bunu kaynatıyoruz.
0: Tamam.
1: Şu kaynatıyoruz.
0: Hiçbir şey görmüyorum şu an.
1: Tamam. Göreceksin. Burada ışık yanınca göreceksin.
0: Tamam. Aa.
1: Önüne bak.
0: Tamam. Tamam usta, bakıyorum.
1: Ters çeviriyoruz. Şasemiz düşüyor tabii bu sırada.
0: Ne düştü? Hiçbir şey görmedim için.
2: Tuğba, bence ustamızı izlemelisin.
0: Oldu mu?
1: Tamamdır.
0: Ustam oğlum, hani gözlükten baktığım zaman ilk başta hiçbir şey görmüyorum ya, ne yaptığımı da görmüyorum.
1: Şimdi o gözlüğü kullanmazsan gözlerimizi kaynak alır, çok büyük bir sıkıntı yaşarız. Buyurun.
0: Sıra bende mi?
1: Evet, sıra sizde.
0: Ay bir dakika, hiçbir şey görmüyorum şu anda. Aa, ucu yokmuş ki. Ben ucu var zannediyorum. ediyorum. Pandala bastığımız, ya.
1: Pandala bastığımız zaman evet tutumu düşer. Buradan tutuyoruz.
0: Aa tamam.
2: Ustam siz de dikkat edin.
1: Sen de çıraksın, iş öğrenmeye geldin ya ama hiçbir hevesin yok. Ya.
0: Yok ben hevesliyim de.
1: Yok maalesef öyle bir hevesin gözükmüyor.
0: Nasıl ya? Yok mu hiç mi?
1: Evet. Şu an sizde.
0: Ben evet, mi yapıyorum şu
1: evet,
0: an?
1: Evet, evet. Ha bak maşallah devam.
0: Açın.
1: Kaynak.
0: Bir dakika. Görmüyorum.
1: Tamamdır.
0: Oldu mu?
1: Evet. Şimdi bunun temizliğini yapalım.
0: Aa bir de temizliği var.
1: Evet.
2: Yalnız o temizlik ev temizliği değil Tuğba.
1: Şimdi bu kaynak yaptığımız yerleri güzelce zımparalıyoruz.
0: Buraları evet. Temizliyoruz yani değil mi?
1: Evet.

0: Evet.
1: Bir şey diyeceğim, o böyle çıkan şeyler deyince yakıyor.
0: Yakar, ateş atıyor yani. Demir çapağı atıyor.
1: Ne oldu şimdi, biz ne yaptık?
0: Ya onlar sıcaktır, oradan da tutmuyoruz.
1: Tamam.
0: Oradan tutmuyoruz.
1: Birilerinin beni sürekli uyanması gerekiyor.
0: Şimdi birer çay hak ettik. Karşıdan birer çay, gel içelim bakayım. Ondan sonra devam ederiz.
1: Tamam usta. O zaman şunları çıkartayım ben. Karşıdan çay alıp geleyim. Kameraman arkadaşlarım, istiyor musunuz? Bir şey de istemeyin ya. Bir şey de yok deyin ya.
2: Ben de istiyorum Tuğba.
1: Mustafa ustam çay istedi. Bizde de çıraz ya. Bize de çay götürmek düşer. Bir de kameraman arkadaşlarıma da hizmet ediyorum zaten arada.
0: Çay alıp gelecekti. Ne oldu bu ya?
1: Geldim ustam.
0: Geldim. Kahveyi mi satın alıyordun?
1: Abilerle sohbet ediyorduk ya.
0: Emekli adam onlar ya. İşimiz gücümüz
1: kahvedeki
0: var burada.
1: Kahvedeki abiler beni hemen lafa tuttu.
0: Bir taraftan da ne yapacağımızı söyledim. Şu motiften hazırlayacağız.
1: Evet. Bundan.
0: Evet. Bu kalıbı bu. Maskarımız bu. Bu sadece bu hale getireceğiz.
1: Tamam.
0: Var mıyız? Yapabilir miyiz?
1: Bilemedim.
0: Meslek aşkına hasta oldum.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Hevesim var.
2: Hevesi falan yok Mustafa Usta.
0: Sen işle bile dalga geçiyorsun.
1: Böyle benim işim
0: bu. Diyoruz.
1: Çok ağırmış.
2: Ağır olacak elbette. Demir Tuğba.
1: Çok güzel oldu. Ve kesin yaparım yani, net.
0: İnşallah.
1: Kesin ustam yani. Buyur. Niye yatmıyorlar ya?
0: Yeter. Biraz vurursan yatacak. Vur, vur, vur. Biraz daha kuvvet. Evet, devam, devam, devam, devam, devam. Sen bu işi yapacaksın, eminim ya. Evet.
1: Şimdi bir erkek gücüyle benimkisi bir olmuyor tabii ustam. Yani bir korkuluğun bir parçasını yapmak için bu kadar emek sarf ediyor efendim ustalar.
0: Emeksiz iş olmuyor yani.
1: Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Ben bir yandan işi öğrenirken bir taraftan da bir şeylerin nasıl yapıldığını, ne emeklerle yapıldığını da göstermiş oluyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim Yasemin. Motif yapmayı unutturdum ben. Çünkü çok zor, yapamam.
0: Tuğba Hanım'daki heves güzel. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, gayret ediyor ama biraz işi safsafaya veriyor. Yaptığı kadar heves var ama biraz daha gayret göstermesi lazım. Hoşuma gitti yani böyle bir şeye gelip de bu işle ilgilenmesi beni bayağı memnun etti. Tuğba Hanım, her zaman kapımız açık, yine bekleriz.
1: Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu sadece gösterdiğiniz küçücük bir iş sizin için. Ama benim için gerçekten zahmetli ve yorucu. Çok teşekkür ediyoruz bunun için sizlere. Kazancınız bol olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Ekmek kapınız böyle müşterilerle dolsun, taşsın İnşallah. Efendim. İnşallah. Ağzınıza. Şöyle de söyleyeyim, ben bereketli bir insanım. Size uğur da getiririm.
0: İnşallah.
1: Efendim, ben bugün kolay mı sandın da demirci olmaya çalıştım. Artık ne kadar olabildiysem bilmiyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Seninki de ne şansmış. Burada çekecek buradan başka yer bulamadın. İşe bak. Ankara'dan kalk, doğunun en ucuna gel. Ha şurası İran. Allah kolaylık versin bacı. İşin zor. Şimdi gülersin. Memnunsun. Doğuya hizmet vermek istersin. Hep böyledir. Ama anlarsın. Bakma öyle durduklarına. Bu dağlar hayırsızdır bacı. Bu dağlarda iş yok. Senin anlayacağın kışın burada hayat yoktur bacı. Ama Ankara öyle mi ya? Mamak'ta yaptım askerliği. Samsun yolundaki otomobilleri, güvercindeki gece konduları, Ulusu, Çankaya'yı, Cebeci'yi, Kızılay'ı karış karış bilirim. Az çiğnemedik toprağını hani.

0: İyi günler.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Buradan öteye kızakla gidecekmişim. Şoför öyle söyledi. Ben Ebe'yim. Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim. Adım Mürvet.
1: Gel götüreyim.
2: Bekçi Hüseyin!

0: Yeah.
1: Ne oldu? Kim bunlar?
2: Rıfat Ağa'nın adamlarıdır.

0: Buyur kızım, hoş gelmişsin.
1: Gelin, lambayı yak hele.

Orada ne bekliyorsun? Gel buraya yardım et. Gel şöyle otur kızım. Çabuk minder koy. Sobanın yanına koy ki ısınsın. Bir tane de sırtına.

0: Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk.
0: Gelin çay koy, üşümüş. Ayıp be, hiç insan görmediniz. Oturun, ne var?

0: Kızım adını bağışla.
1: Mürvet.
0: Mürvet, yolculuk zahmet verdi mi?
1: Evet, zor geçti. Daha Ankara'dan buraya.
0: Ebesin. Buraların hali böyledir. Senin yolculuk nereye?
1: Aladağ.
0: Yakındır.
1: Ne kadar?
0: Bir günlük yoldur. Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ. Gelin, hele yemek koy, karnı açtır.
1: Sağ olun, aç değilim.
0: Sen nasibini yiyeceksin, bizim rızkımızı yiyecek değilsin. Sıla, siz de ne bekliyorsunuz burada? Dağılın gidin, hadi! Ya göreceğiniz ne kaldı? İşte burada, tamam, gördünüz ya, gidin!
1: Sizin mi?
2: Allah bağışlarsa benimdir.
0: Benim torunumdur.
3: Edebiyatın içinden köşesinde Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları kitabından bölümler sunacağız.

0: O zamanlarda boğaz için geceleri kandil, mum, lamba gibi mehtabın akrabası.
1: Ne sağlık.
0: Hafif ve yumuşak eski ışıklarla aydınlanırdı. Mehtabın şüphesiz daha dokunulmamış bir büyüklüğü, el sürünmemiş bir temizliği, eşsiz bir tabiliği vardı. Başka yerlerden boğaz içine gelenler burada mehtabı o kadar tılsımlı bulurlardı ki adeta sarhoş oldukları ve hatta bu füsun dili güya tekin...
2: Sen bizde misafir ol bu gece. Yarın olaya hayrola. Gelin yatakları serelim.

0: Sen bugün burada kalacaksın. Kar 5 karış olmuştur. Ben bu havada kimseyi yola bırakmam.
1: Gitmem gerek.
0: Mümkünü yoktur. Kar çoktur. Ne atlı ne de atlı kızak gider.
1: Çok mu hoşuna gitti?
2: Katlanarak büyüyen enerji tüketim ve ithalatımızın dış ödemeler dengesi üzerindeki etkisi giderek artmaktadır sevgili dinleyiciler. Bu şartlarda önümüzdeki yıllarda azalmayacağını düşünmek yanlış değildir. Mevcut enerjiyi ve enerji kodanı
1: hediye olmasaydı sana verirdim, kusura bakma. Onun yerine enerji koyalım. Sen de ver.
2: İşin daha az enerji kullanır.
1: Hadi düdük sende kalsın. Günaydın Tahsin kardeş.
3: Bugün yola gidilmez. Sen
1: ne olacağım ben şimdi?
3: Allah'ın işine karışılmaz. Burası hep böyledir. Kar yağdı mı durmak bilmez. Bekleyen vardır.
1: Yok ama gidip görevime başlamam lazım.
3: Sen burada kaldın. İşte görürsen. Her taraf mühür kar.
1: Şey, tuvalet nerede?
4: Ha?
1: Tuvalet.
4: Ha, evin arkasında.

0: Sevgili, sana bu satırları Ağrı'nın yakınca köyünden yazıyorum. 3 gündür kar yağıyor. Yollar kapandı. Tayin edildiğim yere henüz varamadım. Belki yolu açan bir dozer çıkar gelir, beni kurtarır. Ne yapsam, ne etsem, üşüyorum. Üşüyorum sevgili.
1: Kimdir o?
2: Şahmut, ben.
1: Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Başım gözüm üstüne.
3: Aleykümselam.

0: Sağ ol.
1: Bir şey değil. Ben sizi tanıdım. Daha önce karşılaşmıştık.
0: Mümkünatı yok.
1: Ağrı'dan gelirken minibüste. Hatta şoför sizinle konuştu.
0: Sözün doğrudur.

0: Yiğit adamdır şeyhimiz. Karın altını, bastığı yeri bilir. Ayıdan kurttan korkmaz. Güzel kokuyor. Hoş.
1: Benden güzel?
0: Yok. Gel. He?
2: Festivale Türkiye'de senarist ve sanatçılar da katılıyor. Türkiye Macaristan Kültür Değişim Programı uyarınca yarın Ankara'da bir Macar resim ve heykel sergisi açılacak. Zendentre Sanata adlı sergi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde 20 yıl kadar açık kalacak.
1: Hakkı.
2: Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarında
1: ya
2: Zendentre kasabasında yaşayan sanatçıların eserlerinden oluşan sergi bir
1: çok sevdin o aynayı galiba. İstanbul Devlet sana vermek isterim ama hediye. Hatırası var.
2: Brezilya'nın güneyindeki Sao Paulo eyaletinde tarım işçilerini taşıyan

0: Ne oldu Tahsin kardeş?
1: Önemli değil.
0: Gel. Gelir misin? Sizlere de yük oldum, kusura bakmayın.
1: Seni rahat ettiremedik herhal. Senin keyfin başım gözüm üstüne. Sen yakın canın ağır misafirisin.

0: Kaç aylık hamilesin?
1: 4-5 vardır.
0: Burada canın sıkılmıyor mu?
1: Yok. Kar durdu. Artık gidersin ha.
0: Zeynel dayı, Tahsin kardeş.
2: Ne var Derman?
0: Kar durdu, artık gidebilirim.
2: Nürmet kızım, bir gün daha bekle. Kara kışa yiğitlik olmaz. Yarın bakarız kar durumları ne vaziyette, ona göre yola çıkarız.
0: Ne olursa olsun götürün beni.
3: Bu hava kar topluyor. Yine başlar.
0: Beni götürün. Bu iyiliğinizi hiç unutmam. Yoksa burada çıldıracağım.
2: Buraların kışına akılsız ermez. Bakarsın çığ düşer. Ayı var, kurt var, fırtına var. Durduk yerde bir de elimizdeki candan olmayalım.
0: Bütün sorumluluk bana ait. Ne olur. Göreve başlamazsam maaş alamam ki. Beni götürün.
2: İhtiyarlara haber sal, gelsinler konuşak.

0: Ne edek? Ne diyorsunuz? Bacıyı götürecek miyiz? Götüreceksek nasıl götüreceğiz onu anlatın.
1: Kadın başıyla onca dağın başını yayan yürüyecek değil ya.
2: Ne malum, belki mi yürür?
3: Bir kere bacı buraların adamı Dagil. Hamlar yolda kalır.
0: O halde nasıl edeceğiz? Sırtımıza alacak Dagil'iz ya. Ata katıra bindirsek bu kışta kıyamette at da katır da gitmez. Karda ayağı kırılır.
3: En iyisi kar kızağıyla götürmek. Üstüne eşyasıyla kendini oturtırız, iplerle çekilir olur biter. Sen ne diyorsun Şahmuz?
4: Zor iş. Bu hava bozacak. Bir deneyelim.

0: சார்.
1: அதே தாவன் நெத்துல சொல்றா.
0: அதே

0: Hadin fazla ekleşmeyin. Hayırlısıyla yola düşün. Kar geliyor ya. Yine de Allah büyüktür.
1: Kusura bakmayın, size yük oldum, sağ olun.
0: Estağfurullah. İnsaniyetlik borcu. 40 yılın başında köyümüze bir yolum düşmüş.
1: Hoşça kalın.
0: Yolum açık olsun. Şahımızın izinden ayrılmayın. Kurda çağa dikkat edin ha!

0: Karı keyifler nasıl?
1: Sağ olun, bin kere sağ olun. Bu iyiliğinizin altında kalmayacağım.
0: Estağfurullah, ne iyiliği. İnsanlık borcumuz bizim.

0: Günaydın Tahsin kardeş.
1: Aleykümselam. Hali keyifler nasıl? Bir ihtiyacın var mı?
0: Sağ ol. Şehmuz yok mu?
1: O bir buradadır, bir Aladağ'da. Bir Urfa'dadır, bir Bingöl'de. Bir Kahta'dadır, bir Kars'ta. O bir yere bağlı değildir.
0: Seviyorsun onu.
1: Çok.
2: Derman! Derman! Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bütün köyün koca karılarını denemişiz, doğramamıştır. Bir de sen dene. Bu Hasan kurban olsun sana.
0: Bütün gaz lambalarını getirin. Erkek, erkek!
2: Oh, Allah'a şükürler olsun.

0: Derman bacı! Derman bacı!
1: Sağ ol.
2: Görevim, sen de sağ ol.

0: Burada kalacaksın.
1: Evet, burada kalıyorum Tahsin kardeş. Tahsin kardeş, bir ev lazım şimdi bana.
2: Hastayım derdim, derman ararım ben. Ne haber lan Hakkı? Yapma, bak döverim ha! O ne yaptın? Aslanım benim, koç koç! Babam kurban olsun sana!

0: Şeyh Muz gibi olmak isterdin.
1: Öyle yiğit olmak isterdim hep.
0: Sen de yiğitsin.
1: Öyle değil. O hiç korkmaz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Migros Hemen'de 300 TL, Migros Sanal Market'te 500 TL ve Migros Yemek'te 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada tadımız kaçıyor.
10: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
11: İnternette donuyoruz.
8: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
12: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
8: Trim dışında her şeyi çekerim.
13: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
8: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
13: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri 5'liyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
8: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
13: Yazmışlar abi.
8: Altını çiziyorum.

0: yine Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
3: şok. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
2: şok. Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tam da leslik.
3: Carrefour'sa online markete özel klasik ton balıklarında bir alana bir bedava. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
4: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: A101'de 15'li büyük boy yumurta 69 lira.

0: Sevgili, artık köylülerin güvenini kazandım. Gelenlerle baş edemiyorum. Geçen gün yine bir doğuma gittim. İğne yaptım ve doğum çok kolay oldu. Bu yüzden köydeki itibarım arttı.
1: Benim çocuk yatağına işir. İçirdik geçmedi. Buna bir ilaç verin.
2: Dişlerim çok sızlıyor Derman.
3: Benim bir şeyim yok, çocuğunlar.
4: Benim karıya bir baksan.
0: Hiçbiri de boş gelmiyor. Yağ, süt, yoğurt, çorap, hindi, tavuk. İşte böyle sevgili. Günler geçiyor. Her şey tükendi. Gaz da bitiyor. Yakında büsbütün karanlıkta kalacağım. Bir de Şehmuz var. Dağ gibi. İnsana güven veren.

0: Hiç hastalık geçirdin mi?
1: Yok.
0: Bulantıların devam ediyor mu?
1: Yok.
0: Çarpıntın var mı?
1: Yok.
0: Ağrı'ya doktora gittin mi?
1: Yok.

0: Sinemaya gittin mi?
1: Yok.
0: Televizyon?
1: Yok.
0: Niye gülüyorsun? Anlamadın değil mi?

0: 5 gündür göremiyorum sizi. Gittiniz sandım.
1: Niyetim öyleydi. Ama gidememişim. Sanki bu köye bağlanmışımdır.
0: Benim gibi. Ben de istediğim halde gidemiyorum. Gözlerim arıyor sizi. Şu tepeye bakmadan edemiyorum.

0: Beyaz Beyat gördünüz mü? Az önce şuradaydı. Yoksa ben hayal mi gördüm?
1: Süvari Halil'in atıdır. Halil bu dağlarda dolmuştur. Kaç yıl olmuştur şu kar beyaz at sahibini arar durur. Senin sahibin yoktur.
0: Nasıl yani?
1: Evlisin.
0: Hiç evlenmedim. Küçükken babam öldü. En büyük çocuk bendim. Hep parasız yatılı okudum. Okul bitince hastanelerde görev yaptım. Çalıştım durdum işte. Annem, kardeşim.
1: Kadın başına buralara niye gelmişsin?
0: Beni devlet okuttu bunca yıl. Sonra buraya tayin oldum.
1: Sevdiğin vardır.
0: Bir doktor arkadaşım var.

Kimsenin demişler güzel, sen gönlümün malısın güzel. Sarışınsın, sarışın güzel, sana çirkin demişler güzel. Sen bir meyve dalısın güzel, sen gönlümün malısın güzel. Sarışınsın, sarışın güzel.

0: Niye getirdin?
1: Şehmuz sana hediye getirmiştir. Yaban keçisi. Eti çok lezzetlidir.
0: Hediye mi? Niye?
1: Vallahi bilmiyorum. Kim bilir? Şehmuz hep kendi kafasına göre iş yapar.

0: Rıfat'a! Sen bu köye giremezsin!
1: Ben köye girmeye değil! Bir derman varmış, onu almaya geldim!
0: Derman bizimdir, vermeyiz!
1: Bak muhtar, o hükümet ebesidir!
2: Ebe hiç kimsenin malı değildir! Bizim köy yakın olduğu için bizim karılara da o bakacaktır!
3: Ne diyorsun ha, onun altına yata! Biz koyuyor, karnını biz doyuruyoruz, derman bizimdir!
1: Son defa söylüyorum muhtar!
2: Vermiyoruz dediği Rıfat'a!
3: Sen karışma Tahsin, sen karışma!

0: nedir?
1: Ben komşu köyün ağasıyım. Köyümüzde bir hamile kadın vardır. Seni almaya geldik, muhtar vermek istemiyor.
0: Benim yüzümden kavga etmeyin. Beni aranızdaki meselelere karıştırmayın. Ben hepinizin ebesiyim. Herkes benim için bir. Ha bu köydekiler, ha başkaları. Gider doğumda bulunurum, sonra da dönerim. Durup dururken mesele olmasın!
2: Bize kalsa biz dermanı vermeyiz. Derman kendi gitmek isterse kendi bilir.
0: Çantamı alayım gideriz.

0: Hasta nerede?
1: Burada. Yemiyor, içmiyor, gemiş getirmiyorlar. 15-20 tanesi ölmüştür, hastadırlar.
0: Bak, ben ebeyim. Hayvanların hastalığından anlamam ki. Veteriner işi bu. Ebe işi değil.
1: Dağ başında veterineri nereden bulurum ben? Ha ebe, ha veter. Fark etmez, bakıver bir zahmet.
0: Bilsem, anlasam hiç durur muyum? Size yardımcı olmaz mıyım? Bir yerde hepsi milli servettir. Elimden hiçbir şey gelmez.
1: Sana boşuna mı derman demişler? İğne vurmasını bilirsin. Sen hele bismillah de, kolları sıva.
0: Elimde ilaç yok, kalmadı.
1: Vardır. İnsana iyi gelen ilaç, koyuna da iyi gelir.
0: Bakın, elimde sadece birkaç doğum iğnesi var. Faydası olmaz. Aksine etki yapabilir, öldürebilir de. Yarın bakarsın bir doğum olur, bir kanama. O zaman sorumlu duruma düşerim. Hiçbir faydası olmaz bu iğnelerin. Boşuna uğraşmayın.
1: Benim koyunlarım el alemin avradından daha mı kıymasız? Onca malım gözünün önünde kırılsın, tükensin mi? İyi düşün taşın. Yakıncaya hiç dönemezsin.

0: Derman hala dönmemiştir.
1: 2 gün olmuştur.
2: Başı dertte mi ola? Muhakkak bir mesele vardır.
3: Tahsin. Beraber gideriz.
4: Yiğit olmak istersin. Şehmuz gibi.
5: Ağa sorar, fikrini değiştirdi mi der.
6: Hayır. Ağa söyle bıraksın beni gideyim. Boşuna uğraşıyor. Yapacak bir şeyim yok.

0: Emaneti gönderiyor musun Rıfat Ağa? Yoksa ben mi gelip alayım?
1: Dövüşmek günü dedildir. At hazırlayın. Verin gitsin hadi.

0: niye parçalıyorsunuz onu?
1: Günahtır, adam yapmak günahtır. Adam yapmak yalnız Allah'a mahsustur.
2: Nasılsın, iyi misin kızım?
3: Hata bende, sözünüzü dinlemedim gittim. Aa, cahil bir adam.
2: Otlak yüzünden yıllardır kavgalıyız.
1: Mürvet Derman!
3: Sen misin Tahsin kardeş?
1: He! Halı keyifler nasıl? İstediğin gazı getirmiş ama açsana.
3: Banyo yapıyorum, oraya bırak. Tahsin kardeş! Tahsin kardeş!
1: Ne olur, bana kardeş deme. Diline kurban, kardeş deme.
3: Ya ne diye?
1: Kardeş deme de ne dersen de. Sana yakındığım kardeştan, kardeşlikten de öte. Sana gönül düşürmüşüm. Bana can de, Tahsin can de. Şimdi senin için Eleşkit'e kadar gidip gaz alıp geleceğim.
3: Gitme Tahsin kardeş!
2: Bak oğul, sen evlisen, yiğit kısmı evine gelen misafire uçkur çözmez. Hüdanın misafirine nefis bozulmaz, günahtır. Yiğit kısmının alnı bu kar gibi ak olmalı.
1: Yiğitlik. Yiğitlik bu havada misafire gaz alıp gelmektir.
2: Oğul gitme, bu hava ayaz yapar, dondurur.
1: Gideceğim baba, gideceğim.

0: Donmuş mudur?
1: Donmuştur. Ama belki de başka bir şeydir. Düşmanı var mıdır?
0: Bir gün Sadullah'la kavga etmiştir. Oğlu Hakkı için.
1: Başka?
0: Yoktur.

0: Hayrola Şehmuz?
1: Tahsin'in yerini değiştirmiş hanım. İkimizden başkası bilmesin.
0: İçeri gelir miydin? Bir çay içerdik.
1: Yok.

0: Evli misin?
1: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Ava çıkmıştım bir gün. Döndüğümde yuvam kül olmuştur. Hepsi yanmıştır. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
0: Teslim olsan. Eski suçlar affoldu. Az bir şey yakıp çıkarsın.
1: Suçum yoktur. İlk önce onlar öldürmüştür. Ben cezalarını vermişimdir.
0: Kanun var, nizam var. Bu hayatın sonu yok ki. Bir gün seni de... Hiç korkmaz mısın?
1: Korkmazdım. Ne zaman ayaklarım bu köye bağlanmıştır. Gitmek ister gidemez. İşte o günden beridir korkarım. Ölümden korkarım. Ölürsem seni bir daha göremem diye korkarım Derman.

0: Derman bacı! Derman bacı! Bahar gelin sancılanmıştır, erken doğma mı kalmıştır ne? Gel bir bak hele!
1: Çocuklar siz dışarı çıkın! Zeynel dede, Bahar gelin doğum yapacak. İlaç yok. Kalçası da dar, çocuğu bırakmıyor bir türlü. Kanama da başladı. Şehri hastaneye götürmeliyiz, hemen!
0: Nasıl götüreceğiz? Bilirsen kaç aydır yollar kardan kapalıdır.
1: Gitmesi gerek, yoksa Bahar gelin de çocuk da ölecek! Ölecek!
0: Hüda'nın emri işte, gidilemez. Ne yapalım, at katır...
1: Burada öleceğine yolda ölsün dedi, az da olsa bir umuttur. Kurtulur belki, kurtulur!
0: Dediğim gibi, at, katır, kızak, hiçbir şey gitmez Derman!
2: At, kızak uzun yoldur, şu keçi tepesini aşarız. Buradan böyle gideceğiz, kestirmedir, hazırlanın!
1: Oh,

Oh,

Oh.

0: Allah'ım, sana şükürler olsun.
1: Yeah.

0: Ama ama yavrum.
1: Ver.
2: Yavrum.
1: Ver.
2: Şükür Allah'a.

geçer misin?

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut fiş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik,
12: abacus,
11: kasa,
14: marul,
11: kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara!
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bakın.
5: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
4: Tam da leslik.
6: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok
7: şok cepte şok. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: O mesleğine tutkuyla bağlı.
5: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
4: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
5: Yapacağım bir işinde yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
4: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
5: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Trendyol büyük indirim günlerinde US Polo ESSM ve Suven'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirimleri kaçırma. Hadi uygulamaya.
12: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
13: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Haydi gel.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim.
4: Şok şok cepte şok.
5: Trend Yol büyük indirim günlerinde. Kozmetikte seçili markalarda sepette %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.

0: Darılıp barışmalarınız bana kaça mal oluyor biliyor musun?
1: Biliyorum babacığım.
2: Palyaçoluğu becerebilecek miyiz İbiş?
1: Yarın geç kalmayın.
2: Öğlene döneriz Rasim baba. Amma da büyük evin varmış be sosyete.
3: Nen var sevgilim?
2: Bana sevgilim deme.
1: Toplantıya nasıl gideceğim şimdi?
2: Beni şımartıyorsunuz beyefendi.
1: Siz şımartılmaya layıksınız.
2: Tarık Arman'ın nişanlısı benim. Bozarım nişanı.
3: Hala bozmadın mı?
1: Sana layık olmaya çalışacağım, göreceksin.
4: Efendim, eski İspanya sefiri Ali Aktu.
5: Ulvi Arman, Tarık'ın babasıyım.
6: Sizinle Tarık Bey'in yeni nişanlısı hakkında görüşmek istiyorum. Asmam çardaktan. Bana tercih etmekte haklısın doğrusu. Bu işleri beceremem.
3: Bana doğruyu söylemedi. Gururumla oynadı.
1: En iyi düğün pastasını yaptıracağız.
2: Aziz abla!
1: Sizden bir defa daha yardım diliyorum.
7: Ateş Parçası bugün 16.15'te TV4'te.

0: Nasılsın?
1: Sağ ol. İyi.
0: Bahar Gül'ün bir oğlu oldu.
1: Allah bağışlasın.
0: Sana asmalık demeye geldim şimdi.

0: 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim basketbol oynamak, futbol oynamak, yüzmek ve çizgi roman okumaktır. Kameraya oyunculuk eğitimi alıyorum ve ileride oyuncu olmak istiyorum. Süper Kumbara yarışmasına katılacağım için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Ben Deniz Sezer. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hayalim büyüyünce pilot olmak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhaba, adım Neslişah Yaman. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Bakırköy'de oturuyorum. 2 yıldır voleybol oynuyorum. Annemle her akşam yarışmanızı izliyoruz. Yarışmanıza katılacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk.
3: Bugün birinci masamızda Deniz var, ikinci masamızda Amine, üçüncü masamızda Ömer ve dördüncü masamızda Neslişah. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyiyiz.
3: Harikasınız. O zaman Deniz'ciğim seninle başlayalım.
7: Merhaba, benim adım Deniz Sezer. Blok oyunu oynamayı seviyorum. Sinemaya gitmeyi seviyorum. Bir de anneanneme yardım etmek istiyorum.
3: Anneannene yardım etmeyi seviyorsun. Ne kadar tatlısın. Anneannene de buradan sevgilerimizi gönderelim.
7: Ülkeden ülkeye gitmek istiyorum.
3: Pilot olmak istiyorsun, evet. Ve ülkeden ülkeye gitmek istiyorsun. Hayallerin gerçek olsun Deniz'ciğim. Amine'ciğim hoş geldin.
8: Hoş buldum. Benim adım Amine Zümra. Soyadım Özbek. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İleride bir kafem olsun istiyorum. Çünkü pasta yapmayı ve süslemeyi çok seviyorum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: İyi ki geldin Amine'cim. Sana da teşekkür ediyoruz ve Ömer'cim hoş geldin.
9: Hoş buldum. Benim adım Ömer Ali Sumar. Kamera yönü oyunculuk eğitimi alıyorum. İleride oyuncu olmak istiyorum.
3: İleride oyuncu olmak istiyorsun. Evet. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz Ömer'cim. Sana da ve Neslişah'cığım hoş geldin.
10: Merhaba. Adım Neslişah Yaman. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim...

0: resim çizmek ve blok oyunu oynamak. İki yıldır da voleybola gidiyorum. Herkese başarılar.
1: Şahanesin. Sen ne olmak istiyordun?
0: Ben diş doktoru olmak
1: istiyorum. Diş doktoru olmak istiyorsun. Harikasınız arkadaşlar. O zaman hazırsak artık başlayalım mı?
2: Evet.
1: Şahanesiniz. Deniz için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Deniz'ciğim?
3: Ankara'nın ağası olsun.
1: Ankara'nın ağası 70 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Bir spor dalında ya da yarışmada birinci olan kişi veya takımdır. Süremiz başladı.

0: geldi ekip çalışması derken şampiyon. Ömer'den cevap geldi. Doğru mu görelim? Ömer'cim arkadaşlar hemen alkışladım sizi. Çok tatlısınız arkadaşlar. Amine ile devam ediyoruz.
1: Meyvenin M'si.
0: Meyvenin M'si 50 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Bir bacağım var, bir de şapkam. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Bir bacağım var, bir de şapkam.
1: Bir harf açabilir miyiz?
0: Ne olabilir acaba?
1: Bir harf açabilir miyiz?
0: Açacağız ama önce biraz düşünelim ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
1: Mantar!
0: Doğru mu görelim? Bravo Deniz. Deniz'cim bir kutu açabilir miyiz dedim. Biraz düşündüm ve buldun hemen. Mantarın görseli de yanımızda arkadaşlar. Ömer'le devam ediyoruz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 50 puan değerinde ve tarımdan gelecek sorumuz. Tarımda ekinleri veya otları orakla, tırpanla ya da makineyle kesmektir. Süremiz başladı.

0: Biçmek.
1: Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Neslişah'la devam ediyoruz.
0: Neslişah'ın neyesi?
1: Neslişah'ın neyesi? 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Kedi, köpek, kuş ve ağaç gibi varlıklara verilen genel isimdir. Nokta nokta varlıklar. Süremiz başladı.
0: Canlı varlıklar.
1: Eğer cevap doğruysa Neslişah kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo Neslişah. Arkadaşlar ısınma turunun 4 sorusu geride kaldı bile ve Deniz'le devam ediyoruz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
1: Lüleburgaz'ın L'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Yazın sıcak havalarda serinlemek için kullanılan bir araçtır. Süremiz başladı.
2: Klima.
1: Ne olabilir Deniz'ciğim efendim?
2: Klima.
1: Doğru cevabımız klima ise eğer. Deniz kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar sanki bir birbirimizi kutlamayı unuttuk gibi ha? Alkışlıyoruz ama böyle bir çak yapalım mı? Hadi bir herkes birbirine bravo. Harikasınız. Amine ile devam ediyoruz. Hangi harf olsun Amineciğim?
0: Valizin V'si.
1: Valizin V'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Eni boyundan ve derinliğinden çok olan manasındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Eni boyundan ve derinliğinden çok olan. Bir kutu daha açalım.
1: Hayvan.
2: Hayvan.
0: Hayvan. Hayvan mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Nesişah?
3: Ay, yanlışlıkla bastım.
0: Yanlışlıkla mı? Olmadı Nesişah'tan da gelmedi cevap. Bir kutu daha açalım. Amine?
4: Yayvan.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız. Ömer'le devam ediyoruz.
5: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 70 puan değerinde ve halk oyunlarından geliyor sorumuz. Karadeniz bölgesiyle özdeşleşmiş hareketli bir halk oyunudur. Süremiz başladı. Trabzonluydun değil mi Ömer? Ömer Trabzonlu. Ne olabilir? Amine.
4: Kol bastı.
0: Ömer katılıyor musun bir Trabzonlu
5: evet.
0: olarak? Ömer Amine'ye katılıyor. Peki evet. cevap doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyorsunuz. Nesişah'la devam ediyoruz.
4: Ege'nin E'si.
0: Ege'nin E'si 50 puan değerinde ve içeceklerden geliyor sorumuz. Kahvede bulunan kasları ve sinirleri uyarıcı maddedir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması...
1: Şeker.
0: ...derken efendim?
1: Şeker.
0: Şeker. Doğru mu görelim? Olmadı arkadaşlar. Kasları ve sinirleri uyarıcı madde. Bir kutu açalım.
1: Kafein.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar, şimdi ısınma turu için sadece 4 sorumuz kaldı. Hemen bir kumbaraya gidelim. Bakalım kaç puanımız var? Kumbarada 360 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2140. Şahanesiniz. Deniz'le devam ediyoruz.
1: Ege'nin G'si.
0: Ege'nin G'si 40 puan değerinde ve seyahatten geliyor sorumuz. Yolcu taşıtlarında yüklerin konulduğu yerdir. Süremiz başladı.

0: Ömer. Bagaj.
1: Bagaj.
2: Ömer'den gelen bagaj cevabı doğruysa eğer 40 puan ekler miyiz kumbaramıza? Arkadaşların önden alkışladılar bile seni. Amine için geliyor Arif ablamız.
3: Irmağın ısı.
2: Irmağın ısı 60 puan değerinde ve eğlenceden gelecek sorumuz. Değişik boyutlardaki havuzların ve kaydırakların bulunduğu eğlence yeridir. Süremiz başladı.
3: Su parkı.
2: Doğru mu cevabımız görelim. Amine kumbaramıza 60 puanı ekledi. Harikasınız ve geldik ısınma turumuzun son iki sorusuna ve son iki harfine. Ömer için geliyor.
1: Uludağ'ın U'su.
2: Uludağ'ın U'su 40 puan değerinde ve kişi isimlerinden gelecek sorumuz. Çiçek demeti anlamına gelen isimdir. Süremiz başlıyor.

0: görelim. Bravo. Ve son harfimiz Nastişa için geliyor.
1: Karenin K'si.
0: Karenin K'si 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Hastalık, stres gibi etkenlerle genellikle dudakta oluşan kabarcıktır. Süremiz başladı.
1: Uçuk.
0: Son anda gelen cevap doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, bitti sorularımız. Ne diyorsunuz? Nasıldı Deniz'ciğim?
2: İlk etap biraz beni heyecanlandırdı. Ama sonraki etap daha biraz heyecanlandırmayacak.
0: Dört sorudan sonra rahatladım diyorsun.
2: Evet, Amine'ciğim. Rahatladım.
1: Yani çok eğlenceliydi ilk turdan. Diğer turların da güzel geçeceğine inanıyorum.
0: Harikasın Ömer'ciğim.
3: İlk tur çok eğlenceliydi. Diğer turlarda inşallah güzel geçecek.
0: Nesli Şah'cığım.
1: Bence çok iyiydi bu tur bizim için. Diğer turlarında öyle olmuş.
0: Harikasınız. O zaman ben hemen kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 530 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1970. Harikasınız. O zaman şimdi biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?
1: İkinci tura.
0: İkinci tura. İkinci tura mı gidiyoruz? O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Ve arkadaşlarım ikinci tur için çok hazır değil mi?
4: Evet.
0: Harikasınız. Deniz için geliyor harf tablomuz.
2: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Ülkemizin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş'ın renkleridir. Süremiz başladı.
3: Siyah beyaz.
0: Bu cevapla Deniz kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Burada hemen görselimizde de görüyoruz arkadaşlar ve Amine ile devam ediyoruz.
1: Şemsiye'nin Ş'si.
0: Şemsiye'nin Ş'si 120 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Her söze genellikle nefret ediyorum diyerek karşılık veren çizgi film karakteridir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Çizgi filmlerle aranız nasıl?
1: Hı? İyi ama.
0: Çizgi film, animasyon. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz arkadaşlar? Nefret ediyorum diyormuş. Her şeye yani. Genelde diyormuş ki ben nefret ediyorum bundan. Bir kutu daha açalım.

Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Ne olabilir? Kim olabilir bu?

0: kutu daha açalım derken Amine?
1: Somurtan simit.
0: Somurtan simit mi doğru cevabımız ama o şey gibi sanki. Görelim.
1: Ya. Somurtkan şirin.
0: Doğru mu görelim?
2: Somurt her şey. Herkes somurtuyor.
0: Arkadaşlar bak şöyle duruyordunuz. Herkes izliyoruz. Herkes izliyorsunuz evet. Neslişan. Evet. Ama böyle şey somurtan, somurtkan ve huysuz da diyorlardı ona değil
2: huysuz
0: mi?
2: Huysuz şirin daha
0: huysuzdu
2: doğrusu.
0: Değil mi?
1: Huysuz şirin. Huysuz ve somurtkan.
0: Huysuz ve somurtkan. Biz huysuz ve somurtkan olmayalım arkadaşlar değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: O zaman Ömer'le devam ediyoruz.
3: Turşunun teyzesi.
0: Duyamıyorum.
3: Turşunun teyzesi.
0: Turşunun teyzesi 130 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. Kısaltması YHT olan ulaşım aracının açılımıdır. Süremiz başladı. Sevdiğim kısım geldi şimdi. Bir ekip çalışması. Bu tatlı ekip güzel bir ekip çalışması yapsın. Hadi bakalım ben de izleyeyim sizi. Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım önce. Çok uzun. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Ulaşım araçları. Düşünelim neler var ulaşım araçları. Bir kutu daha açalım. Derken Amine'den cevap gelir mi?
1: Yüksek hızlı tren.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Neslişah'la devam ediyoruz.
1: Nane'nin nesi?
0: Nane'nin nesi? 90 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Vücudun bazı yerlerine dokunulduğunda ürpermek veya gülerek kaçınmayla beliren bir tepkidir. Süremiz başladı.
1: Gıdıklanmak.
0: Doğru mu görelim? 90 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Harikasınız. Şimdi ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 860 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puansa 1640. Şahanesiniz. Deniz'le devam ediyoruz. Gelsin Arif ablamız.
2: Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si. 160 puan değerinde ve dayımlardan geliyor sorumuz. Seviyor muydun dayımları Deniz'ciğim? Hadi bakalım. Sevdiği kimsenin yokluğu nedeniyle bir yiyeceği yalnız başına yemekten üzüntü duymaktır. Süremiz başladı.

0: Boğazından geçmemek.
1: Nasıl derken Neslişah'tan, Neslişah kuliste söylemiştin, seviyorum demiştin. Görelim mi doğru cevap? Arkadaşlar, kuliste korkuyordunuz ama ekip olarak atasözleri ve deyimleri biz çok rahat yapacağız dediniz ve yaptınız da sizi tebrik ediyorum. Amine ile devam ediyoruz.
0: Okulun olsun.
1: Okulun olsun 110 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Basamak ve sayı sistemini öğrenmeye yardımcı ders materyalidir. Onluk, nokta nokta, nokta nokta. Süremiz başladı.

Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Herkes düşünüyor şu an. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Ömer?
1: Tavan blokları.
0: Efendim?
1: Tavan blokları.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görseli görünce aklınıza daha da iyi geldi değil mi arkadaşlar? Evet. Ve Ömer'le devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir araya gelmelerini sağlamaktır. Süremiz başladı.
1: Buluşmak.
0: Buluşmak mı doğru cevabımız? Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir araya gelmelerini sağlamak.
1: Buluşarak.
0: Buluşarak mı doğru cevabımız? Arkadaşlar yaklaştılar ama ne olabilir acaba? Bir kutu daha açalım. Amine.
2: Buluşturmak.
0: Doğru mu görelim? Neslişah, Ömer, Amine ve Deniz'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanları atmaya devam ediyoruz ve Neslişah'la devam ediyoruz. Hangisi olsun?
2: Balın B'si.
0: Balın B'si 100 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Uslanmıyor bu, ara, felaket adlı şarkıları söyleyen müzisyendir. Süremiz başladı.

0: Amine?
1: Zeynep bastık.
0: Doğru mu görelim? Bravo, 100 puanı kumbaramıza ekledik. Görselimiz de geldi. Zeynep bastığa buradan sevgilerimizi iletiyoruz ve Deniz'le devam ediyoruz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 100 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. İş işten geçtikten sonra keşke demenin yararı yoktur anlamındaki atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta fayda etmez. Süremiz başladı.

ekip çalışması. Bu ekip dedi ki biz atasözleri deyimlerden biraz korkuyoruz ama ekip düşünür yapar bunu dedi. Hadi bakalım ekip. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikir arkadaşlar? Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. İş işten geçtikten sonra keşke demenin yararı yoktu.

0: olur? İş işten geçince ne olur? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Amine.
1: Son pişmanlık fayda etmez.
0: Doğru mu görelim? Bravo. 40 puanı kumbaramıza attık ve Amine ile devam ediyoruz.
1: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 160 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Amacını kesin ve kararlı bir şekilde belirlemektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Ne olabilir arkadaşlar? Neslişa?
1: Ne yapacağını bilmek.
0: Ne yapacağını bilmek mi doğru cevabımız? Olmadı. Hadi ekip. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha. Son 55 saniye. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.
1: Ne istediğini bilmek.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Kaldı kaç sorumuz? Kaç soru kaldı bu tur için?
2: İki
0: soru kaldı. Ömer için geliyor harf tablomuz.
3: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 80 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Kişinin ne kadar uzadığını görmek için kullandığı bir eşyadır. Süremiz başladı.

0: mı cetveli?
1: Doğru mu görelim?
2: Harikasınız arkadaşlar. Boy cetveli bazen de böyle değil mi? Annelerimiz, babalarımız duvara işaretliyorlardı ne kadar uzadığımızı görelim diye. Evet. Neslişah'la devam ediyoruz.
0: Üzümün üsü.
2: Üzümün üsü 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Soğuk yiyeceklerde ve salata yapımında sıkça kullanılan kremsi ve yoğun süt ürünüdür. Süremiz başladı.

0: Burası Kınalı Çarşı Caddesi. Onu söyleyebilirim size. Çarşının içinde yani iskelenin orada bu arada bisiklete binmek yasak. Onu da söyleyeyim. Burada yasak mı? Ha burada da yasak. Çünkü diğer adalarda da yasak olduğu için bunu da belirtmek istedim. Şimdi sizi çok ama çok meşhur bir muhallebiciye getirdim. 1965 senesinden beri var olan bir muhallebici. İncirlisi, portakallısı, bir de nelisi var? Fıstıklısı varmış muhallebinin. Tabii buraya geldiğiniz zaman sütlaç, keşkül ya da revani, ekmek kadayıfı pardon, Kemalpaşa tatlısı, karıştı şerbetli tatlılar yiyebilirsiniz ama işte kazandibi falan. Ama buranın en meşhuru, çıkart kardeşim üçünü de, portakallı, fıstıklı, incirlik muhallebi. Bu incirli, bu portakallı, bu da fıstıklı muhallebi. Mutlaka Kınalı Adaya geldiğiniz zaman Kınalı Çarşı Caddesi'nde bu meşhur muhallebici de muhallebi yemenizi tavsiye ediyorum ben. Haftanın 7 günü açık mısınız? Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Hafta içi 12'den 12'ye.
0: Hafta içi öğlen 12'den gece 12'ye kadar. Hafta sonu?
1: 9'dan 2'ye.
0: Sabah 9'dan gece 2'ye kadar açıklarmış. Kışın kapalı olduğunu söylemek istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Şunu şöyle verelim. Ya da üçünü de tatına bakalım ya. Değil mi Recep? Valla ben incirliği en çok merak ediyorum. Şöyle. Vallahi bayağı güzel. İncirli, cevizli. Fıstıklısına bakayım. Valla hepsi çok güzel muhallebilerin. Yalan yok yani. Şimdi portakallısını deneyeceğim. Sanırım portakallı muhallebi de ilk kez deniyorum. Kesinlikle incirli, fıstıklı ve portakallı muhallebiyi denemenizi tavsiye ediyorum. Adaya gelip burada deneme şansınız varsa gelin burada deneyin. Eğer yoksa ben İstanbul içinden Yıldız'cığım oraya gelemem. Seni belki geç izledim diyebilirsiniz, sezon bitmiş olabilir belki siz izlediğiniz zaman. Kurtuluş ya da Nişantaşı'na gidip mutlaka bu muhallebilerin tadına bakın. Üçü de birbirinden güzel, benden söylemesin.

lazım. Sizlere mutlaka Kınalıada Camii'ni göstermek istedim sevgili seyirciler. Kınalıada Camii adanın ilk yapılan camisi. Bir kere onu söylemek istiyorum sizlere. 1950 yıllara kadar Kınalıada'da cami bulunmamasından dolayı o dönemlerde ada halkı Adnan Menderes'ten bir cami yapılmasını istiyor. 1958 yılında Karaköy Meydanı'nda bulunan ve yerinden sökülen mescidin Kınalıada'ya monte edilmesini isteyen Adnan Menderes'in bu isteği gerçekleşememiş. 1964 yılındaysa Başar Acarlı ve Turhan Uyaroğlu Kınalıada Camii'ni inşa etmişler. Sevgili seyirciler, cami mimari yapısıyla buraya gelen bütün turistler tarafından ziyaret edilen bir cami. Sizlere söylemek isterim ki gerçekten diğer camilere bakıldığında mimari olarak fazlasıyla farklı bir cami. Caminin hemen ön tarafında şöyle bir yazı var. Plaj kıyafetiyle avluya girilmemesi rica olunur diyor. Her yere bir giriş şekli vardır. O yüzden ona da uymanızı tavsiye ediyorum. Ama mutlaka adaya geldiğiniz zaman bu mimari yapısıyla gerçekten de görülmeye değer Kınalıada Camii'ni ziyaret etmenizi, dilerseniz ibadetlerinizi gerçekleştirmenizi ben tavsiye ederim açıkçası.

Adaya geldiniz ama hazırlıksız geldiniz. Burada şort, mayo, sandalet, terlik, dilediğiniz her şey satılıyor. Şapka falan da var. Yine burada hediyelik eşya da var. Bikininin ya da mayonun üstüne giymek için böyle kimono falan da var. Benden söylemesin.

Bir kere adada fazlasıyla plaj var. Adanın her yerinden denize girilebildiği için en çok tercih edilen deniz açısından adaların başında geliyor Kınalı Ada. Tabii siz kendi bütçenize göre, kendi göz zevkinize göre dilediğiniz plaja bakıp yine sorabilirsiniz. Haftanın 7 günü açık. Bakmayın böyle şu an boş göründüğünü hafta içi ama gene denize fazlasıyla giren insanlar var. Hafta sonu burada açıkçası oturacak yer olmadığını belirtmek istiyorum. Dilerseniz kendi yiyeceğinizi içeceğinizi evinizden getirirsiniz ya da adadaki marketten falan alırsınız. Dilerseniz de buradan bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. İstanbul'a yarım saat uzaklıkta vapurla adaya gelip, Kınalı Adaya gelip, tertemiz denizine girip burada kendinizi Akdeniz ya da Ege sahilindeymiş gibi hissedebilirsiniz.

0: Ya vallahi program içinde ben Bozcaada dedim. Size yemin ederim İstanbul'un içinde Bozcaada'dan daha güzel yerler var. Bak vallahi billahi gezip tozduktan sonra anlıyorsunuz. Hani Bozcaada'da çok güzel ama mesafe olarak, yanlış anlamasın söylemek istediğim, hani mesafe olarak oralara gidemeyebilirsiniz. Mutlaka buralara gelin. Şu çantamı şöyle bırakacağım. Şuralara bir bakar mısın Recep? Allah aşkına gösterir misin izleyicilerimize? Yani o kadar güzel ki. Bu tarihi Çınaraltı'nın hemen altında birbirinden farklı balık lokantaları var. Dilediğinizde oturabilirsiniz. Sandalyeleri aynıymış gibi olsa da hepsi birbirinden farklı. Şimdi adaya geldik. Adada balık yiyeceğiz tabii ki ama balık yemek istemiyorsanız farklı alternatifler de var. Onu söyleyebilirim size. Balığın yanında soğuk yiyecek tercih ediyorsanız eğer burada dolaptan seçiyorsunuz, size getiriyorlar masaya. Şimdi burası haftanın 7 günü açık ama tabii ki sezon bittikten sonra, yani 29 Ekim'den sonra kapanıyor. Hafta sonları eğer hava iyi olursa açabiliyorlar. Onu da söyleyeyim size ama genelde buradaki bütün balık lokantaları yazlık mekanlar. Sezonla birlikte açılıyorlar, sezonla birlikte kapanıyorlar. Kınalı Ada ağaçların en az olduğu adaymış sevgili seyirciler. Evet, Kınalı Ada'nın ilk ismi Proti'ymiş. Onu söyleyebilirim. Yunanca'da Proti ilk anlamına geliyormuş. Zaten Kınalı Ada da ilk ada, hem de İstanbul'a en yakın ada. Bunu program içinde de söylemiştik. Kınalı Ada'dan sonra neresi var? Kınalı Ada, Burgazada, Heybeliada ve sonrasında Büyükada. Susuyorum. Şöyle bir buralara göz atın. Sonrasında sizleri kurulu masadan karşılayayım. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Kınalı Ada'yı gerçekten çok sevdim. Yani diğer adalardan daha keyifli bence. Sence Recep? Bence de dedi. Vallahi billahi kızacaksınız ama bir Bozcaada, bir Cunda'yı aratmıyor bence burası yani. Ciddi söylüyorum size. Farklı bir yer yani. Gerçekten İstanbul'a yakın. Hani belki İstanbul'un bir ucunda olanlar için uzak ama gene baktığınız zaman vapura bindiğinizde yarım saat 40 dakikada gelebileceğiniz bir yer yani. Şöyle bakıyorum da akşamları ve hafta sonları burayı düşünemiyorum. Çok güzel gerçekten de. Ve balık tabii ki. Adada mutlaka geldiğiniz zaman balık yenmesi gerekiyormuş. Bu adanın, Kınalı Ada'nın balığı bayağı güzelmiş gerçekten de. O zaman ne diyoruz? Et, balık, kelle, bunlar yenir, elle diyoruz ve balığımıza dalıyoruz. Hey, hey. Ay balık vallahi o kadar güzel ki, ellerinize sağlık beyefendi. Taze taze, çok lezzetli. Hatta şunu da bu güzel dostumuza böyle verelim. Al bakalım. Adada fazlasıyla kedi var. Fazlasıyla köpek var. Tabii ki balığımı yemeye devam edeceğim. Ama Recep diyor ki artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok keyifli bir gün geçirdiğimi düşünüyorum ben. Umarım sizlere de bu keyfi, buranın güzelliklerini yansıtabilmişizdir.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
9: Tamam yeğenim,
10: gelin. Nerede kaldı?
9: Hiç merak etmeyin.
11: Tamam.
12: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
13: Hadi. Leyla'ya olsa 30 saat getirirsiniz.
12: O başka.
8: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
14: Değmesin. Tavulun uçan çaycı geliyor.
8: Çalıştığı anda herkesin gözdesi.
15: Kavga var. Şevket Bey'le Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik.
16: Hadi hop. Han kapanıyor ha.
8: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
17: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
18: Öyle mi?
17: Daha söylemedin mi bunlara kız?
18: Vakit mi var çocuk? Yoksun. Benimle nişanlanır mısın?
17: Git kız işine.
18: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
8: Yoksul bugün 18'de TV4'te.
19: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
20: Nasıl mı?
21: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
19: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce halk, sonra
22: bankayız Halkbank. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın.

0: Kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Evet. Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
3: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam ben. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
3: Ay kızıl mı olsam?
2: Şahanesin Gemini.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: O mesleğine tutkuyla bağlı.
9: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
8: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
9: Yapacağım bir işinde yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
8: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
9: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Lof lof lof lof lof.
11: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
13: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
15: Merhaba, ben Ela Topkuş.
16: Ben de Sıla.

0: sevgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
0: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
0: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
0: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
4: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
3: Bu telefona ne deriz?
4: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
3: onun özellikleri
5: budur
3: de.
5: Ya, budur. Oldu bu iş.
3: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
4: Şuna da bir bakabilir miyim?
6: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Bişim fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Lof.
2: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi al.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
5: Tamam.
1: Artık anladım.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
7: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde Guess, Casio, Daniel Klein ve US Polo markalarında %15 indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Mutlaka gelmeniz gerek. Hafta içi bayağı sakin. Hafta sonu tabii ki bu sakinlikten eser yok diyebiliriz. Özellikle yaz aylarında ama yine de diğer adalara göre daha sakin bir ada. Ben özellikle şu atmosferi çok sevdim. Burası ne diye geçiyor? Çınaraltı diye geçiyormuş burası. Zaten şöyle kocaman bir çınar ağacı var ama hani bir sokağa bir caddesi var mı diye merak ettim. Çınarlı Köşk olarak geçiyormuş. Burası zaten birbirinden farklı balık lokantaları var. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin, geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Sezon bitmeden mutlaka ama mutlaka bence gezilecek yerler listenizin başında olsun. Kınalıada diyorum ben ve öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Her gün yeni bir iş öğreniyorum, her gün bir yerde çalışıyorum. Kendime o kadar güzel şeyler kattım ki umarım sizlere de çok güzel şeyler katıyorumdur. Ben bugün ne iş yapacağım? Demirci olmaya karar verdim. Dolapdere'de Mustafa abinin yeri var. Çıktık geldik buraya ekip arkadaşlarımla birlikte. Neler yapacağız hiç bilmiyorum. Çok bekletmeden hadi buyurun başlayalım. Evet, şimdi ustamın yanına geldim. Mustafa Akbulut. Merhaba efendim.
1: Hoş geldiniz Tuba, nasılsınız?
0: İyiyim, siz?
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim biz bugün ekmek teknenize geldik.
1: Sefa geliyoruz.
0: Öyle herkese açılmaz değil mi ekmek teknesi?
1: Her insana da ekmek teknesi açılmaz derken açılır ama...
0: ama yani, bana komple açılır.
1: Komple açık size. Sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Ben bugün demirciliği öğrenmek istiyorum.
1: Evet.
0: Sizinle birlikte çalışmak istiyorum eğer müsaade ederseniz.
1: Tabii müsaade ederim ama bizim iş...
0: Zevkli
1: olduğu kadar da zahmetli ve tehlikeli bir iş.
0: Eyvah! Bayılırım böyle şeylere.
1: Yani o zaman sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Efendim o zaman buyurun başlayalım.
1: Başlayalım.

0: Ustam, ne yapacağız biz bugün? Ben ne yapabilirim
1: bugün
0: burada?
1: Bugün ne yapabiliriz? Bugün bunları hazırlayacağız. Motifleri hazırlayacağız. Bunları hazırlayacağız. Ben size bu işi vereceğim. Siz bana bunlardan hazırlayacaksınız.
0: Aa, bundan?
1: Evet.
0: Böyle
1: ama
0: bayağı
1: hata
0: geçeceğim.
1: İstemiyorum.
0: Sonra? Yok hata yani. Olursa? Aa,
1: kabul etmiyorum.
0: Hatasız kul olmaz. Hatamla.
1: Haydi işe su koyuverdik yani.
0: Sev beni.
1: Öyle olmadı. Evet, şarkı söylemeye gelmedik. İşimiz var.
0: Eyvah. Vallahi demirci burası bir de var ya. Of. Yani başıma gelecekleri bilmiyorum. Evet usta.
1: Bismillah diyelim, başlayalım.
0: Tamam. Bundan yapacağım
1: evet,
0: ben yani.
1: Evet, bunlardan yapacağız. Şu kalbimizi bir bağlayalım önce. Şunu mengeneye bir bağlayalım.
0: Bunu?
1: Evet. Buraya bir bağlayalım. Çevir, böyle. Çevir.
2: Mustafa Usta baştan ikazlarını yaptı.
0: Onu mu keseceğiz?
1: Evet, buyurun kurmanım. Geçin bakayım.
0: Ha, onun ölçüsüne
1: evet.
0: Göre. Aa.
1: Buyurun.
2: Daha güçlü Tuğba.
0: Çok kuvvet uyguladım ben ya. Her tarafı dağıttım.
1: Biraz daha kaldırın.
0: Kontrolsüz güç.
2: Sen yine de gücünü kontrol etmeyi dene Tuğba. Ne olur ne olmaz.
0: Ay. Böyle ne kadar güç uygulayacağımı da buyurun. Bilmediğim için bir anda
1: bunları
0: böyle...
1: Bunları bükelim önce.
0: Bunları bükeceğiz.
1: Evet.
0: Hadi. Dostum bunu bu hale getireceğiz
1: evet.
0: Değil mi?
1: Bu hale getireceğiz.
0: Tamam.
1: Önce bunun ucundan şöyle güzelce bir alıştırmamız lazım.
2: Benim senin onu o hale getireceğine hiç inancım yok Tuğba.
0: Gözlüğümü takmaya çalışıyorum. Eldivenlerimi de çıkardım ki takabileyim diye. Tamam. Şimdi bir tane ben yapacağım. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. İş güvenliği diyoruz elbette. Mustafa abi benim yapabileceğim şeyleri alınan gerekli önlemlerden sonra bana yaptırıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Buraya böyle yapacağım evet. Değil mi Mustafa abi?
1: Evet. Ama bunu oldukça sağlam tutmamız lazım.
0: O zaman şöyle ben tutayım.
1: Evet. Biraz daha aşağı. Bak böyle.

0: Evet. Yukarı. Yeterli bence.
1: Oldu mu?
0: Pek oldu sayılma. Şu gözlüklerini çıkaralım.
1: Çıkartalım. Ha, ucunu biraz eğiyoruz. Mu?
0: Evet. Ve bunu kabımıza alıyoruz.
1: Aa! Böyle bu kadar. İlk tarafı oraya gelecek. Evet. Tamam. Aa!
0: Buraya kadar.

0: bakıyorum.
1: Buraya kadar her şey normal. Tamam.
0: Bir tane gösteriyorum, bir daha göstermiyorum Tuğba Hanım. Bu kadar. Daha sonrasını siz yapacaksınız.
1: Şimdi sıra bende.
0: Çekici halimizi alır mıyız?
1: Şey, solağım ne ben? Hoppa. Solak olduğum için her yerde bir sorun ya bu.
0: Keviz kırar gibi değil, biraz daha sağlam. Evet, yeterli.
2: Gücünü göster Tuğba.
1: Bir saniye. Şöyle yapıyordu.
0: Hayır. Sen böyle mi mesleğe öğreneceksin?
1: Ay bir dakika ya. Ay bir dakika, vallahi kafam karıştı.
2: Ağzına sağlık Mustafa Usta. Böyle meslek öğrenilmez. Böyle iş disiplininden uzak olunmaz. Benim de söylemekten dilimde tüy bitti ama nafile. Anlatamadım Tuğba'ya.
1: Ay vallahi beynim durdu ya.
0: Hava o kadar da sıcak değil ki, güneş falan geçti de tık başını.
1: Ya ustam ne oluyor bana? Tamam, o tarafa atacağım. Evet. Son demir bükücü Tuğba. Görüyorsunuz sevgili seyirciler, isteyince her şey olabiliyor. Evet, tamam.
2: Hele şükür demire ufak da olsa şekil verebildin Tuğba. Onca uğraştan sonra.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet. Çek.
1: Elimde kalmasın.
0: Tamam.
1: Sanki çok eşit olmadı gibi ya benim yaptığım. Oldu mu şimdi?
0: Olayımız bu.
1: Olduğu kadar artık. Evet ustam, şimdi bunu da yapıyorum aynı evet. Şekilde.
2: Tuğba biraz biraz demir işini kavramaya başladı.
1: İşte sevgili seyirciler. Şimdi ustam bunu nerede kullanacaklar?
0: Bunu biz merdiven korkularında yapıyoruz.
1: Ha.
0: Bunlar motifimiz oluyor.
1: Motif?
0: Evet.
1: Bunu peki kaynak mı yapacağız?
0: Evet, kaynatacağız böyle? Onları birbirine.
1: En azından mantığını biliyorum, değil mi usta? Bu da bir şey yani. Yani
0: evet, yani.
1: Hani bunu şimdi kameraman arkadaşım Mahmut Portakal şey de diyebilirdi, bantlayacağız da diyebilirdi.
0: Küçükle de yapıştırabilirdik.
1: Sakıza da yapıştırabiliriz.
2: Evet. Yok artık Tuğba, Mahmut öyle söylemez.
1: Evet usta.
0: Şimdi bunu böyle alıyoruz. Bunun ucuna kaynatıyoruz.
1: Tamam.
0: Kaynak yapıyoruz.
1: Tamam.
0: Kaynattıktan sonra bunu ortalıyoruz. Merkezini aynı bunun merkezinden kaynatıyoruz.
1: Anladım. Ama nasıl yapacağını bilmiyorum şu anda.
0: Ama nasıl yapacağını bilmiyorsun.
2: Biz de bilmediğini biliyoruz Tuğba.
1: Ama ben hiçbir şey görmüyorum
0: o
1: böyle.
0: O kaynak gözlüğü onunla göremezsin. Kaynak yaparken
1: görsün.
0: Tamam. O başınızın üzerinde dursun.
1: Şöyle.
0: Evet. Kaynak yaparken onu tekrar aşağı indirmeniz lazım.
1: Olmuyor. Saçım bozuldu. Hala saç derdindeyim
0: bir
1: ya.
0: Bir arka sokakta kuaför var, bayan kuaför.
1: Arka sokakta kuaföre gideceğiz. Uzun uğraşlar sonucu çok şey zor bir şeymiş gibi gözlüğü başıma takabildik. Evet usta.
0: Lan ben bir elektrot alayım.
2: Elektrot kaynak için gerekli malzeme Tuğba.
0: Bunu kaynak yaparken gözlüğünüzü mutlaka kullanıyoruz.
1: Tamam usta.
0: Gözlüğümüzü mutlaka kullanıyoruz.
1: Hazırım. Aa ne kadar değişik gözüküyor gözlükte.
0: Bunu kaynatıyoruz.
1: Tamam.
0: Şu kaynatıyoruz.
1: Hiçbir şey görmüyorum şu an.
0: Tamam. Göreceksin. Burada ışık yanınca göreceksin.
1: Tamam. Aa.
0: Önüne bak.
1: Tamam. Tamam usta, bakıyorum.
0: Ters çeviriyoruz. Şahsemiz düşüyor tabii bu sırada.
1: Ne düştü? Hiçbir şey görmedim hiç.
2: Tuğba, bence ustamızı izlemelisin.
1: Oldu mu?
0: Tamamdır.
1: Ustam oğlum, hani gözlükten baktığım zaman ilk başta hiçbir şey görmüyorum ya, ne yaptığımı da görmüyorum.
0: Şimdi o gözlüğü kullanmazsan gözlerimizi kaynak alır, çok büyük bir sıkıntı yaşarız. Buyurun.
1: Sıra bende mi?
0: Evet, sıra sizde.
1: Ay bir dakika, hiçbir şey görmüyorum şu anda. Aa, ucu yokmuş ki. Ben ucu var zannediyorum, görmüyorum ya.
0: Bandana bastığımız zaman elektrotumuz düşer. Buradan tutuyoruz.
1: Aa, tamam.

0: Tamam, siz de dikkat edin.
1: Sen de çıraksın, iş öğrenmeye geldin ya ama hiçbir hevesin yok.
2: Yok, ben hevesliyim de.
1: Yok, maalesef öyle bir hevesin gözükmüyor.
2: Nasıl ya? Yok mu, hiç mi?
1: Evet, dua sizde.
2: Ben mi yapıyorum şu
1: evet,
2: an?
1: Evet, evet. Aa bak, maşallah, devam.
2: Açın.
1: Kaynak.
2: Bir dakika, görmüyorum.
1: Tamamdır.
2: Oldu mu?
1: Evet. Şimdi bunun temizliğini yapalım.
2: Aa, bir de temizliği var.
1: Evet.
0: Yalnız o temizlik ev temizliği değil Tuğba.
1: Şimdi bu kaynak yaptığımız yerleri güzelce zımparalıyoruz.
2: Buraları
1: evet,
2: temizliyoruz yani, değil mi?
1: Evet.

0: Bir şey diyeceğim, o böyle çıkan şeyler deyince yakıyor.
1: Yakar, ateş atıyor yani. Demir çapağı atıyor.
0: Ne oldu şimdi, biz ne yaptık?
1: Ya onlar sıcaktır, oradan da tutmuyoruz.
0: Tamam.
1: Oradan tutmuyoruz.
0: Dirilerin beni sürekli uyanması gerekiyor.
1: Şimdi birer çay hak ettik. Karşıdan birer çay, gel içelim bakayım. Ondan sonra devam ederiz.
0: Tamam usta. O zaman şunları çıkartayım ben. Karşıdan çay alıp geleyim. Kameraman arkadaşlarım, istiyor musunuz? Bir şey de istemeyin ya. Bir şey de yok deyin ya.
2: Ben de istiyorum Tuğba.
0: Mustafa ustam çay istedi. Bize de çıraz ya. Bize de çay götürmek düşer. Bir de kameraman arkadaşlarıma da hizmet ediyorum zaten arada.
1: İnşallah.
0: Kesin ustam yani.
1: Buyurun.
0: Niye yatmıyorlar ya?
1: Yeter. Biraz vurursan yatacak. Vur, vur, vur. Biraz daha kuvvet. Evet, devam, devam, devam, devam, devam. Sen bu işi yapacaksın, eminim ya. Evet.
0: Ah, şimdi bir erkek gücüyle benimkisi bir olmuyor tabii ustam. Oh. Oh. Yani bir korkuluğun bir parçasını yapmak için bu kadar emek sarf ediyor
1: emeksiz,
0: efendim ustalar. Emeksiz
1: hiç olmuyor yani.
0: Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Ben bir yandan iş öğrenirken bir taraftan da bir şeylerin nasıl yapıldığını, ne emeklerle yapıldığını da göstermiş oluyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim Yasemin. Motif yapmayı unutturdum ben. Çünkü çok zor, yapamam.
1: Tuğba Hanım'daki heves güzel. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, gayret ediyor ama biraz işi safsafaya veriyor. Yaptığı kadar heves var ama biraz daha gayret göstermesi lazım. Hoşuma gitti yani böyle bir şeye gelip de bu işle ilgilenmesi beni bayağı memnun etti. Tuğba Hanım, her zaman kapımız açık, yine bekleriz.
0: Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu sadece gösterdiğiniz küçücük bir iş sizin için. Ama benim için gerçekten zahmetli ve yorucu. Çok teşekkür ediyoruz bunun için sizlere. Kazancınız bol olsun.
1: Teşekkür
0: ederim. Ekmek kapınız böyle müşterilerle dolsun taşsın
1: İnşallah.
0: Efendim. İnşallah.
1: Ağzınıza.
0: Şöyle de söyleyeyim, ben bereketli bir insanım. Size uğur da getiririm.
1: İnşallah.
0: Efendim, ben bugün kolay mı sandığında demirci olmaya çalıştım. Artık ne kadar olabildiysem bilmiyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: Hadi boncuk yavrum, çek bakalım Mine ablanın niyetini ha. Şöyle, şimdi okuyalım bakalım. Neyse halim, o çıksın falı.
1: Dur Tonton amca, ben söyleyeyim Mine'nin falını. Bak boncuk ne diyor. Kumbaran 5 defa dolunca ameliyat paran birikmiş olacak. Boncuk, o zaman Mine de bütün çocuklar gibi koşup oynayacak diyor. Dur bakayım, eskisi gibi cambazlık bile yapacakmışsın.
0: Doğru Aziz ablanın dedikleri ha? Yakında tamamen iyileşeceksin. Boncuk senin de falına baksın mı Azize?
1: Benim falımdan ne olacak Tonton amca? Halimizden memnunuz biz, öyle değil mi İbiş? Boncuk Ayla'nın falına baksın. O pis

0: söyleyecek kaderim. Ben sizler gibi uyuşuk değilim. Ömrümü bu aşağılık çadır tiyatrosunun adi seyircilerine eğlendirmekle geçirmeye niyetim yok.
1: Hadi be sen de, nesi var buranın? Hem eğleniyor hem eğlendiriyoruz. Hamdolsun karnımız da doyuyor. Oh, bizdeki keyif krallarda yok.
0: Ben zengin olmak istiyorum. Bu çöplükte değil, apartmanlarda, villalarda oturmak istiyorum. Otomobilim, incilerim, elbiselerim, güzel kıyafetlerim olsun istiyorum. Hem ne olacak, göreceksiniz.
1: Allah versin kızım, gözümüz yok. Sen ne diyorsun bu işe İbiş, hı? Efendim?
2: Ne diyor?
1: Aç tavuk kendini arpa ambarında görür diyor.
0: O zaman hasedinizden büsbütün çatlayacaksınız.
2: Ha, bakalım boncuk sana ne diyor?
1: Ne derse kabulüm benim.
2: Oo.
1: Ne diyor?
2: Tez vakitte hayatının erkeği çıkacak karşına. Hem saadet, hem şöhret, hem para. Az acı çekmek de var hesapta ama sonu aydınlık, düğün, tantana.
1: Aklınızca beni kızdıracaksınız öyle mi? Amma da uydurdum be tonton amca.
2: Uydurmadım ki, bak.
1: Tez vakitte hayatının erkeği çıkacak karşına.

0: çetesini bana ver. Oo, gene yaktın bizi Galatasaray. Ulan sinek hakem.
1: Tanıdın mı?
0: Hı? Hangi takımda oynuyor?
1: Aklını topla kızım. Milyoner Tarık Arman'la nişanlısı Selma. Hani resimleri vardı bende.
0: Sosyetiklerle işim yok benim.

0: tama. Tanımadın mı Tarık Armand'ı?
1: Azrail tanısın o sosyete züppesini, puh!
2: O kadar da sert bakma be Peder Bey.

0: Buyurun.
1: Merci.
0: Babanız sizi bekliyor.
1: Keyfin alemde, öfkeli mi?
0: Pek değil efendim.
2: Rezalet! Kepazelik! Bu herifi tımarhaneye kapatmalı.
1: Kimi babacığım, kim çıldırmış?
2: Sen!
1: Ben mi?
2: Evet, sen! Şu 15 gün içinde çektiğin parayı biliyor musun?
1: Selma'ya doğum gününde küçük bir hediye aldım.
2: Evet, 12.000!
1: Sonra biraz kırılmıştı, gönlünü almak için...
2: Gönül almak için 7.000!
1: Selma ile nişanlanmamı siz istemiştiniz.
2: Hata etmişim! Meğer onun da zıpırlıktan yara senden kalır yeri yokmuş. Darılıp barışmalarınız bana kaça mal oluyor biliyor musun?
1: Biliyorum babacığım. Az önce Selma'yı baloya götürmek için 5.000 liracık daha aldım.
2: 5.000 lira daha mı aldın? Çık dışarı, elimden kan çıkacak!
1: Sinirlendim
2: babacığım! Sinir!
1: Çıkıyorum babacığım!
0: Tarık Bey!
3: Aa, buyurun!
1: Ha, geldi mi şeker?
0: Yoksa unuttun mu randevu verdiğini?
1: Hayır, unutur muyum hiç?
0: Beni öpmeyecek misin?
1: Buyur canım.
3: Adı neydi bunun? Ne bileyim ben?
1: Nazan'la randevum vardı benim, bak bu geldi.
3: Ha, anlıyorum Tarık Bey. Nazan Hanım'a evde olmadığınızı söyleyeceğim.
1: Sen bir harikasın Şakir. Aman idare et.
3: Tarık Bey evde yok Nazan Hanım.
0: Ben Nazan değilim bir. Tarık Bey bana bu saatte randevu verdi 2, evde yoksa da gelene kadar beklerim 3.
3: Yani küçük hanım, bu ne zorbalık ya? Ha, delirmiş bu kadınlar be!
0: Tarıkcığım, senin geri zekalı uşağın evde olmadığını söyledi.
3: Kız kardeşim. Oo, hoş geldin. Kız kardeşim.
1: Koskoca adamsın! Utanmıyor musun yalan söylemeye? Sen bugünlerde adam akıllı sapıttın. Gel canım.
0: Tarık Bey evde mi? Bu saatte bekliyordu beni.
3: Buyurun efendim, Tarık Bey sizi salonda bekliyor.
1: Koskoca herifsin, utanmıyor musun yalan söylemeye? Nazan, sen miydin?
0: Evet şekerim, ben baş başa olacağımızı sanıyordum.
1: Ya baş başa, baş başa. Tabii ya, baş başa. Sen buyur şöyle, ben şimdi geliyorum. Ben gidiyorum.
3: Ama ya
1: misafirler... Ay! Ne halim varsa gör.

0: Babamla çakmağımı senin arabanda unutmuşum sevgilim.
1: Yoksa seninle de mi randevum vardı?
0: Hayır sevgilim, büroya telefon ettim. Kız eve gittiğini söyleyince belki bir drink alırız dedim.
1: Drink.

0: Bu gece en az 100 lira daha girer kumbarana.
1: Azize abla!
0: Ne oldu, ne derdin var senin?
1: Bizim Salih hastalandı gene.
0: Sızdı yani.
1: Ya! Vakit de geliyor, Rasim baba kızacak.
0: Sizin numarada yalnız olmaz ki.
1: Ha, işte ben de onun için sana geldim ya.
0: Anlamadım.
1: Salih'in boyu ancak senin kadar.
0: 40 yıllık palyaço Salih'in yerini nasıl alırım ben, beceremem ki.
1: Becerirsin, becerirsin. Rasim baba, Salih'in sızdığını anlamasın. Tamam mı? Sağ ol Azize abla.
0: Hay Allah! Ne dersin? Palyaçoluğu becerebilecek miyiz İbiş?
2: Bu gece 117 lira düştü Mine'nin hissesine.

0: Olur şey değil. Sarhoş Salih iyice döktürüyor bu gece.
1: Herkes yuttu.

0: Aman dikkatli olun, bu saatte it köpek doludur ortalık.
1: Öyle itlerin kuyruğu bize kısa gelir Rasim baba. Bana Azize demişler, takılan alır boyunun ölçüsünü.
2: Kaçıracağız son otobüsü.

0: Yarın geç kalmayın!
1: Sabah hamama gideceğiz, öğlene döneriz Rasim baba! Hey, delirdin mi sen be? Gitti son otobüste işte, ne olacak şimdi?
2: Bırak şimdi otobüsü!
1: Tabanvayla mı gideceğiz ta Üsküdar'a? Niye bindirmedin otobüse?
3: Hay!
1: Hay!
3: Merhaba! Hadi atlayın!
1: Basın bakalım da yeni moda ense tıraşınızı görelim!
2: Dur kız, dur!
3: Arkadaşın huylu biraz, boş ver, boşuna zaman geçirmeyelim!
1: Sen çeksene şu ön ayağını bakalım!
2: O ne biçim söz Azize?
1: Kellenin ortalık yerine bir valiz inerim, kendini morgun frijlerinde bulursun!
2: Aman yarabbi, rezil ol!
1: Sen de neredeyse akraba çıkacaksın bu tekerlekli zamparalarla!
2: Onlar tanıdık, Tamer nişanlım sayılır!
1: Şu mesele, biz de enayi gibi...
2: Ne yapayım, sen gelmesen babam bırakmazdı!
1: Hanımefendi oynaşacak, biz aleti olacağız!
2: Ne olur, bırak keçiliği, sen de gel bizimle!
1: Babana söylerim diye mi korkuyorsun?
3: Uzatma, arabada bekliyorum!
2: Tamer'in ailesi çok zengin, beni de seviyor!
1: Peki, gazetedeki zibidi ne oldu?
2: O hayal kızım, Tarık Arman bizi alır mı? Ne olur, çadıra bensiz dönersen babam keser beni! Üsküdar'a git, bir iki saat sonra dönerim ben! İstikbalim sana bağlı!
3: Konferans bittiyse atlı arabaya!
2: Ne olur!
1: Heh. Hadi gazlayın bakalım!
4: Enayiliğine doyma!
1: Duydun mu İbiş? Namusuna da enayilik olmuş da haberimiz yok! Ne dersin? Medeniyetin çok mu gerisinde kaldık yoksa? Şimdi ayvayı yedik işte! Görmemişin damadı ne olacak? Alsan arabana yapışırız çünkü! Lastiğin patlar inşallah! Bizi de gördü Allah baba, sucuk olacağız yağmurdan! Hey! Çüş ulan gebeş! Durmadın anladık, bari çamura sıvamayın insanı! Ya durursun ya da beni ezer, hapislerde çürürsün! Hey!
5: Bana bak kızım, intihara niyetliysen başka araba seç kendine!
2: Ne komik!
5: Komik olan ne?
2: Sen! Ha,
5: ben mi?
2: Sen sensin, o yani, sen o.
5: Hay Allah, çattık müsküllü belayı!
1: Hey, nereye? Sen ne biçim sosyetesin, hiç kibarlık yok mu sende?
5: Yok, ne olacak?
2: Olmasın be abicim, boş ver, ıslak sıcağına döndük bir abi, insanlı bir yere kadar atıver bizi!
5: Geç bakalım baş belası, hadi!
1: Başka zaman olsa tenezzül etmezdim ya senin arabana binmeyi!
5: Ya şimdi de binme öyleyse!
1: Hiç insanlık yok mu sende, koskoca araba, bir kenara sıkışıversem ne olur yani, araban mı istir?
5: Bana bak!
2: Çok yaşa!
5: Sen de gör!
2: Sağ ol sosyete!
5: Hadi atla!
2: Ne olacak? Sıkıştık işte!
1: Sen Tarık Bey'in nişanlısısın değil mi? Sağır mı?
2: Aman dur abicim, dur!
5: Yine ne oldu?
2: Bavulum yolda kaldı!
5: Bagaja, bagaja, bagaja!
2: Hay sen aklında çok yaşa be sosyete! Zahmet etme, ben koyarım!
5: Günah! Çok yağmur yağıyor! Çarşıda bırakırız!
1: Araba değil, kibrit kutusu mübarek!

0: bari aksırırken ağzını kapa. Affedersin ablacığım, ya, aniden gel.
1: Canım!
0: Peruka taktığını çakamadım ablacığım, affet. Çattık belaya. Denize düşsem daha az ıslanırdım, şu hale bakın!
1: Ay, çeksene şunu!
0: Bir de beni dışarıda bıraksaydın ne hale gelecektim düşünsene! Ay, dikkat, viraj var!
2: Görüyorum!
0: Ne sandık hali, görmedinse değil, izah ettim abicim!
2: Hani konuşmayacaktın sen?
0: Pekala, bundan sonra yalvarsanız da konuşmam! Ne yapalım? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğiz.
2: Efendim?
0: Hiç abicim, sesli düşünüyorum. Bakalım daha neler gelecek başımıza. Ne oldu?
2: Benzin bitti. Allah'tan bidonda yedek benzin var. Ay Allah, koca bidona ne oldu ya? Bavulunu koyarken benzin bidonu yok muydu bagajda?
0: Yoktu.
2: Nasıl yoktu?
0: Basta ya, yoktu işte. Görmedim.
2: Uçmadı ya koskoca benzin bidonu. Allah'ım, bize piyango çarptı bu gece. İleride benzinci var, ben alıp geleyim bari.
0: Kendinize başka bir vasıta bulsanız iyi olacak. Peki, gidiyoruz işte, yedik sanki ağzınızı!

0: konforu biraz hafif ama idare eder işte. Al ye. Ye ye, günah bana be. Ay şöyle yahu, gülmek yakışıyor mu sana?
1: Sana da gevezelik yakışıyor.
0: Doğru ya, çenem de mübarek ağır makineli gibi durmak bilmedi, hala konuşuyorum değil mi?
1: Galiba.
0: İnsan bidonun üstüne benzin diye yazar, ne bileyim ben.
1: Bidonu sen çıkardın değil mi? Eyvah, benzinciyi geçiyoruz, atlayalım. Ha,
0: çabuk, çabuk al şunu. Hadi, al. Peki ben niye atladım kamyondan? Akıl akıl da gel kuyruğuma takıl.
1: İyi mi?
0: Uğursuzluk bende galiba.
1: Boş ver, bizim ev şuracıkta. Eve kadar gider, Şakir'i yollar, Selma'yı aldırırız.
0: Bisiklete binmesini bilir misin?
1: Hayrola? Ne olacak bu?
0: Daha çabuk gideriz.
1: Aa, bir bisiklet hırsızlığımız eksik. Atla bakalım baş belası.
0: Pedalla bakalım sosyete. Hey be, füze gibi uçuyoruz.
1: Bisikletin frenleri bozuk da ondan.
0: Şimdi yedik ayvayı işte.

0: Gel de çık işin içinden şimdi.
1: Oo, vay anasını! Ammada büyük evin varmış be sosyete!
2: Bu ıslak şeylerle zatürreye olacağız. Gel üstümüzü değişelim.
1: Yanımda elbisem yok.
2: Buluruz bir şeyler.
0: Şey diyecektim.
1: Hop!
2: Üstündekiler kuruyana kadar bundan idare edersin.

sen de ıslanmışsın İbiş. Şık! Ama sen nezli olmazsın. Sabah kafasını yarmak istemiştim sosyetenin ama pek o kadar kötü insan değilmiş. Konuş, bir şeyler söyle be İbiş. Yoksa Tonton amca ile boncuğun falı mı çıkıyor dersin? Boş ver, bize niyet olmadıktan sonra. Şık!

0: Hay Allah! Ben öyle pek iri yarı değilimdir ama sen galiba yağmurdan çekip üzülmüşsün.
1: Sen de inadına fazla şıklaşmışsın sosyete.
2: Aşağı inmez misiniz baş belası? Çalışma odası daha sıcaktır. İsterseniz oraya gidelim.
1: Ay sen çalışacak vakitte buluyor musun?
0: Çeneni kes, gene kavga etmeyelim.
1: Otomobil sefası, at yarışı, tenis maçı, karılar, kızlar, nişanlar...
0: Susacak mısın sen?
1: Sustum, vallahi sustum. Şimdi sen bu kitapları okudun mu yani?
0: İmtihan mı edeceksin? Yakmasam olur mu şömineyi?
1: Olur.
0: Ne gülüyorsun?
1: Gülmek de mi yasak be sosyete?
0: Bak, bir daha bana sosyete dersen...
1: Demem, demem, vallahi demem. Ne olur kavga etmeyelim artık.
0: Peki, ne yapalım?
1: Pişpirik bilir misin? Ha? Yok, yok, dur! Yemek yiyelim daha iyi. Biraz peynir ekmek filan. Sana zahmet olacak, sos... Sus, sosis de varsa diyecektim. Vay zampara vay!
0: Gene bir şeyler çeviriyorsun sen!
1: Yok vallahi!
0: Sen misin? Ne oldu?
1: Tahta kurusu gibi! Bildiğimiz köpüklü yani!
0: Hakiki Fransız!
1: Bilmem! Tavuk, Rus salatası, soğuk et! Bunu tanıyamadım, bu ne?
3: Jambon!
1: Aaa, domuz yemem! Bu ne?
3: Şey havyar!
1: Bunların hepsi ikimiz için mi?
0: Hepsini yemek zorunda değilsin!
1: Dur bakalım, belli olmaz!
3: Beyefendi şam!
1: Bunun gözü beli pek tutmadı! Girişelim mi?
0: Girişelim! İyice acıkmışsın!
1: Sorma!
0: Uzat kollarını bakayım!
1: Hay aklımla yaşa be sos! Sosis! İftar topu gibi maşallah!
0: Buyur!
1: Gazozun gürültülüsü! Güzelmiş! Dur bakalım babalık, senin niyetin bizi sarhoş mu etmek yoksa? Bu senden daha sert yahu!
0: Öyledir! Hadi bakalım, baş belasının şerefine!
1: Sosyetenin şerefine!
0: Bu saatte kim olabilir?
1: Aa, seninki olmasın!
0: Hangi benimki?
1: Arabada unuttuğumuz!
0: Eyvah! Çabuk, çabuk bir yerlere saklan, durma! Durma, at şu elinden kutu!
1: Olmaz en tatlı yeri!
0: Saklan diyorum sana, çabuk ol, çabuk!
1: Ay, hadi, saklan!
0: Saklan diyorum sana! Kaybol, kaybol! Ay, başımın belası!
1: Sen de diplomalı kılıbıkmışsın be sosyete! Tarık döndü mü?
3: Döndü efendim!
1: Ne? Döndü mü?
3: Bir git bakayım! Buyurun bakalım şimdi cenaze namazına!
1: Tarık!
0: Saklan! Saklan! Çabuk!
1: Tarık!
0: Çabuk saklan! Sesini çıkarma!
1: Tarık!
0: Hoş geldin şekerim! Ben de şimdi seni alması için Şakir yolluyordum!
1: Şimdi öyle mi?
0: Ben de şimdi geldim zaten! Üşütmüşüm! Ateşim... kırka çıktı! Nezle göğsüme inmiş... hem dışarıdan hem içeriden aksırıyorum! Bak, duydun mu? Bu içeriden! Bu
3: da dışarıdan.
1: Bana öteki dışarıdan gibi geliyor. Taksırın nereden geldi şimdi daha iyi anlaşılıyor.
4: Sofrayı demek istiyorsun. Aa Şakir! Şakir bir arkadaşını davet etmiş de.
1: Uşağın ne zamandan beri şömine başında ziyafetler veriyor arkadaşlarına?
4: Küstah, terbiyesiz ne olacak? Ben de kovdum zaten.
1: Hiç böyle bir hali yoktu.
4: Herif yüzsüz ne yapayım? İçeriden. Ha? Bak Selma! Bak Selma, Selma sevgilim! Bak! Bak!
1: Küstün! Küstün burada demek! Nereye sakladın onu?
4: Yok işte! Yok işte sevgilim!
1: Bu kadarı da fazla!
4: Bak sen!
1: Bu kadarı fazla! O uğursuz! Arabayı aldı sesimizi çıkarmadık! Senin anan uğursuz da baban da anladın mı?
4: Selma, Selma sevgilim!
1: Bırak be sosyete, şimdi Selma. Bayılma dümeni yapıyor! Hesap istiyorum senden!
4: Bak Selma!
1: Ver şu hesabı da gitsin be sosyete! Fatura almayı da unutma! Yok de! İster misin karı kekeme kalsın? Yo, bu kadar hakarete tahammül edemem artık!
4: Bak sevgilim! Selma, ben de bak sevgilim!
1: Kalkıyoruz! Görürsünüz hepiniz!
4: Selma! Dur sen! Bak sevgilim, bak sevgilim!
1: Dokuna bana!
3: Faydası yok artık!
5: İşte şimdi ha buyuttu!
3: Yarın kıymetli bir hediye gönderirsiniz, olur biter!
4: Nerede o baş belası?
1: Geçmiş olsun sosyete, belayı ucuz atlattık!
4: Asıl bela sensin, üstelik seni bir türlü atlatamadık! Aptal aptal bakma, sana söylüyorum!
1: Gideyim mi yani?
4: Hala durduğun kabahat!
1: Affedersin sosyete! İstersen özür dilerim nişanlında!
4: Bir daha karşıma çıkma yeter! Sana rastladım rastlayalım, başıma gelmeyen kalmadı!
3: Boş ver! Kötü yürekli değildir aslında!
1: Böyledir zaten! Doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulurmuş! Yalvarsa da kalmam zaten! Hasta da olsam, kurtlar kuşlar da yese gene kalmam! İnsan değil ki bunlar, sosyete ne olacak?
3: Bu havada zavallı çocuğu sokağa mı atacağız yani?
4: Ne yapayım? Gidip ayağına mı kapanayım dönsün diye? Git çağır, sabah da 5-10 lira verirse alarsın. Bir daha da gözüm görmesin, anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı beyefendi.

0: Sabah sabah.
1: Sabah değil, öğle oluyor neredeyse.
0: İsterse akşam olsun.
1: Babanızla randevunuz olduğunu unutuyorsunuz.
0: Şu babam da randevu verecek saati bulur. Kahvaltımı getir çabuk.
2: Gene mi sen?
3: Yok bir şey, yok yok yok. Şimdi toplarım hepsini. Çay da tamam, hop! Biraz ziyan oldu ama... işte tamam!
2: Gelme! Gelme!
3: Ammadan nankör herifmişsin, gece evinde yattık diye bir çay pişirip teşekkür edelim dedik.
2: İstemiyorum! İstemiyorum!
3: Canım!
2: Defol!
3: Ne bağırıyorsun be? Babanın uşağı mı var senin? İyilik yaramıyor buna!
2: Defol! Defol!
3: Şeytan görsün yüzünü! Senin gibilerin kibarlığına turp sıkayım! Asaletin mektebi var, mektebi! Baba parasıyla kibarlık bu kadar olur işte! Sen de sus be! Nankör, lanet herif!
4: Ne, bana mı dedin?
3: Ne var babalık, sana dedim, ne olacak?
4: Kimsin sen, çabuk söyle!
3: Polis misin, nüfus memuru mu yoksa, kimsem kimim? Azize, Azize!
4: Orası nere, çabuk söyle!
3: Bağırma be! Kulağını zarını patlatacaksın! Ha, bildim babalık, Tarık adlı sosyetenin evi!
4: Ben o zibidinin babasıyım, çabuk hangi cehennemdeyse çağır bana!
3: Beni Hayto oğlunun çobanı mı zannettin, moruk?
4: Moruk mu, kaldırıp seni! Çabuk onu çağır bana!
3: Biraz daha bağırırsan kendi duyar zaten!
4: Tarık! Geldim babacığım!
5: Allah cezanı versin!
4: Allah senin cezanı versin! Sarhoş musun, deli misin, nedir?
5: Yanlış anladınız babacığım, size değil! Salak bir hizmetçi aldım, ona bağırıyorum!
3: Hizmetçi senin sülalen be! İnanma babalık, yalan söylüyor senin hayta!
5: Sus! Allah rızası için sus! Size değil babacığım, ona söylüyorum! Derhal kovuyorum onu!
3: Ben gidiyorum zaten!
4: Ben seni kovuyorum! Evlatlıktan, mirastan, her bir halktan reddediyorum seni!

0: vücudunu içeyim.
1: Şakir abi yetiş!
2: Yapmayın beyefendi, elinizi kara bulamayın, sakin olun.
0: Öldürücüyüm bırak! Baş belası! Babamla da aram açıldı senin yüzünden! Çık önümden!
2: Beyefendi sakin olun!
1: Ne yapayım bana kızacağına, kendine doğru dürüst bir baba bulsun!
0: Dur lan, dur lan! Of Allah'ım! Allah'ım, ne günah işledim de başıma bu püsküllü belayı sardı!
1: Merak etme, yalvarsan da bir daha yüzümü göremeyecek!
0: Defol! Defol!
2: Sinirlenmeyin beyefendi!
0: Git pederi yatıştırmam lazım.
2: Üzülmeyin, sizi sever.
0: Sen Selma'ya... Hay Allah, hangi çiçeği severdi
2: o? Ben biliyorum.
0: Onlardan yolla işte.
2: Varsın efendim.
0: Allah'ım, bir daha beni böyle felaketle karşılaştırma.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
11: A101'de 15'li büyük boy yumurta 69 lira.
12: Trendyol büyük indirim günlerinde Gold Toys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zeka'da 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
13: Carrefour'sa online markete özel el, yüz, cilt bakım ürünlerinde %70 indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: O mesleğine tutkuyla bağlı.
7: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
7: Yapacağım bir işin de yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
6: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
7: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
8: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
12: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: 33 yıldır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç Kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
14: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
15: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Carrefour'sa online markete özel klasik ton balıklarında bir alana bir bedava. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisi.

0: teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Perbolle yıkandı.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Nerede kaldın? Sabaha kadar gözüme uyku girmedi.
1: Bir daha seninle yola çıkanın pabucu ensesine yapıştı.
0: Babama bir şey söyleme ne olur. Hamama gittiğini, biraz geç geleceğini söyledim. Bozmayacaksın değil mi?
1: Biraz daha kafa ütülersen bozarım. Tonton amca!
2: Oo, merhaba Azize kız!
1: Tonton amca!
2: Hayrola, bir derdin var senin?
1: Boncuk bir niye çekmişti ya, hani tez vakitte falan filan?
2: Çıktı mı yoksa?
1: Öylesi eksik olsun.
2: Hadi boncuk bir niyet daha çek bakalım Azize ablana. İbiş ne diyor bu işe?
1: İbiş? Eyvah bavul!
2: Ne oldu? Kaybettin mi yoksa?
1: Bizim sosyetin evinde unuttum.
2: Kimin kimin?
1: Haldan çıkan Züppe'nin canı.
2: Ah, Allah Allah, olur şey değil.
1: Ne var?
2: İlk defa oluyor böyle bir şey, bak.
1: Tez vakitte hayatın erkeği çıkacak karşına.
3: Nalet herif, ulan, babalık, moruk!
4: Hemen kovdum babacığım, haberim bile yok, Şakir almış. Son zamanlarda romatizmaları biraz azdı da, Şakir namına özür dilerim sizden.
3: Şakir namına, sen meleksin çünkü!
4: Bu işte suçum yok, yemin ederim. Selma da gördü kızı, isterseniz ona sorun.
3: Aa, Selma telefon etti bu sabah.
4: Ne dedi?
3: Sebebini söylemedi ama kızın gönlünü kırmış.
4: Merak etmeyin, onun gönlünü alırım.
3: Bu sefer faturayı insaflı tut bari.
4: Emredersiniz babacığım.
3: Seni son defa olarak affediyorum.
4: Teşekkür ederim babacığım.
3: Sözümü kesme. Ümit ederim ki biliyorsun.
4: Aa, evet evet, biliyorum babacığım.
3: Ölemeden neyi biliyorsun be?
4: Bu akşam ortaklarınızı ve genel müdürlerinizi karılarıyla birlikte davet ettiğinizi... ...bir saat sonra Londra'ya hareket etmek zorunda olduğunuzu... ...bu yüzden holdingi sizin yerinize Selma ile benim temsil etmem gerektiğini... ...gene bu yüzden sevgili nişanlımın gönlünü almak zorunda olduğumuzu.
3: Gönül alma konusu şirketimize çok pahalıya mal olduğundan... ...bir an önce evlenmenizi...
4: Hayırlı yolculuklar babacığım, merak etmeyin.
3: Nereye?
4: Gönül almaya.
3: Her gele, babasının oğlu ne olacak?
4: Doğrusu gelmeye cesaret edemedim. Yoksa yüzüğü kendi elimle takmak isterdim parmağını.
5: Yüzüğün önemi yok, sevdiğim çiçekleri unutmamışsın.
4: Sana ait, senin sevdiğin en küçük şeyleri bile hatırlarım.
5: Ben hariç, beni sık sık unutursun.
4: Oh, ne olur, dün geceki felaketi hatırlatma bana.
5: Babanın kokteyli de çok zamansız oldu.
4: Mecburuz şekerim. Bütün misafirler karılarıyla geliyor. Ev sahibeliğini sen yapacaksın.
5: Giyecek şey bulamadım evde. Vakit de yok.
4: Onu da düşündüm. Celadet Hanım'a telefon ettim. Tam senin ölçülerine göre bir elbise getirmiş Paris'ten. Neredeyse gelir. Bir de beni beğenmezsin.
5: Dün gece olanları bir unutabilsem.
6: Zamanında geldi.
1: Aceleden bavulumla ibişi unutmuşum.
6: Dur, dinle beni. Bekle de ben getireyim.
1: Sen zahmet etme abicim, ben çıkar alırım.
4: Oh, unut dedim şekerim.
5: Ne yapayım? Arsız yüzü gözümün önünden gitmiyor.
1: Celadet Hanım gönderdi, Selma Hanım'ın tuvaleti.
6: Peki yavrum.
4: Sen gider gitmez kovdum, yemin ederim.
5: Bir daha karşıma çıkarsa herhalde dayanamam.
4: Ben de şekerim, ben de.
6: Elbiseniz geldi hanımefendi.
4: Hadi sevgilim, ancak yetişiriz. Toplantının en şık kadını sen olmalısın.
5: Hiç de havamda değilim bu akşam. Ver bana.
1: Senin gitmeye pek niyetin yok bakıyorum. Bu rahata fazla güvenme, sonra açıkta kalır. Eyvah! Karı gene tutuldu!
4: Nen var sevgilim?
5: Bana sevgilim deme! Bu eve giremez dediğin yılışık karı yukarıda yatak odasından cirit atıyor!
4: Hayır, olamaz!
1: Hey! Yılışık karı senin anandır! Sosyete... Aynaya bak da gözün yılışık görsün!
5: Çabuk dışarı at bu adi mahluk!
1: Ulan seni ağzı yırtık karıymışsın be! Mahluk diye senin sülaleni derler! Eşek uyuzu! Bitti, ne olacak?
4: Yapmayayım o kadar! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni
6: çekip şurada.
1: Seni.
6: Çekil şöyle. Selma.
5: Dayanamam. Bu kadarına dayanamam artık. Bırak beni.
6: Selma. Selma. Dur Selma. Nereye?
5: Sen bu kadar yok mu?
7: Mahvoldum.
0: Galiba gene çam devirdik.
2: Mahvoldum. Mahvoldum. Toplantıya nasıl gideceğim şimdi?
8: Sakin olun efendim. Davetliler yabancı. Nişanlınızı tanımazlar ki. Üstelik babanız da Londra'da.
2: Selma'nın yerine bir başka kadın götürebilirim pekala. Sen bir dahisin Şakir. Bakalım kızlardan kimi bulurum bu saatte. Nazan?
8: 47, 11, 79.

0: Alo, Nazan merhaba şekerim. Bu akşam benimle...
1: Madam, bir de telefon açıyorsun. Eve çağırıp öteki sevgililerinle dövüştürmek için mi?
0: Alev, 46 11 13.

0: Alo! Bak haklısın, o gece için özür dilerim.
1: Yahu ne nazlanıyorsun be! Nişanlısından da ayrıldık, belki seni alır!
0: Sus başımın belası, defol!
1: Yaptıkların yetmiyormuş gibi bir de hakaret ediyorsun ha! Bir daha telefon edersen polise veririm seni!
0: Polise haber verirmiş!
1: Polise mi?
0: Başımın belası, sen burada mısın hala?
1: Senin hatırın için bekliyorum!
0: Ne? Benim hatırım için mi?
2: Azize Hanım'ı yedekli tutuyorum efendim! Olur ha, hanım arkadaş bulamadınız!
0: Anlamadım!
1: Beni nişanlının yerine geçirecek!
0: Ne, seni mi?
1: Ne var yani, beğenemedin mi? Evelallah nişanlı değil, nikahlı rolü bile oynarım!
0: Ben hanımefendi arıyorum, baş belası değil! Buldum! Çiğdem! Çiğdem! Kaçtı?
2: 55, 56, 92.
1: Rol değil mi? Hanımefendiliğin padişahı olurum be! Bir oyun keseyim, senin en sosyete geçinenin yanında hizmetçi gibi kalır!
0: Alo! Çiğdem! Şekerim!
1: Bana bak Tarık, ne sesini duymak ne de yüzünü görmek istiyorum! Artık öteki dostlarını ara!
0: Bunların hepsinin de bunu büyüdü be!
1: Ne var inat edecek? En yeni dansları bilirim!
0: Ya git başımdan Allah aşkına!
1: Özel danslar da var! Oley!
0: Kokteyl partiye gidiyoruz, varyete yapmaya değil!
1: Azıcık İngilizce, Fransızca'dır paraların! Yes, I know! Comment vous appelez-vous?
3: Beyefendi! Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Yarım saatiniz kaldı.
0: Bu kılıkla mı?
3: Kılık meselesi kolay. Selma'nın tuvaleti yukarıda.
0: Ya bu cadı gibi saçlar?
3: Berber 10 dakikada halleder.
0: Yok hayır, olmaz!
1: Canın isterse! Madem işlerini ben mantar ettim, ben düzelteyim dedim. Yaranamadım!
2: Beğenmezsenin sırtımızda yumurta küpesi yok ya, vazgeçeriz.
0: Ya bu dili, dili ne olacak?
1: Ne var dilimde be?
2: Bir deneyelim.
0: Peki, peki, hadi! Çaresizlikten kabul ediyorum.
2: Hazır ben!
0: Bak, orada ağız açmak yok!
1: Yok!
0: Küfür, ulan be, yasak!
1: Yasak!
0: En ufak bir çam devirirsen...
1: Devirmem!
0: Devirirsen öldürürüm seni, anlıyor musun?

0: Nerede kaldınız ya? Şakir! Şakir!
1: Bir şey mi emrettiniz beyefendi?
0: Hazır değil mi hala şu başımın belası?
1: Hanımefendi, hazırlanıyorlar efendim.
0: Hanımefendiliği kim kaybetti de o bulacak. Çabuk çağır şu serseriyi!
1: Nişanlınız Selma Hanım hazır efendim.

0: milleti, ille de bu kadar yüksek topuklu pabuç mu giyer yani?
1: Ah, hani küfür yoktu, hani ağız açmak yoktu, hani dikkatli olacaktın?
0: Daha gitmedik ki oraya! Meraklanma sosyete, konuşma faslı kolay! Herkese siz, kendimden bahsederken biz derim, olur biter!
1: Allah'ım, bu gecenin hayırlısıyla bittiğini göster bana!
0: Korkma be sosyete, Allah büyüktür!
2: Heyecanlanma, gülümse kibarca!
3: Hoş geldiniz! Hoş geldiniz hanımefendi, merak ettik!
2: Selma ile kavga ettik, hanım nişanlımdır, aman idare et!
1: Sayın misafirler, babam Ulvi Arman namına hepinizi selamlar.
4: Alo? Siz misiniz Selma Hanım? Tarık Bey toplantıya gittiler. Kimle mi? Bilmem.
0: Biz bu toplantıların hiç değilse yılda iki defaya çıkarılmasını istiyoruz.
1: Emredersiniz hanımefendi, ben de aynı fikirdeyim.

0: Alo, Tarık Arman'la görüşmek istiyorum.
1: Özür dilerim hanımefendi, toplantıdalar. Emir verdiler, rahatsız edemem.
0: Ben nişanlısıyım, benim aradığımı söyleyin yeter.
1: Öyle mi? Siz bizimle alay mı ediyorsunuz hanımefendi? Tarık bey, nişanlısı Selma Hanım'la birlikte geldi.
0: Nişanlısı Selma'yla mı? Allah'ım!

0: Özür dilerim hanımefendi, içeride özel bir toplantı var.
1: Biliyorum.
0: Öyleyse davetiyenizi rica edeceğim.
1: Davetiyeye lüzum yok. Çünkü Tarık Arman'ın nişanlısıyım ben.
0: Yoksa demin telefon eden hanım mı?
1: Benim. Cevap veren yalancı küstah adam da sizsiniz galiba.
0: Fazla ileri gidiyorsunuz. Aynen iade ederim hanımefendi. Selma Hanım şu anda nişanlısı Tarık Bey'le içeride dans ediyor.
2: Ne tuhaf! Gelirken şu geceyi nasıl atlatacağım diye düşünüyordum, şimdi gece bitecek diye korkuyorum.
3: Başardım demek, seni utandırmadım.
2: Bir anda herkesin kalbini kazandın Azize.
3: Ya senin?
2: Halimden belli değil mi? İlk defa bu kadar mutluyum desem bilmem inanır mısın?
3: İnanırım. Ben de öyleyim çünkü. Hayatımda bir boşluk varmış da farkında değilmişim.
2: Bir boşluk? Doğru. Başka bir insan olacağım artık.
1: Küstah!
0: Bir dakika!
1: Çekil önümden!
0: Bir dakika hanımefendi!
1: Tarık! Kimmiş Selma? Ben mi yoksa bu sokak?
0: Yok, ona bir şey söylemeye hakkın yok.
1: Öyleyse hepiniz dinleyin!
0: Selma!
1: Çekil! Sen istedin. Tarık Arman'ın nişanlısı benim. Seni polise vereceğim.
0: Azize!
1: Dur! Gidersen bozarım nişanı.
0: Hala bozmadın mı? Ben bozdum bile. Azize! Azize! Azize!
3: Kadın haklıydı. Ne işin vardı burada? Bu tehlikeli oyuna niye girdin? Sen Tarık Arman'ın nişanlısı olabilir misin? Hadi dön çadır tiyatrosuna. Onu seviyor musun? Boş ver.
2: Buraya gelmesi için zaten sebep yok imiş. Ama Azize abla seni sevmiyor. Yoksa bir haftadır hiç olmazsa seni arardı. Seni özledi de beni görmemek için mi gelmedi diyorsun? Haklısın, ona çok kötü davrandım İbiş. Ne yapayım? Ben onun kadar tabii, onun kadar iyi yürekli insana alışık değilim. Onun değerini şimdi daha iyi anlıyorum İbiş.
4: Üzülmeyin beyefendi. O da bizi sevdi.
2: Sevdi de niye gelmiyor?
4: Bir gün gelecek. Bizim sevgimiz onu buraya getirecek.
2: Azize'nin şerefine içelim Şakir.
4: Azize Hanım'ın şerefine.
1: Bu kadar rezaletten sonra bir de kalkmış onunla barışmamı mı istiyorsun? Asıl rezalet basit bir kıskançlık yüzünden Tarık'ı kaçırman. Aklını başına al Selma. Herkes enayi der bize. Sen evet de ben aranızı bulurum, tamam mı? Tamam mı dedim. Aman! Peki, tamam, tamam.
4: Selma'nın bir basit anlaşmazlığı bu kadar büyütmesi... ...seni gerçekten çok sevdiği içindir. Babanız birkaç güne kadar dönmüş olacak. Kokteyl parti olayı... ...herhalde en çok onu üzecektir.
2: Kibarca tehdit. Zarif bir şekilde şantaj.
4: Selma'dan bu meseleyi kapatması için söz aldım. Bize bir telefon etmen, durumu düzeltmeye yetecektir.
2: Hediye yok, çiçek yok. Peder Bey memnun olacak.
4: Bu gece yemeği bekliyorum. Sonra baş başa bir yere çıkarsınız... ...böylece dedikodular da kapanmış olur. Bu inceliği benden esirgemeyeceğine eminim. Sevgiyle gözlerinden öperim yavrum. Anneniz Şehnaz. Ne yapacaksınız? Someone's taking my place.
2: Woo, baby, I'm losing you. Oh, sıkıldım, gidelim buradan.
3: Nen var Tarık, hasta gibisin.

0: Belliydi bir kaza yapacağın.
1: Bir şeyin yok ya. Gel, bir araba bakalım. Affedersin, buralarda taksi durağı var mı?
2: İleride tiyatro var, Paydos'ta bulabilirsiniz.
1: Sağ ol kardeşim.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Gel bakalım, bir çare buluruz elbet.

0: herhalde biliyor musun Tarık? Doğum günümde vereceğimiz partiye bu palyaçoyu da çağıralım.
1: Gelir mi dersin?
0: Aa, parasıyla değil.
1: Bir dakika.
0: Daha fazla tahammül edemeyeceğim.

0: Tarık Arman nişanlısından ayrılıyormuş. Güzel kara kedi kim acaba?
1: Güzel kara kedi.
0: Ayol neyin var senin?
1: Tarık Arman içeride, nişanlısıyla beraber.
0: İçeride mi? Yani bizim tiyatroda mı? Amma attı.
2: Senin için harika bir iş aldım Azize abla. 500 peşin, 500 de işten sonra. Oku bak.
1: Olamaz.
0: Kim? Ah, Tarık Arman.
2: Nişanlısının doğum günü partisi için seninle Niyazi'yi kiraladı abla, tamam mı?
0: Ne olur beni de götürsene.
1: Sen benim kadar maskara olamazsın.
3: Bana sorarsan Azize kız, gitme.
1: Gideceğim Tonton amca. Hem bizim görevimiz insanları eğlendirmek değil mi? Soytarı değil miyim ben?

0: Tarık'cığım, seni çok seviyorum.
1: İstersen vazgeç Azize kız, bunlar bizim seyircimize benzemez. Bunlar yürekten gülmeyi bilmezler.
0: Alay etmeyebilirler değil mi Tonton amca, ziyanı yok.

0: Aa şuna bak!
1: Ah gel! Çocuklar palyaço geldi!
2: Hey gel bakalım buraya, nereye takıyorsun?
3: Hadi çocuklar yakalayın şunu!
2: İşte çocuklar size bir palyaço!
3: Hadi bakalım maskara, güldürsene bizi!
1: Ben basit bir soytarıyım. Sizler bilgili, zengin hanımlarsınız, efendilersiniz. Arkadaşım hastalandı, gelemedi.
3: Olur mu ya?
1: İsterseniz bir şarkı söyleyeyim size. Söyle!

Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim.

0: aşkım gözyaşlarını oynatmalı. Fazla yanlış.
1: Ben şimdi söndürürüm.
2: Yazık.

0: Bir dakika. Ücretinizi almadınız. Buyurun. Sana benziyor değil mi?
1: Bir arkadaşımın böyle bir bebeği vardı da.
0: Böyle bir bebeğim vardı. Adı neydi arkadaşınızın?
1: Azize.
0: Azize mi?
1: Bebeği kaybettiğini söylemişti bana. Müsaade eder misiniz kendisine götüreyim?
0: Bu bebeği ben vermek istiyorum kendisine. Mümkün mü acaba, söyler misiniz? Yalvarırım, yardım edin bana.
1: Sahiden bunu istiyor musunuz?
0: Her şeyden çok. Bunu anlatamam size. Yarın nerede bulabilirim arkadaşınızı? Yeri saati siz tayin edin.
1: Bir konuşayım. Yarın telefon ederim size.
0: Gelmeyecek imiş. Azize seni de, beni de bizim onu sevdiğimiz kadar sevmiyor. Seviyor mu? Öyleyse niye gelmedi hala? Gelecek öyle mi? Haklıymışsın imiş.
1: Merhaba sosyete, nasılsın, görüşmeyeli?
0: Ben sana baş belası demeyeceğim artık.
1: Ne diyeceksin peki? O kadar alışmıştım ki bu söze.
0: Sevgilim diyeceğim izin verirsen.
1: Sevgilim mi? Bana mı?
0: Sana sevgilim. Hemen reddetme ne olur. Sana layık olmaya çalışacağım, göreceksin.
1: Ben kimim ki?
0: Azizemsin. Sevgilimsin. Onsuz yapamayacağımsın. Her şeyimsin.
1: Allah'ım bana yardım et. Rüya mı görüyorum yoksa? Mutlu edebilir miyim onu? Ben de seviyorum. Ben de onun gibi yapabilsem, sevgilim diyebilsem, sonu ne olursa olsun. Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Sevgilim!
0: Sevgilim!
1: Sevgilim!
0: Sevgilim!
1: Sevgilim!
0: Sevgilim!
1: Seviyor, seviyor.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Eve telefon edip Tarık'ı çağırın bana.
0: Tarık Bey bürosunda efendim.
1: Anlamadım. Bürosunda mı?
0: Evet, Tarık Bey de sizinle görüşmek istiyor.
1: Allah Allah, Tarık'ın bu saatte yattığı görülmüştür ama kalktığı hiç görülmemiştir.

0: Merhaba babalık.
1: Babalık mı?
0: Kendimi göstermek istedim sana, daha önce telefonda tanışmıştık.
1: Demek o şey hizmetçi.
0: Arsız hizmetçi bendim. Şimdi söylemesem, kibar rolü yapsam kandırmış olacaktım seni. Öpeyim de barışalım ha.
1: Şimdi insanların seni niye bu kadar çok sevdiklerini daha iyi anlıyorum.
0: Kimse sevmez ki beni, patavatsın.
1: Harika.
0: Gevezeyim, ilk aklıma geleni söyle.
1: Mükemmel.
0: Erkek gibiyim, süs filan bilmem.
1: Daha iyisi can sağlığı.
0: Alay mı ediyorsun be pos bıyık?
1: Pos bıyık mı?
0: Biraz da küfürlü konuşurum yani. Bıyıkların o kadar yakışıyor ki.
2: Ne diyorlar bunlar ya?
1: Ailenle tanışmak ister.
0: Annem babam öldü.
1: Allah rahmet eylesin. Aileden başkaları?
0: Bizim aile kalabalık. Büyük bir aile sayılırız aslında.
1: Öyleyse bütün o büyük ailenle birlikte pazar günü 5'te evimde bekliyorum seni.
0: Beni?
1: Seni.
0: Ailenle?
1: Ailenle elbette.
3: Ne oldu?
0: Ailemle birlikte davet ediyor beni.
3: Sevgilim, bu ne demektir biliyor musun?
0: Biliyorum galiba.
4: Boncuğun falına inan Azize kız. Bugüne kadar hepsi çıkmadı mı?
0: Çıktı çıkmasına ama fal dediğim bu kadar işte. Hepsi de çıkacak değil ya.
4: Hepsi çıkacak Azize, göreceksin.
0: Koskoca sanayi kralı Ulvi Bey bir çadır tiyatrosu şarkıcısını gelin alacak diye ya oğluna. Sen beni sevdiğinden söylüyorsun, tıkandı kaldı işte. Bugün 5'te ailemle birlikte beni bekliyorlar.
4: Hiç mi yalan söylemedin hayatında? Saat 5'te gideceksin.
0: Ya aile?
4: Uçakla İzmir'den geleceklerini söylersin. Farz et ki uçak kalkmadı, yetişemediler. Ne var bunda? Hem madem boncuk bu iş olacak diyor, belki de gelir ailen.
0: Benim kimsem yok ki.
1: Kızım.
0: Buyurun babacığım.
1: Akrabalarım biraz gecikti. Gelmemeleri ihtimali var mı?
0: Beni affedin. Misafirlerinize de rezil oldunuz. Benim akrabalarım... Nasıl söyleyeyim?
1: Davetimize tenezzül mü etmediler?
0: Estağfurullah! Asıl ben... Benim akrabalarım...
3: Misafirler geldi babacığım.
0: Tantan amca!
2: Kızım, yavrum! Efendim, eski İspanya sefiri Ali Aktu.
1: Ulvi Arman, Tarık'ın babasıyım.
3: Emekli Aydın valisi Rasim.
5: Salih, Azize'nin dayısı.
1: Hoş geldiniz.
2: Efendi Salih Bey, Ege'nin en büyük çiftçileri.
1: Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Buyurun değerli bey. Bunu parmağına takar, gelinim olmayı kabul edersen beni çok sevindirir.
0: Bıyıkların gıdıklıyor babalık. Ha?

0: Niye yumdun gözlerini?
1: Gördüğüm güzel rüyadan uyanmamak için.
0: Hayır Aziz, gördüğün rüya değil, mutluluk bu. Mutluyuz.
1: İnanamıyorum. Layık değilim bu kadar mutlu olmaya. Bir gün pişman olursan...
0: Neler söylüyorsun?
1: Söz ver bana, pişman olursan ilk bana söyleyeceksin.
0: Çocuksun sen.
1: Söyleyeceksin, söz ver.
0: Peki, söz. İlk sana söyleyeceğim seni sevmediğim.
2: Alacağın olsun Azize.
3: Bak Azize abla ne getirdi bana. Senin de var, gidip alsana. Herkesin hediyesi var.
1: Bu sana son tonarsın.
0: Sağ ol canım evladım.
1: Bu da sana.
0: Sağ ol yavrum.
1: Kusura bakma, bu da senin.
4: Eyvallah, eksik olma.
1: Her şeyimi size borçluyum. Saadetimi size borçluyum. Tek üzüntüm... ...sizlerden ayrılmak.
5: Nikah ne zaman Azize kız?
1: Hemen yarın. Öğleden sonra Tarık'ın evinde. Öyle düğünlüğün istemedim.
2: Gelinlik giymeden olur mu kız?
1: Nikahta giyeceğim. Sonra da hemen Paris'e hareket edecekmişiz. Hani şu uzun Eyfel Kulesi var ya...

0: guardando Londra, America. Eyva, boncuğun kordonasını vermeyi unuttum. Canım. Ayla nerede?
1: İçeride olacak.
0: Hediyelerini vereyim. Kusura bakma Ayla. Sana layık değil ama, ninenin kumbarasına da para atalım.
2: Paralar ne oldu?
3: Bankaya yatırdık Aziz abla.
2: Yalan söyleme. Senin nişanına gidebilmek için harcadılar parayı.
1: Ayla!
2: Yalan mı söylüyorum? Damadın ailesine fiyaka yapmak uğruna Mine topal kalacak.
3: Bacağım eskisi kadar acımıyor ki artık. Kendiliğinden iyileşiyor. Değneksiz bile yürüyebiliyorum artık. Bak!
0: Canım kardeşim, canım kardeşim!
2: Doğruyu söyledim günah mı?
0: Bu gece Mine için oynayacağız. Bir gece de kapatacağız açığı. Hadi iş başına. Mine Sultan yararına... Azize'nin veda temsili var bu gece.

0: Buyurun. Duydum şekerim. Layığını bulmuş. Tabii, beklerim.
1: Bir hanım sizinle görüşmek istiyor.
0: Kimseyle görüşmek istemiyorum.
2: Sizinle Tarık Bey'in yeni nişanlısı hakkında görüşmek istiyorum.
0: Seni tebriğe geldim şekerim. Sana nikah hediyesi getirdim. Vereceğim haber sanırım hediyelerin en güzeli olacak.
3: Gelin, görün, dünyanın en büyük gösterisi! Küçük sanatçı Mine'nin yararına! Bu gece fıtığı olan girmesin, gülmekten patlayabilir! Kalbi olan girmesin, bu gece durabilir! Haydi bir şeye! Biletler daha pahalıdır! Kesesine güvenmeyen kişiye sokulmasın! Bu gece yılın en büyük gösterisi! Hadi, hadi durmayın!
4: Evet, 5 kişilik!
0: Yarın nikahlanacağın kadın bu işte. Bana tercih etmekte haklısın doğrusu. Bu işleri beceremem.

0: yüzüme bakmıyorsun. Ne oldu? Fakir kızın rüyası bitti mi? Niye konuşmuyorsun? Hani söz vermiştin bana? Açıkça söyleyecektin her şeyi. Pişman oldum, haklısın. Vaktinde söylediğin için teşekkür ederim. Her şey için. Tatlı bir hayaldi. Çok mutlu oldum, teşekkür ederim. Üzülme ne olur. Sosyete değilim ki ben, halk kızıyım. Her acıya katlanırım. Arkadaşlar erkek azizle derler bana. Ne olur, üzülme. Allah'a ısmarladık.
1: Ne yapmamı istiyordun? Bana doğruyu söylemedi. Gururumla oynadı. Oynayacak başka yer bulamadın mı bunu? Nereye adım atsam karşıma çıkıyor. Bir daha görmek istemiyorum, anladın mı?

0: kadar bir pasta olmaz değil mi?
1: Bir yerde görmüştüm. Üç katlı bir düğün pastasıydı. Pembe şekerden kuş kafesi gibi bir ev vardı en üstünde.
2: Pasta kesilince içinden beyaz güvercinler uçmalı.
1: Merak etmeyin. En iyi düğün pastasını yaptıracağız.
2: Azize abla.
3: Düğün olmayacak. Ne pasta, ne düğün, ne bir şey. Hata ettim. Beni tekrar aranıza kabul edecek misiniz?

0: Nereye?
1: Gidiyorum beyefendi. Bu evde daha fazla kalmama imkan yok.
0: Sana asıl şimdi ihtiyacım var Şakir.
1: Sizin kimseye ihtiyacınız yok beyefendi. Herkesi, her şeyi hiçe sayan gururunuz size yeter. Ben kimim ki? Sersem bir baba yadigarı. Aşk trafiğini karma karışık eden budala bir uşak.
0: Doğru söylemiyorsun Şakir. Seni hiçbir zaman uşak yerine koymadım.
1: Ben de sizi dost bilmiştim Tarık Bey. Ama dostluğuma bile layık değilsiniz.
0: Bana hakaret ediyorsun.
1: Doğruyu söylüyorum Tarık Bey. Bu düzensizlikten bıktım. İnsansız yaşamaktan, sevgisizlikten bıktım. Sahte beyleri bırakıp gerçek bir hanımefendinin, Azize'nin yanına gidiyorum, çadır tiyatrosuna. Daha az kazanılmışım, yorulmuşum, aç kalırmışım. Sizi bilmem. Benim insanca yaşamaya, dostluğa, sevgiye ihtiyacım var Tarık Bey. Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
2: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
2: Tamam yeğenim,
3: gelin. Yoksa kaldı?
2: Hiç merak etmeyin. Tamam.
4: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
5: Hadi. Leyla'ya olsa 30 saat getirirsiniz.
4: O başka.
1: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
6: Değmesin! Tavulun uçan çaycı geliyor.
1: Çalıştığı anda herkesin gözdesi.
4: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik. Hadi hop! Han kapanıyor ha!
1: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
4: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
5: Öyle mi?
4: Daha söylemedin mi bunlara kız?
5: Vakit mi var çocuk? Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
4: Git kız işine.
5: Belki bana da sahip kolye falan alırsın.
1: Yoksul birazdan TV4'te.

0: seçili markalarda sepette %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi Bölde özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor.

0: Spor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: O mesleğine tutkuyla bağlı.
4: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
4: Yapacağım bir işin de yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
3: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
4: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi?
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Trendyol büyük indirim günlerinde Guess, Casio, Daniel Klein ve US Polo markalarında %15 indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
12: Lof. Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.

sizden bir defa daha yardım diliyorum. Bana Azize'mi bulur musunuz? Ona ihtiyacım var. İnsanca yaşamaya, dostluğa, sevgiye ihtiyacım var. Ne olur yardım edin bana. Burada bekleyeceğim onu.

Hello.

Ulan yoksun!

0: Ulan yoksun!
1: Yoksun! Yoksun!
0: Neredesin lan?
2: İki sen yoksun!
1: Yoksun! Yoksun!
2: Yoksun!
3: Ne var be?
2: Nerede kahve?
4: Üç çay!
1: Bize iki kola! Bardak da getir!
0: Çabuk bir soda lan!
1: İki orta, bir şekerli, usta da aspirin getir!
3: Lan şimdi ben aspirini nereden bulacağım?
5: Gene geç kaldın.
6: Ah, başıma geleni bir bilsen.
5: Sen de her sabah bir gıtır atıyorsun.
6: İnanmıyorsun değil mi? Vallahi bu sefer ablam çok fena hastalandı. Doktor getirdi.
5: Geçmiş olsun.
7: Oo, günaydın hanımefendi.
6: Günaydın Orhan abi, ama küsüm. Ne oldu benim saat?
7: Sen onu bana değil, yanındakine sor kızım.
5: Tamam, tamam yahu, alacağız.
7: Yoksul bey, bir çay getirseniz de içsek ha?
5: Ne labali oluyorsun bu yılışık herifle?
6: Aa, sen de benim her şeyime karışıyorsun ama.
5: Karışacağım tabii, ne demek, sözdüm değil misin?
6: Şimdi bir de laf işiteceğiz patrondan, iyi mi? Zaten kaç para alıyoruz?
5: Çekeceğim seni bu hayatta.
6: Hadi be, sen de uyuyorsun. 6 ay oldu, daha bir nişan bile takamadın.
5: Bir aya kalmaz takacağım söz.
6: Paranın gözü kör olsun. Para lazım, para.
5: Bulacağım, sen onu düşünme. Süleyman Bey'le konuşacağım bugün. Çok alacağım var.
6: Çok dinledik bunları. Konuşamazsın sen o adamla.
5: Bak nasıl konuşacağım.
6: Aman iyi.
8: Neredesin kız? Cemil abi içeride söylenip duruyor.
5: Hiç boşuna söylenmesin. Ablası hasta.
8: Bu kaçıncı be?
5: Ben sana demiyor muyum? Bunlardan arkadaş olmaz.
6: Boş ver. Hadi bay bay.
5: Bay bay canım.
6: Bana bir çay getir.
5: Büyük bardakta, 5 şekerli.
6: 2 de tost.
5: Çift kaşarlı.
7: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam. Lan sen şimdi nereden çıktın karşıma?
4: Yoksul! Nerede kaldı bizim çaylar?
1: Yoksul! Allah seni kahretsin! Nerede bizim kolalar?
0: Ulan yoksul, getirme beni oraya şimdi! Ay senin gibi çaycının!
1: Yoksul! Ustanın başı tuttu! Yoksul!
9: Tamam canım! Tamam yeğenim,
4: yoksul,
9: geliyor!
4: Yoksul, çaylar nerede kaldı?
9: Hiç merak yoksul, etmeyin!
1: Yoksul, kahven nerede kaldı?
9: Yoksul! Tamam, geliyor, geliyor!
5: Hoş gelmişsin ağam! Görüyorsun değil mi? Ne cigaraları biter, ne aspirinleri!
9: Bırak lan numarayı! Neredesin lan, p***li saattir? Ya okuldan kırıştırıyorsun değil mi?
5: Vallahi doğrusunu istersen ben ne yapacağımı şaşırdım Süleyman abi. Kızınla söz kestik, 6 aydır bekliyor.
9: Beklesin, acelesi ne? Ne o, b***ydın lan yoksa?
5: Yok be ağam, nerede? Fırsat mı var ki? Yani şey diyor, bize bir babalık yapsan da, hı?
9: Tutturdun evleneceğim diye. Neyine güveniyorsun lan sen?
5: Hep böyle han odalarında bekar mı kalacağım ha?
9: Ateşin çıktı değil mi? Ey aslanım evlen. Evlen de gör gününü. Senin kiralardan haberin var mı?
5: Niye? Biz bu memlekette yaşamıyor mu?
9: Yaşamıyorsun ya. Dünyadan haberin yok senin.
5: Evleniyorsam da başkasının parasıyla evlenmiyorum ya Süleyman Bey. Kendi paramla evleniyorum.
9: Kendi parasıymış. Kaç paran olduğunu sanıyorsun sen hesabında?
5: Birkaç yüz olacak.
9: Git lan başımdan. Eğlenme sabah sabah.
5: Benim hesabım öyle.
9: Bu ne bolluk? Lan ben sana bir tane koy demedim mi? Hadi bilemedim 1,5. Batıracaksın bizi. Bak ne diyor başbakan? Biraz boğazınızı tutun diyor. Ne bir ekonomi devri.
5: Hesabımı çıkaracaksın mı?
9: Gel lan işine. Ben sana şimdi bir hesap çıkarırım ki.
10: Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Dolandırıcılığa mı çıktınız? Delirtmeyin insanı be. Ya malı aldınız. Piyasada PVC yokken bulduk size. Üç ay oldu be! Bak mahkemeye vereceğim namussuzum! Bir dakika, bir dakika. Hani ulan sigara?
11: Unuttum vallahi Rami Bey. İnsanda kafa bırakmıyorlar ki.
10: Hay ben senin kafana. Çabuk fırla, şunu da bankadan çek getir.
11: Süleyman Bey var aşağıda. İşler çok sıkışık.
10: Sana ne söylüyorsam onu yap lan. Çabuk. Ha, vallahi bak karışmam abi. Herkesin bir sabrı var.
12: Sarın beni, ayırmasın sarın bizi. Budur inan tek dilek.
13: Niye lan tek şeker?
14: Şekere zam geliyor ha, ona göre. Devir ekonomi devri diyor Süleyman Bey. Kemerler sıkılacakmış.
12: Gülüm benim, gülüm benim, canım benim,
11: gülüm benim, canım benim.
10: Vallahi kusura bakma Cevdetçim, ben paramı isterim.
14: Ne dersen haklısın abi. Borcumuz da atla deve olsa neyse.
11: Şekerli.
14: Beyin, Süleyman aşağıda mı yoksun?
11: Aşağıda. Bir durum mu vardı? Şey içinse haber vereyim.
10: Çok iyi olur.
11: Ne kadar bir şey lazımdı?
10: 500 falan.
11: Ayıp et, lafı mı olur?
14: Görüyorsun değil mi Ertan abi?
10: Biz de öyle, paraya yetişemiyoruz.

0: Kardeşim, Allah işinizi ziyade etsin. Gözümüz yok ama.
1: Çok şükür gelebildiniz beyefendi.
0: Ne yapalım hanımefendi? Burada ekspres yok, anında yetişecek.
1: Hadi hadi, Leyla'ya olsa 30 saat getirirsin.
0: O başka.
2: Bir çay da bize bırak be yoksun.
0: Kalmadı, bir dahaki sefere.
3: 170 milyona koca yalıyı kaptık ha Sabri'cim.
4: Düşeş be, kimseye söyleme ama adamı döverler.
3: Çocuk musun? 8 tane ruh hastasının elinden hisse almış arkadaşın.
5: Yoktu bir çay be.
0: Tamam. Bir emriniz var mı Levent Bey?
3: Ulan cimbom gibisin be yoksul, helal olsun. Bize sıcak su getir de birer içelim, hadi anam.
0: Derhal, ne demek? Emrin olur.
6: Evet efendim.
7: Ben yokum.
6: Mahmut Bey şu anda gümrükteler efendim.
7: Sana kapıyı vurmadan girme diye kaç kere söyleyeceğiz lan herif.
0: Çaldım Mahmut Bey, çaldım. Duymadınız.
7: Çık dışarı.

0: Çık dışarı!
1: Burada devlet dairesine döndü. Çal kapıyı, önünü ilikle.
2: Yes, sir. The weak dollar has increased demand for Deutschmark, putting pressure on the franc. Yes, naturally. Yes, yes. And the reason? Transport strikes in France, following the student riots, of course, add to the depression surrounding the franc. In London, the sterling remains firm against the dollar. Okay, good luck. Call me back tomorrow.
1: En iyisini sen yapıyorsun Kerim abi. Bir telefonun bir kendin. Karışanın yok, görüşenin yok. Bey gibi. Canın sıkıldı mı aç Londra'yı, İsviçre'yi. Konuş. Yes, yes. Markları şuraya, dolarları buraya. Ne çalışıyorsun şimdi?
2: Çapraz kur.
1: He, çapraz kur.
2: Şu sigaranı bitir hele.
1: Süleyman Bey bekliyor. Kafası bozuk. Kunduracı Cevdet paraya sıkışmış, borç istiyor.
2: Yandı be. Kim bilir ne faiz bindirir şimdi.
1: Ne dese kabul edecek. Eli mahkum. Alacaklısı başında, kurt gibi.
2: Süleyman çıkardı mı senin hesabını?
1: Yo, nerede? Hamum şarolap gidiyor. Ağız kalabalığı.
2: Darılma ama. Sen de hiç kafa çalışmıyor. Ulan bu herif çay ocağından götürüyor. Oda başlığından götürüyor. Faizden götürüyor. Mal sahibine kaç lira gösteriyor şu odanın kirasını biliyor musun?
1: Kaç?
2: 25.000.
1: Çüş.
2: Ya ne sandın ulan? Senin patronun bu hanı soydu soğana çevirdi be. Hesap mı çıkarır adama? Allah bilir sigortaya da sokmamıştır seni.
1: Daha

0: Fazla söyleme, vallahi şimdi gidip vuracağım ha.
1: Sana söylüyorum oğlum, mal sahiplerine haber versek bir gün duramaz bu herif anda. Alalım şu çay ocağını, sermayesi benden, işletmesi senden.
0: Bilmem ki, ekmek yediğim yere...
1: Hadi oğlum hadi, sen adam olmazsın hadi.
2: Yoksul, iki çay.
0: Cevdet Bey seni soruyor.
3: Ne yapacakmış, borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm, öyle yağma yok kısa vadede.
0: Alacaklısı karşısında duruyor, benden duymuş olma, bastır.
3: Geri koşulları biliyor musun?
0: Ne desen kabul edecek, it gibi sıkışmış, bastır.
3: Ne kadar?
0: 500.
3: Lan sen ne duruyorsun başımda? Ecem Cebi Hlamur bir çay. Morgül ticarete 5 çay. Konfeksiyona 2 portakal, 6 çay bir orta. Çabuk!
0: Ya bunlara da arazözlen çay da yasan içecekler be.
3: Tabii içecekler, fena mı? Bırak içsinler. Şimdi piyasa serbest aslarım, gözünü aç.
0: Biliyorum, liberalizm var.
3: Onlar içecek ki sen kazanasın. Sıkışınca para diye inliyorsun ama.
0: Yok canım, onu demek istemedim. Allah bereket versin de...
3: Yoruluyorsun öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım, bu iş böyle. Paçan sıkmıyorsa yapma, sana baştan söyledik.
4: Yoksul, hani bir çay getirecektin?
3: Dışarıya servisimiz yok, burada hiç, giden gelmiyor.
4: Süleyman abi görüyorsun durumu, tezgahın başından ayrılamıyoruz ki.
3: Bir bardak peşinde koşturamam ben. Kaşığı gelir, tabağı gelmez. Yok, dışarı servis yok.
4: İyi be, sizin de burnunuz büyüdü.
3: Hep sen alıştırıyorsun bunları.
5: Yoksul!
0: He?
5: Üç çay!
0: Oldu!
5: Duydun mu?
0: Anladık be!
3: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterinle?
6: Yoksul! Yoksul! 5 çay! Duydun mu?
0: Geç kaldın hanımefendi, çay demleniyor. Bir dahaki servise.
3: Ne diyorsun lan sen? Daha bundan 5 değil 25 çay çıkar. Sık ulan, biraz sık. Sık şöyle.
7: Şu imar affı çıkarsa seni evlendiririz diyor baba.
8: Böyle hikaye.
7: İnsana piyango çıkacak ki.
9: O maç beraber olmaz oğlum.
1: Konuşma be.
9: Lotoda para yok. Gelin ortak bir altılı yapalım.
1: Beygirlerle uğraşamam.
7: 15.000 haftalığa kim çalışıyor kız? Söyleyeceğim vallahi.
10: Ben de söyleyeceğim. Hiç değilse mavi kartımızı alsın.
11: Öğlenleri sırf meyve yiyorum moruk. Çok kilo aldım.
9: Domuza döndün lan. Biraz saunaya git. Spor yap. Ulan sen de amma pissen parasın ha.
7: Öküz gibi bakıyor.
10: Çevir sen de kafanı.
8: Bunda bir araba var. Çüş!
7: Yine aşık etme lan.
0: Sade kimin?
9: Sade Arda Bey'in.
0: Afiyet olsun.
9: Yoksulu evlendiriyoruz.
0: Sayenizde inşallah.
11: Çalışıyor mu?
0: Vallahi şimdiye kadar bir arıza yapmadı.
9: Al bir muz ye, iyi gelir. Bu gece çalışıyoruz be yoksul.
0: Gece mi?
9: Ya bak Arda Bey bir parti sipariş getirdi. Acele yetişecek Araplara.
0: Süleyman Bey'e bir söyle.
9: Süleyman bir şey demez lan. Bütün iş sende bitiyor.
0: Bakarız canım bir kolayına.
7: Nerede kaldın çocuk? Öldü mü açlıktan?
0: Süleyman Bey göz açtırmıyor ki. Dışarı çık da azıcık konuşalım. Hemen geliyorum.
7: Hadi yoksul, çay ver de içelim.
12: Bu hafta maça gidelim lan.
13: Ben gidemem.

0: Mayadam eniştem geliyor.
1: Beklettin mi tatlım? Muz yer misin? Çok faydalı.
2: Yoksul! Bir çay ver be. Kuru kuruya gitmiyor.
1: Sizden de bıktım ha. İki dakika nişanlımla konuşacağım, bir rahat vermiyorsunuz. Siz almıyor musunuz beyefendi?
3: Bana taze getir.
1: Olur, haftaya içersin.
4: Konuşalım diyorsun, gittiğin yerden gelmiyorsun. Niye çıkardın beni buraya?
1: Ben de bıktım vallahi.
4: Konuştun mu Süleyman Bey'le?
1: He, konuştum, tamam.
4: Ne tamam? Veriyor mu paranı?
1: Verecek canım. Sen evlenmene bak aslanım dedi. Para kolay.
4: Laf.
1: Laf olur mu kız? Çok büyük alacağım var ocaktan. Binde sıfır virgül bilmem kaç ortağım.
4: Öyleyse bitir bu işi. Beni daha fazla oyalama, tamam mı?
1: Tamam, söz. Bir ayak almaz nişanı takacağım.
4: Vallahi sen babamı bilmezsin. Bir tepesi atarsa ikimizi de doğurar.
1: Allah korusun.
4: Nişanı takacağım diyorsun. Daha ne bir ev buldun ne de bir eşya aldın.
1: Tutacağım. Haber saldım bizim hemşerilere.
4: Aman aman, ben öyle senin hemşerilerin arasında oturamam.
1: Oturma güzelim. Ben de sana nişan taşında ev tutarım.
4: Bir müzik seti bile almadın bana.
1: Alayım. Senden kıymetli mi? Hemen konuşayım Necmi Bey'le.
4: Eve götüreceğim ama.
1: Götür. Kız iste benden canımı al.
5: Ne konuşuyorsunuz orada? Bu karıdan da kimseye fırsat yok.
6: Vay ana.
1: Servisteyim Süleyman Bey.
7: Dalgamı geçiyorum demiyorsun da, ocak orada bomboş duruyor, sen burada laklak yapıyorsun.
1: Niye dalga geçeyim Süleyman Bey? İş yapıyor burada.
7: Konuşma lan, yürü.
4: Pis herif, bir dakika bile nefes aldırmıyor çocuğa.
8: Sallanmayın ula, de haydi.
7: Ne oluyor Mehmet Efendi? Nereye gidiyor bunlar?
8: Dikçi Şevket Bey'e, ihracat var.
7: Anlaşıldı. Yine seferberlik başlıyor. Hayali abanak, hayali.
1: Ağam, şu benim hesabımı çıkarsan da.
7: Hesabına şimdi. Lan elektronik beyin mi var bende şıppadanak hesabını çıkaracak?
2: Yoksa
1: geliyor. Alacağın olsun da bak, kaç saniyede çıkartıyorsun hesabı.

0: Oh, dünya varmış be. Şekerli kimin de efendim?
1: Benim efendim.
0: Buyurun.
2: Delikanlının kolasını getirdin mi?
0: Hiç getirmem mi Necmi Bey?
2: Tam zamanında aldınız. Ay sonunda fiyatlara %15 zam geliyor.
0: Hayırlı olsun efendim.
3: Teşekkür ederim.

0: Aslanım geliyor. Kaçırma, vur. Heh, vursana lan. Aa bak, geliyor, tekrar geliyor. Vur, kaçırma bu sefer. Tamam mı?
1: Akşam 8'de sendeyim.
2: Sen yine de gelmeden önce bir telefon et.
1: Ulan 40 yılda bir buz isteriz, getirmezsin be. Hah, Süpermen gibisin be aslanım, getir. Şimdi senden bahsediyordum. Bir yoksulumuz var, fırtına gibidir diyordum. Ulan sen de olmasan... hiç çekilmez be. Al bakayım şunu.
3: Afiyet olsun.
4: Sinirlendirme ulan, benim başım belaya sokma! Kaldıracaksın bunları buradan, anladın mı o kadar?
5: Dayı mısın sen bu anda ulan? Kırarım bacağını senin vallahi.
4: Şunu yine baba bulasın, bir sakır! Kır hadi, kır! Pis herif, pis herif!
5: Bırakın beni! Ulan git başımdan! Katil etme beni diyorum sana!
4: Bak söyledim, bizim malımız yok sanki! Biz girip çıkmıyoruz değil mi bu dükkana ha?
6: Adam doğru söylüyor şimdi!
5: Bırakın lan!
4: Çekil lan!
5: Sen ne karışıyorsun ulan? Yürüyün!
7: Olsa vermez miyim Tevfikciğim? Senin için canım feda bilirsin.
8: Bilmez miyim? Eksik olma Selami.
7: Ne oluyor dışarıda yahu?
9: Kavga var yine. KDV'yi bu ayda gecikmeli diyoruz değil mi Selami Bey?
7: Ne yapalım? Allah bize, biz maliyeye. İnanır mısın kardeşim? Bu herkese söylenmez ama sen benim kardeşimsin. 3 gündür bir düzüne bile kalem satamadık şurada.

0: Bir arzunuz var mı?
1: Bir şey içer miydin Tevfikciğim?
2: Sağ ol.
0: Marka parası rica edeceğim.
1: Daha dün verdik ya.
0: İçiyorsunuz efendim, ben ne yapayım? Altı da marka rica edeceğim.
1: Görüyor musun? Çay parasını dahi ödeyemiyoruz.
0: Allah ziyade etsin.
3: Kına neredeydi hacı amca?
2: Allah
3: Allah. Ha öyle ya.
0: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik. Ya Allah ıslah etsin. Birbirlerini yiyorlar. He. Saatçi Orhan Bey de almış karşısına avradı içiyor. Yanacak tabii. Bu dünyada böyle kendi nefsine dur diyemeyen, öteki dünyada cayır cayır yanacak. Olur, ikindiden sonra bir tane daha getiririm.
4: Hiç düşünmeyin hanımefendi, buzdolabının kralını alıyorsunuz.
5: İki ay içinde fiyatlara 3 kere zam geldi efendim. Ama taksitte size bir kolaylık yaparız.
6: İyi.
0: Buyurun beyler çaylar.
5: Buyurun çay için.
6: Ah, çok teşekkür ederim efendim.
0: Kaç ayak bu?
4: Senin nene gerek lan.
0: Niye? Biz adam değil miyiz? Kaç paraysa verip alacağım.
7: İçin Allahsızlar. Biraz da bizden için. Eşek yüküyle para kaldırıyorsunuz. İçin.
0: Mahmut Bey bugün 6 çay içmedi.
7: Yet lan. Sen misin bu hanın doğrusu? Kaç çay içtiğinin hesabını yapan var da. Çız. Boş kaldıkça çız anasını satayım. Sen bu ocağın ortağı değil misin yoksa?
0: He. Binde 0,000 bilmem kaç.
7: Beğenmedin mi? Sıkışınca para diye inliyorsun ama. Ne sayıyorsun lan boşuna? Sana eksik getirdin diyen mi var? İşte 100 tane kadar. Bu İstanbul'da para kazanacağın, evleneceğim diyorsan... ...önüne geleni kazıklayacağın aslanım, acımak yok. Bunu Latif Bey'e ver. Şunu cebine alalım.

0: Bu memleket davası aslanım, moru değil. Hiçbir firmanın yapamadığı işleri yapıyoruz.
1: Kaç Şevket Bey, alacaklın geliyor, saklan.
0: Yapma be. Ben yokum, tamam mı?
2: Şevket yok mu?
3: Gelmedi efendim.
1: Hastaymış. Böğün hiç gelmedi.
2: Gelmedi ha. Ben onu yakalarım elbet. Siz ona söyleyin kaçmasın böyle. Yoksa fena olacak.
1: Gitti Şevket Bey. Korkma, çık. Geçmiş olsun.
0: Yoksul, bu akşam çalışıyoruz biliyorsun değil mi?
1: Yo.
0: Bırak numarayı şimdi lan. Ben Süleyman'la konuştum.
1: Vallahi bu iş bir tek Süleyman Bey'le konuşmakla bitmez.
0: Seni de göreceğiz lan, söyleme işte.
1: Ha, o başka. Olmuyor ki böyle.
4: Niye? Aldın ya avantanı.
1: Alıyorum ama uykusuzluktan da gebereceğim.
4: Bir b**k olmaz sana. Ha, gececiler gittikten sonra her tarafa bir iyice bak. Aman ha, b**k atarlar. Allah korusun, yukarıda kimyevi madde var.
1: Hiç merak etme. İyi akşamlar.
5: Hadi eyvallah, otobüs kaçırınca ağaç oluyorum.
6: İyi akşamlar.
7: Taksiyle gidiyorsunuz herhalde, sallandığınıza göre.
1: Hadi, hadi çıkın bakayım. Hadi, işi olmayan çıksın. Han kapanıyor ha.
6: 2 dakika geç kapatsan ne olur lan, ölür müsün?
1: Senin için yarım saatte geç kapatayım abi. Ama sen bu handa ne mikroplar var biliyor musun?
6: Hadi eyvallah.
1: Hadi güle güle canım. İyi akşamlar efendim. Hala okuyor be. Öt, yavaş ol aslanım. Ağır mı lan burası?
8: 500 liram var mı yoksul abi?
1: Lan bir akşamda erken çıkın şu andan be. Hadi ya abi. Top oynarsınız ya tuvalete girersiniz.
8: Sağ ol. Bekleseniz ola!
1: Hadi hop! Han kapanıyor ha! Kimse kalmasın içeride!
6: Dur lan, dur!
1: Kusura bakmayın Rami Bey, sizi çıktı sandım de.
6: Hapishane mi lan burası? Saat 7 olunca cart kapanır. Bir müşterimizle telefon görüşmesi de yapamayacak mıyız?
1: Ne demek efendim? Olur mu hiç öyle şey? Tabii konuşacaksınız. İcabında sabaha kadar bile konuşursunuz.
6: Ha, bir daha sormadan kaparsan patlatırım gözünü.
1: Çattık be, çattık!

0: Kenan, şunların altını besleyiver oğlum.
1: Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Nereye gidiyor o çay?
1: Konfeksiyona.
2: Oraya götürürsün tabii. Leyla var.
1: Size de getiririz aslanım. Parasıyla değil mi?
0: Getir, kuruduk.
1: Olur. Gece yarısı tarifesinden, zamlı.

0: Kız köçekliğe mi başladı?
1: Doldur bakalım.
2: Paralar peşin. Atın bakayım şuraya. Biz de fazla mesai yapıyor.
3: Bu çaylar patrondan.
2: O zaman başka.
3: Bize yok mu?
4: Sana olmaz mı canım?
3: Çok fazla konuşuyorsunlar.
4: Dikkatli konuş oğlum.
2: Gece vakti işin tadını kaçırmayın ha. Sen onları aldırma ana. Çekemiyorlar bizi. Azıcık gel de şu çayını içene kadar laflayalım dışarıda.

0: Muah muah Mini Cooper.
1: Niye bunların önünde bozuyorsun beni?
2: Sen de ne diye oynuyorsun onların arasında?
1: Ne yapayım? Sıkıntıdan. Vakit geçmiyor ki.
2: Kıyamam sana kız.
1: Gelme üstüme, istemiyorum.
2: Buzdolabı alacağım sana. 10,5 ayak hem de. Faik Bey'le konuştum.
1: Müzik seti alıyordun hani, ne oldu? Yalancı.
2: Hiç yalan olur mu kız? Ne istersen alacağım.
1: Yapma, görecekler.
2: Görsünler. Onların yemediği olmuyor da bizimkisi mi ayıp? Olmuyor ki. Hep böyle yapıyorsun. Biraz ucundan tattırıp bye bye.
3: Yoksul, yoksul! Nerede bu be?
4: Yoksul! Bak duyuyor mu eşek herif?
3: Yoksul!
5: Evet.
3: 3 çay.
4: Bir kahve.
6: Patladınız mı?
5: Ha, 2 dakika duramazlar. Burada mühim bir iş yapılıyor işte.
7: Topla gel bu Alikar'ı. Öyle para yok. Yerine veririm, haftaya falan dinleme. Tamam mı?
5: Tamam. Parası yoksa canını alacak değilim ya.
8: Ne ulan bu? Utanmıyor musunuz? Su parasını yeni ödedik. Bakmasak düpedüz kazıklayacaksınız bize.
5: Bana kızma Rahmi Bey, ben aracıyım. Götür vir dedi, getirdim.
8: Söyle o uyanık patronuna, kendi gelsin alsın. Bir kuruş vermem.
5: Söylerim.
7: Alo.
9: Senin patronun aylıklardan ne vuruyor biliyor musun?
5: Nereden bileceğim?
9: Ayda 2 milyon.
5: Yapma be Kerim abi.
9: Ya ne sandın? Sana söylüyorum oğlum. Mal sahiplerine bir duyursak.
5: Beni karıştırma ama sen duyur.
9: Ne korkuyorsun bu heriften bu kadar ulan? Vicdansıza sen de vicdansız olacaksın.
5: Doğru diyorsun. Uyutuyor beni. Hesabımı çıkaracak da sözde bir şeyler alacağım.
9: Çok beklersin. İstemesini bileceksin oğlum.
5: Daha nasıl isteyeceğim?
9: Sen şimdi git Süleyman'a. Kiracılar kazan kaldırdı, senin için çok kötü konuşuyorlardı. Arada ben olmasam hemen mahkemeye verecekler seni de. Bak o zaman nasıl veriyor istediğin parayı.
5: Dinsizin hakkından imansız gelir. Söylemezsem adam değilim.
7: Hepsi bu kadar mı?
5: Bilmiyorlar, ne yapayım? Zorundan mı alacağım? He, ben de para istiyorum.
7: Ne parasıymış o?
5: Müzik seti alacağım.
7: Küfrettirme bana mübarek günde şimdi. Tövbe tövbe. Bir müzik setin eksikti.
5: Vallahi bilmem. Kiracılardan büyük şikayet var ona göre.
7: Neymiş şikayetleri?
5: Süleyman Bey'e söyle, ayağını denk alsın diyorlar. Arada ben olmasam mahkemeye gideceklermiş.
7: Sen ne dedin?
5: Ben de aynen öyle dedim. Benim patronum kimsenin bir kuruşunu yemez dedim.
7: Aferin. Kim söylüyor bunları?
5: Oo, kim söylemiyor ki? Rahmi Bey, Şevket Bey, ondan sonracığıma Kerim Bey.
7: Asıl çıban başı o. Bak ben de nasıl tahliye ettireceğim onu bu handan. Başka bir laf duydun mu?
5: Yo vallahi. Duysam sana söylemem mi?
7: Aferin. Get Faik Bey'e, paraya lüzum yok. Benden selam söyle. Müzik seti sağ ol.
5: Allah razı olsun.
7: Aslanım, sen benim yanımda ol. Benim sözümden çıkma, istediğini alırım.
5: Hiç çıktın mı Süleyman Bey? Ne dedin de yapmadım.
7: Hadi işine. Konfeksiyon 10 çay. Mahmut Bey'e 2 kola. Necmi Beylere 2 orta. Çabuk ol.
9: Eminönü garantide 300.000 markımız var ya. Tamam. Çekin onu, altına yatırın. Aa Şefik bir dakika. Tamam, hesap doğru. Hadi öperim canım.
5: Sen haklıymışsın. Alıyor müzik setini.
9: Gördün mü? Bizi dinle biraz. Söylüyorum sana. Vereyim ocağın hava parasını, sen çalıştır. 50-50.
5: Bunu bir düşüneyim.
9: Düşün, düşün.
5: 50-50. Çay! Bunları da giyen avratlar var deme. Sana bir sürprizim var.
1: Müzik seti mi aldın? Nerede?
5: Şimdi vermem. Akşama.
10: Doğru evine götür. Burada açarsın bozar bunlar. Yakında zengin olacağım. Bir iş var. Daha karar veremedim. 50-50.
9: Hadi yoksul. Oyalama kızı, işimiz var.
10: Aman yedik kızını. Akşama görüşürüz. Bay.
11: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
12: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
11: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
13: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar. Mahmut amca göster kendini.
11: Hayır, hayır, bırakın çocuk. Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Bir bilet.
14: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
11: Buna inanıyorum.
15: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
14: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
16: Büyük mağaralarda.
14: Keskin geliyor mu?
11: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
14: Tabii çocuğu öldüreceğim.
9: Yumuşak, yumuşak.
14: Artık kocaman bir adam oldum.
17: Yumurcak Küçük Kovboy yarın 18'de TV4'te.
18: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
19: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
20: kurdu. 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
21: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
22: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
21: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
23: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
21: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
23: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
24: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
25: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
26: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
27: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
17: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
28: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
29: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
28: Üzüm.
29: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
28: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
29: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
28: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
29: Ceviz de buna çok yakışır bence.
28: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
29: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
17: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
27: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani...

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapı.

0: Beklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: O mesleğine tutkuyla bağlı.
5: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
4: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
5: Yapacağım bir işinde yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
4: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
5: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
8: İnternette donuyoruz.
6: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
9: Trim dışında her şeyi çekerim.
10: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
9: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
10: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
6: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında
9: hepelim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
6: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
12: Yazmışlar abi.
6: Altını çiziyorum oğlum.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
7: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV 4'te.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
12: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
14: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
12: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
14: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
15: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
16: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Tam da leslik.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıyordu.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Açmıyorlar değil mi? İçeriden almış. İçeride. Bakacağım ikisini de. Mahmut aç kapıyı. Aç diyorum sana. Aç. Kış kapıyı. Kır. İçeride namussuz yapıyorlar.
14: Yapma hanımefendi. İçeride olsa açmaz mı?
13: Açmaz. Değil yüzde açacak. Mahmut. Verdiçeyim seni. Kaçma buraya gelme. Gel buraya kaçma. Seni hapse attıracağım seni.
14: Ben şahidim hanımefendi, hesap yapıyorlardı.
13: Allah hepinizi kahretsin, erkek değil misiniz? Gitti be. Çık dışarı çık.
15: İyi akşamlar yoksa.
14: Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim.
16: Canım. Beni mi bekliyordun?
14: He, ağaç oldum burada.
16: Ver şunu gideyim hadi.
14: Ben de seninle geleceğim.
16: Saçmalama canım, nereye geliyorsun?
14: Biraz hava alsak yürüsek ne olur?
16: Olmaz hayatım, babam beni öldürür. Hemen gitmem lazım. Sen evdeki havaları bilmiyorsun. Başka zaman, bye bye.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Buyur Kerim abi.
0: Afiyet olsun, ben yedim. Sen doldur bakalım bir avanta, çay da içelim.
1: Emrin olur.
0: Sana söyleyeceklerim var, yukarı gel.
1: Hemen geliyorum.
0: No. The dollar showed little change yesterday. But today's trade figures show an increased downward pressure on US dollars. Yes. Yes, okay. Dün bir avukat arkadaşla görüştüm. Belgeleri verirseniz Süleyman'ı 3 gün içinde attırırım Handan dedi. Bak bu işin şakası yok. Ne diyorsun?
1: Bilmem ki.
0: 3 kuruş aldın yine yumuşadın değil mi?
1: Yo, vallahi ondan değil. Bir düşüneyim.
0: Ne var bunda düşünecek oğlum? Patron olacaksın, istemez misin?
1: İstemem mi? Neyim eksik benim Süleyman Bey'den?
2: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam. Daha durla, sallanma. Sallanma la.
2: Nerede bu it?
3: Az önce buradaydı.
2: Gene ihracat mı var?
3: He, bir daha gideyim.
2: Geçsin bakalım. Memlekette kör tuttuğu neye diyor. Neredesin lan sen?
1: Kerim Bey'in çayını götürmüştüm.
2: Beleşçi. Ne zamandan beri müşterilere özel muamele yapılıyor bu handa?
4: Yoksun!
2: Evet!
4: 3 çay 200 umur!
2: Geç şimdi başına. Seninle sonra konuşacağım. Bu Cevdet getirmedi parayı.
1: Getirir. Borcuna sadıktır o.
2: İnşallah.
5: Yoksun! Neredesin lan? Çabuk bir de soda! Duydun mu lan?
1: Duydum, geliyor. Bu Rahmi Bey de akşamları küp gibi içiyor, sabahları midesi tutuyor.
2: Çok konuşma lan. Ne istiyorsa götüreceğin o kadar. Sana fikrini soran oldu mu?
1: Elbet bizim de fikrimizin sorulacağı gün gelecek.
6: Teşekkür ederiz efendim.
7: Sağ ol.
6: İyi günlere, güle güle.
7: İyi işler.
1: Buyurun Orhan Bey, çayınız.
6: Leyla'nın saati hazır. Ne zaman alacaksın aslanım?
1: Birkaç gün idare et. Paraya sıkışığım da. Müzik seti aldım.
6: Alıştırma lan. Karı kısmına bu kadar para yedirilmez.
1: Yo, bak darılırım vallahi. O benim nişanlım. Dalga geçirtmem.
8: Kız sen giyer misin böyle bir şey?
9: Kocam isterse giyerim vallahi.
8: Eniştem geçenlerde siyah bir çorap almış ablama. Yatakta giy bunu demiş.
1: Çay.
0: Günaydın.
8: Günaydın canım.
0: Sana anlatacaklarım var.
8: Şimdi olmaz ama.
0: Yakında zengin olacağım.
8: Aman ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Çok duyduk bunları.
0: İnanma sen.
5: Vallahi Cevdet Bey bu deri yaramaz. Bak söylemedin deme. Sonra müşteri çevirirse hepimize yıkım olur.
10: Müşteri artık işin sağlamlığında değil ki.
5: Ben söyleyeyim de.
1: Hayırlı işler.
5: Eyvallah.
10: Ulan yoksul, bir kere de soğutmadan getir şu çayı be.
1: Getireceğim de çok lafa tutuyorlar Cevdet Bey.
5: Ulan bırak, gittiğin yerden çıkmıyorsun ki.
1: Ya bu yoksulun Allah cezasını versin. Ne yapsa kimseye yaranamıyor.
10: Süleyman beni sordu mu?
1: Ha, kurban olayım söyletme şunu. Gelir gelmez sordu.
5: Ulan olsa konuşturur mu?
1: Bilmem mi Cevdet Bey? Olsa konuşturur mu o da... Süleyman Bey'i?
5: Tüh, Allah kahretsin sizi be! Evet! Evet. Teşekkür ederim. Birden sesinizi alamadım da. Mal geldi de. Evet dinliyorum. Anladım, anladım. Efendim! Olur mu öyle şey ya?
1: Gazı kaçmasın.
5: Olmaz! 1 yıllık senedi ben ne yapayım ya? İnsaf ya!
1: Gazı kaçacak.
5: Ne münasebet efendim? Sadaka mı veriyorsunuz? Allah Allah! Daha ne kolaylık göstereceğiz be! Çıldırtmayın kardeşim be insanı!
1: Gazı kaçacak Rahmi Bey.
4: Çıldık ben be insanı!
1: Kaçacak dedim.
4: Sen ne diyorsun lan? Ha?
1: Hiç,
4: sen ne diyorsun lan? Sen ha?
1: Amanın dur. Ne oluyor Rahmi Bey?
7: Alo.
1: Fenalık
7: Rahmi
1: mı geldi?
7: Rahmi Bey, beni duyuyor musun?
1: Konuşamıyor.
7: Alo. Alo,
1: aman
7: Rahmi
1: konuşma.
7: Alo.
1: Yüreğin mi daralıyor Rahmi Bey?
7: Alo. Rahmi Bey. Alo.
1: Alo. Şimdi konuşamaz. Ölüyor. Az sonra arayın. Aman kurban olayım Rahmi Bey ölme. Koşun ümmeti Müslüman, Rahmi Bey ölüyor. Duymadılar. Duyarlar mı hiç? Nasıl oldun Rahmi Bey? Daha iyi misin? Eyvah lan bu gidici. Kalk Rahmi Bey kalk. Mal geldi. Müşteriyle kapışacak. Şu ölümlü dünyada paranın... Bak gidiyor. Aman ölme. Ölme benden bilirler. Yahu kimse yok mu bu anda? Yetişin Rahmi Bey ölüyor. Kurtaracağım seni. Az dişini sık. Hayat öpücüğü. Öpeceğim kusura bakma. Başka çare kalmadı.
2: Aman. Yavaş ha.
1: Sıkı tutun.
2: Yavaş ol.
1: Kaldırın be. Sıkı tutun şunu. Adam beyin sarsıntısından gidecek. Kaldır. Kaldır, kaldır. Geliyor.
2: Çık lan dışarı. İçine mi düştün? Bu kaçıncı tuvalet?
1: İshal olmuşum Süleyman Bey.
2: Kim bilir neydin? Boğazın durmuyor ki.
1: Dün kokoreç yemiştim ama.
2: Belli. Çık hadi, müşteri bekliyor. Sallanma lan!
1: Olur.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Deyyus, vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere 3 çay, Cemil Beylere 8 çay, bir ıhlamur. Bundan sonra sağ tutacağım. 3 dakikada çıktın indin ne ala?
1: Ne?
2: İşine gelirse kronometreyle. Bedava çalışmıyorum burada. Recai'yle mi iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başıboş.
1: Kıvranıyor ama hiçbiri benim yaptığımı yapamaz.
2: Ha, fırtına gibi hepsi de.
1: İyi, dene o zaman.
2: Bana bak, senin çok dilin uzadı. Ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O fazla konuşmasın, çekerim bir protesto atarım andan. Koca odada 25.000'e oturuyor.
0: İşini biliyor.
2: Bu avanağı da dolduruşa getiriyor. Hiçbir yere takılmadan 3 dakikada gidip geleceksin, tamam mı?
1: Tamam.
2: 1, 2, 3 fırla!
1: Çay! Değmesin!

0: Kavulun uçan çaycı geliyor. Yoldan çekilin, müsaade edin beyler, rekor kıracağım. Aman çekilin, Süleyman Bey dronometre tutuyor. Çekil.
1: Şahane Hanım'a bir Coca-Cola getir.
0: Olur, konuşturmayın beni, kilometre doluyor vallahi. Açılınca çaycı geldi.
2: Yoksul bir şey.
0: Hemen geliyor, anlaşıldı.
3: Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur, bir nefes al.
0: İmkansız. Süleyman Bey beni aşağıda bekliyor.
3: Ne oldu benim yüz görümlüğü?
0: Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi.
4: Sallanma lan, sallanma! 3 dakika doluyor.
0: Savunun, savunun, 3 dakikayı geçmemeli. Çekil bak. Daha ne yapayım? Uçayım mı?
4: Uçman lazım, uçman. 3 dakika 18 saniye.
0: Ne? Rekoru kıramadın mı?
4: Rekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın. Kalk! Kalk lan, kalk! Bırak numarayı!
0: Tamam, geliyor.

0: Buradan 5 dakika ayrılırsan haberim olacak. Nereye gittiğini ben bileceğim.
1: Çay! Girebilir miyim efendim?
0: Gir!
1: Hayırlı olsun yenge. Sen yanmışsın Mahmut Bey.

0: Sen iş adamısın da biz neciyiz lan burada?
1: Kurban olayım Şevket abi.
2: Konuşma lan, hasta etme adamı. Vururum namusunu.
0: Bırakın beni diyorum, bırakın.
3: Değmez, yapma.
2: Bırak ulan kurt ya lan, gel sıkışsa gel.
1: Az müsaade edin.
0: Ulan müsaade edin.
1: Bırakın ya lan beni.
2: Ulan ben...
1: Bana ne vuruyorsun Şevket Bey? Önüne gelen bana vuruyor be.
0: Kaldırmayacağım onları oradan.
2: Kaldır dedim ulan sana onları buradan. Başım belaya sokma lan. Ulan bu han senin babanın tabanı mı ulan?
4: Adam değil bunlar ya.
2: Ulan bu hanı bulmalı benden sorular anladın mı? Beyin değilim Allah çarmasın.
0: Ebe mi attırıyorsun?
2: Geç ulan ya.
5: Aman işinize bakın, kudurmuşlar. Sakın karışmayın. Vallahi sizi de döverler. Gözleri dönmüş bunların.
6: Hayvan herifler.
5: Hadi içeri gel. Bir şey vereceğim sana.
2: Konuşma lan! Konuşma!

0: Artık evlenelim yoksa?
1: Kız ben istemiyor mu sanıyorsun? Vallahi şorama tak dedi.
0: Çek beni bu hayattan.
1: Çekeceğim. Az daha dişini sık.
2: Gel lan buraya. İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi?
3: Yo.
2: Sus, yalan konuşma.
3: Ah, ne vuruyorsun Süleyman Bey?
2: Ne vurmayacağım, gebertirim bile. Bak şu şeytanlığı haline.
3: Ne yapayım, yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım?
2: Vururum.
3: Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim.
2: Lan bak, laflarına dikkat et.
3: Böyle kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın, döveceksin mi?

0: Mendilin çok uzadı.
1: Uzar, uzattırıyor. Ne var lan?
2: İki çay.
1: Çay yok.
0: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterine?
1: İstediğim gibi konuşurum.
0: Geç işinin başına.
1: Geçmiyor. Ben bu koşullar altında çalışamam.
0: Ne varmış koşullarda?
1: Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi miyiz belli de.
0: Ortaksın ama hissen ne oluyor?
1: Binde 0, bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı.
0: Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun?
1: Çalışmayacağım artık. Sıkıldım.
0: İşi kanunsuz bırakıyorsun ha. Cezasını biliyor musun? Polis çağırırım.
1: Çağır. Senin şu avukatı çağır Kerim abi. Bitti bu iş. Kararımı verdim.
3: Kovuldun mu?
1: Ben bıraktım. Tepem attı. Pis herif dövmeye kalktı. Polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi be?
3: Sen şimdi işi bırakma. Aleyhimize olur. Bir süre daha devam et. Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Şimdi seninle bir protokol yapalım.
1: Ne?
3: Centilmen anlaşması oğlum. Ortak olmuyor muyuz?
1: Protokol. Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanuni yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat.
3: Bundan sonra ocağın sahibi benim.
1: Biz necik?
3: İşletmecisi. Oda başılığını da sen yapacaksın. %20 hisse senin. Az mı?
1: Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım.
3: Böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi %25 olsun.
1: Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi?
3: Tabii ulan. Şirket kuruyoruz. Yalnız sakın ha, kimsenin kulağına gitmesin bu iş.
1: Yok abi, deli misin?
3: Ver elini bakalım ortak.
1: Sen şunu %33 yapsan, üçün biri, he?
4: Yoksun, yoksun! Yoksun!
1: Ne var?
4: Bize 5 çay!
1: Anladık, 50 tane kolumuz yok ya, geliyor. Hoş geldin Rahmi Bey.
5: Hoş bulduk. Ölümden döndük be yoksul.
1: Ya, geçmiş olsun. Alayım mı?
5: Yok ulan, doktor yazık etti.
1: İçki de yok tabi.
5: O da yok.
1: Ya, bu da hayat mı? Sana ne getireyim Rahmi Bey?
5: Bir ıhlamur.
1: Vah vah, yakında ölür. Neredesin kız? Seni sorup duruyorlar.
6: Aman, patlasınlar. Neyimi soruyorlarmış benim? Bu kız hasta mı, öldü mü, kaldı mı demezler de.
1: Bu ne koku kız?
6: Ne kokusu olacak canım? Basbayağı koku işte.
1: Saçlar da değişmiş. Sende bir havalar var ama hayırlısı.
6: Fena mı olmuş?
1: Yok canım, çok yakışmış. Sana bir haberim var. Ayın 15'inde babana geleceğim.
6: Anlamadım.
1: Kız bunda anlaşılmayacak ne var? Resmen nişanlanacağız işte.
6: Bu burada mı söylenir?
1: Nerede söyleyeceğim?
6: Sonra konuşuruz. Lafa tutma şimdi beni. Kovulacağım vallahi. Hadi bay bay.
1: Sana da.
0: Aha, altın gene fırlamış.
1: Tam nişan takacağım zamanı buldu.
0: Sen onu düşünüyorsun oğlum. Parayı furan furdu.
7: Yoksul bir çay getir de içelim.
1: Dışarıya çay yok. Giden bardak gelmiyor.
7: Kamile vermişsin ama.
1: Bundan sonra böyle. Kesin karar alındı. Hiç kimseye yok.
7: İyi lan, anladım.
0: Tebrik ederim. Böyle konuşacaksın işte. Mal sahibi gibi. Çaylar biraz açık değil mi?
1: Koyu içiyorlar da ne oluyor? Bundan sonra böyle. Bir demlikten 40 çay.
0: Şekerler de bire miyim de?
1: He, yarımlar boşuna. Ziyanlık.
0: Aferin lan. Yavaş yavaş tam istediğim adam oluyorsun.
1: Sen biraz daha bekle, göreceksin adamı.

0: Bu Murat'ın eti de acayip be abi.
1: Biz şimdi Bebek'te bir kebapçı keşfettik. Nasıl biliyor musun? Herifin beytisinden bir oturuşta 10 porsiyon götürürsün.
2: Müşteri geldi.
1: Bırakın onlar bakınırlar.
0: Müsaadenizle. Afiyet olsun.
2: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
3: Buyur, kaynana diyormuş.
0: Daha kaynanamızın yüzünü göremedik çok şükür. Ama ayın 15'inde nişanım var.
4: Yok ya, ne oldu oğlum, hayrola? Piyangodan para mı çıktı?
3: Onda para var.
5: Bu dolap 240.000 lira değil mi?
2: Hayır efendim, 265.000.
6: Aa, ne zaman 265 oldu?
2: Bugün.
6: Tüh, bak gördün mü, geçen gün almadık da kaçırdık.
0: Tüh, ben de kaçırdım.
7: Eline sağlık Şinasi Bey.
8: Mal sahiplerinden vekaletnamesini alamadığımız bir tek Macit Bey kaldı. Ona da telefon edildi. Yarın sabah geliyor. Davada başka hiçbir pürüz kalmadı.
7: Ne zaman açıyorsun davayı?
8: Yarın, en geç öbür gün.
7: Mahkeme uzun sürmez değil mi?
8: Sanmam. Bir celsede verir kararı. Hı. Deliller yeterli çünkü. Adam mal sahiplerini açıkça dolandırmış.
7: Güzel.
8: Bana müsaade, 14 adede olmam gerek.
7: Müsaade sizin.
8: Allah aşkına rahatsız olmayın.
7: Rica ederim, ne demek? İyi günler.
8: İyi günler.
7: Şimdi senin önden avukat gitti ortak.
9: Yapma be, ne diyor?
7: Akşama sabaha bu iş olur diyor.
9: Aman olsun, ayın 15'inde nişanlanacağım.

0: Yoksul koçum.
1: Nescafe mi içeceksin? Tabi patron adam Nescafe içer. Buyurun Naciye Hanım. Ayın 15'inde nişanlanıyor.
2: Çok dinledik.
1: Bu sefer hakikat.
2: Bir yerden para vurdun anlaşılan.
1: Biz de hep böyle kalacak değiliz elbet.
3: Ya şöyle olmuş.
4: Domuz gibi yiyor, patlar inşallah. Fazla mesaileri unutur ama bir saat geç kalınca demediğini de bırakmaz.
1: Afiyet olsun çay.
2: Bir tane bana aç.
1: Derhal.
5: Su getirdin mi?
1: Bu ön ne isterseniz anında gelecek.
2: Senden mi içiyoruz yoksa?
1: İçin fark etmez, benden olsun. Nişanımızın şerefine.
2: Öyle mi?
1: Daha söylemedin mi bunlara kız?
4: Vakit mi var çocuk?
2: Ne zaman kız?
1: Ayın 15'inde.
6: Biz de davetli miyiz?
1: Başımla beraber.
5: Helal olsun yoksul, sen yırttın.
1: Darısı başınıza.
6: Amin!
2: Düğün salonu mu tutacaksınız?
4: Bilmem, daha konuşmadık.
1: Onu da tutarız.
5: Yoksul, bana bir az şekerli kahve.
4: Yoksul, bir dakika, sana bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi bizi evden çıkarıyor, biliyor musun?
1: Yapma be!
4: Paran var mı?
1: Ne kadar?
4: 150.000, bir ev buldu babam, 3 aylık peşin istiyorlar.
1: Bende o kadar yok. Ama bulurum.
4: Yaşa! Bugün verebilir misin?
1: Akşama ocağa gel.
7: Benim her yerde adamım var, ama neden? Delikanlılık yapıyoruz. Bir memur sıkışmış geliyor, Şevket abi, tak, söyletmeden. Göreceksin, görmeden bir yere gelemezsin bu memlekette. Adam icabında müsteşar. Şevket bey diyor, çocuk Viyana'ya gidecek. Tak, bu sevap değil mi şimdi? Ha, onu söylüyorum. Şu Levent denen zibidiye bak. Herif kendini bir şey sanıyor. Ulan sen kimsin? Bir kere adam olsan borcun olmaz kimseye. Dava o değil de bir gün elimde kalacak.
8: Kes lan! Kaçma! Kaçma, gebertirim!
9: Dur abi, ne yapıyorsun? İndir şunu, kurban olayım. Şeytan doldurur vallahi.
8: Çık lan dışarı erkek, sen geberteceğim seni!
7: Cafer'cim, hayatım, çocuk olma.
8: Senin Cafer'cinin de, ananın da!
9: Ah! Kurban olayım, kıyma bana! Ayın 15'inden nişanlanıyorum vallahi.
7: Cafer'cim bir tanem, bak bu yaptığın çok ayıp.
8: Ayıp ha? Al ulan, al!

0: Dur, ne yapıyorsun? Dur, bırakın, bırakın beni, geberteceğim bu...
1: Gördünüz değil mi? Gördünüz. Öldürecekti beni. Hepiniz şahitsiniz değil mi?
2: Ben gördüm.
3: Sen karışma oğlum. Mahkemeyle mi uğraşacağız bir de? Ocak ne olacak?

0: Sok şunu cebine, kimse görmesin.
1: Bu iyiliğini hiç unutmayacağım yoksul.
0: Büyütme bu kadar canım. Ne yaptım ki? Biz artık bir sayılırık.
1: Öyle tabii.
0: Her ne kadar tanışmıyorsak da kıymetli kayınpederimin ellerinden öp. Ona de ki para için canını sıkmasın.
1: Canım benim.
0: Bu kadar mı kız? Bir de şuradan öp.
1: Hoşça kal.
0: Güle güle.

0: Al bakalım.
1: Heh. Allah bozmasın, maşallah var son günlerde. Fırtına vallahi. Kendi malı gibi çalışıyor ocakta.
2: Yoksun!
0: Buyur.
2: Üç çay bir orta.
0: Hemen geliyor.
1: Gayrı evlenmeyi hak etti canım.
0: Kahveniz.
3: Doktor, niye gelmedi bu Leyla?
0: Vallahi ben de merak ettim.
3: Başka bir iş mi buldu acaba?
0: Hiç sanmam. Öyle bir şey olsa bana söylerdi.
3: Zaten son zamanlarda hiç beğenmiyordum halini.
0: Ne vardı halinde?
3: Bak oğlum, sen bu işi çok ciddiye aldın. Nişanlım nişanlım diyorsun, sesimizi çıkartmıyoruz. Ama bu kız yaramaz.
0: Niye böyle konuşuyorsun Cemil Bey? Bir gün gelmedi diye harcıyorsun kızı. Belki mühim bir işi çıkmıştır.
3: Ne bir günü lan? Enayi, farkında değil misin? Her gün ya bir akrabası ölüyor, ya teyzesi felç geçiriyor. Atölyede çarpmadığı insan kalmadı.
0: Benim nişanlım öyle şey yapmaz.
3: Bana inanmıyorsan onlara sor.
0: Ne soracağım? Hasetlerinden çatlıyorlar. İftira. Gelir benim nişanlım. Haber vermeden bir yere gitmez. Kıskanç. Kendileri evlenemiyorlar, ona buna diyorlar.
3: İşçi mi yok memlekette? Koyarım kapıya bir ilan, 1000 kişi koşar.
0: Koşar ama Leyla gibisini de zor bulursun.

0: Kızıyorsun ama doğru söylüyor patron.
1: Neyi doğru söylüyor lan? Zaten kafam bozuk.
0: Bir daha hayatta buraya gelmez o.
1: Nereden biliyorsun?
0: Dün kızlardan beşer onar götürmüş. Babamı işten çıkardılar demiş.
1: Yapma be.
2: Süleyman abi.
3: He.
2: Tebligatım var.
3: Hayırdır?
2: Mal sahibinden galiba. Eyvallah.
1: Süleyman Bey, konfeksiyondakiler şey diyor.
3: Hepsinin Allah belasını versin.
1: Leyla kaçtı diyorlar.
3: Ne Leyla'sı şimdi lan? Bu ne biliyor musun? Mahvolduk. Masrafları mahkemeye veriyor beni.
1: Versinler ne olacak?
3: İş bildiğin gibi değil. Bir kazanırlarsa ocak da gider, o da başılığı da.
1: Haa, şu mesele.
3: Haa ya, kafasız. Bununcu sana da dokanır. Mahvolduk. Ocağın başından ayrılma. İcra micra gelebilir. Beni sorarlarsa nereye gittiğini bilmiyorum de. Ben bir avukata gideyim. Tamam mı?
1: Tamam. Burayı hiç merak etme. Kerim abi. Kerim abi.
4: Ne oldu?
1: Süleyman Bey mahkeme kağıdını aldı.
4: Gözün aydın ortak. Bitti bu iş. Aşağıda mı şimdi?
1: Yo, avukat

0: etti biliyor musun?
1: Boş ver. Patronsun artık. Böyle şeyler sana koymaz. Adam gibi evlendiririz seni. Şimdi git ocağın başına, sahibi olarak sıva kolları.
0: Baş üstüne.
1: Artık baş üstüne yok oğlum. Patronsun.
2: Öyle ya. Belki de gelmiştir değil mi Kerim abi?
3: Gelmedi mi?
4: Boşuna bekleme, gelmeyecekmiş artık.
3: Kim söyledi?
0: Haber geldi. Bir herif de kaçmış.
3: Bir herif de mi?
5: Eniştemiz müteahhitmiş.
6: Darılık barışmalarımız bana kaça mal oluyor biliyor musun?
7: Biliyorum babacığım.
8: Palyaçoluğu becerebilecek miyiz İbiş?
7: Yarın geç kalmayın.
8: Öğlene döneriz Rasim baba. Ammada büyük evin varmış be sosyete.
7: Nen var sevgilim?
8: Bana sevgilim deme.
7: Toplantıya nasıl gideceğim şimdi?
8: Beni şımartıyorsunuz beyefendi.
7: Siz şımartılmaya layıksınız.
8: Tarık Arman'ın nişanlısı benim. Bozarım nişanı.
7: Hala bozmadın mı? Sana layık olmaya çalışacağım, göreceksin.
9: Efendim, eski İspanya sefiri Ali Aktuğ.
10: Ulvi Arman, Tarık'ın babasıyım.
11: Sizinle Tarık Bey'in yeni nişanlısı hakkında görüşmek istiyorum.
12: Asmam çardaktan.
11: Bana tercih etmekte haklısın doğrusu. Bu işleri beceremem.
7: Bana doğruyu söylemedi. Gururumla oynadı. En iyi düğün pastasını yaptıracağız.
12: Aziz abla.
7: Sizden bir defa daha yardım diliyorum.
13: Ateş Parçası birazdan TV4'te.
14: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
15: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
16: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
17: Carrefour'sa online markete özel 600 liralık balık alışverişine 100 lira indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
18: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
19: Tam da leslik.
20: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
21: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
23: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
24: O mesleğine tutkuyla bağlı.
25: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
24: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
25: Yapacağım bir işin de yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
24: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
25: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak

0: 28 Mayıs tarihleri arasında sana dörtlü klasik paket margarin 135 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
11: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
12: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
11: Bu telefona ne deriz?
12: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
11: onun özellikleri
12: budur
11: de.
12: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
11: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
12: Şuna da bir bakabilir miyim?
13: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
14: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya?
9: Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Express, kim tutar seni?
18: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Bosch makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
8: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
10: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
13: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
3: Her adımda yeni bir mekan.
13: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
3: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
13: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
3: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
13: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
3: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
14: Kahveci! Hop buraya bak usta!
0: Ya neydi bu yeni gelen çaycının adı ya? Kahveci!
14: Çaycı! Neredesin lan? Kaç saat oldu ılamur istedik?
15: Çaycı! Bize 5 çay! Neydi senin adın? Çaycı!
14: Çaycı neredesin lan?
16: Çaycı! Duymuyor mu aslanım? Müşteri tutuyor. Çık bir geliyor de.
17: Peki abi.
16: Öst, abi yok. Duymayacağım bir daha. Patron diyecek.
17: Peki patron.
16: Ha şöyle. Müşteriye bak. Güzel konuş ha. Öyle tamam anladık filan yok.
17: Buyurun efendim.
14: Nerede lan bizim ulamur?
15: Bize 5 çay.
17: Baş üstüne efendim hemen geliyor.
16: Aferin. Hep böyle konuşacaksın işte. Baş üstüne emriniz olur derhal. Müşteri veli nimetin senin.

0: Hadi sallanma, acele et.
1: Ne haber patron?
0: İş sırasında labale olmak.
1: Ay yerim şimdi seni valla. Patronluk da pek yakıştı. Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
0: Git kız işine.
1: Belki bana da saat, kolye falan alırsın.
0: O bir kere olur. İstanbul'da aklı başında olan erkek evlenir mi be?
1: Canım.
2: Dur bakayım dur. Ne oluyor aslanım? Bu ne bolluk? Kaç şeker koyuyorsun böyle?
3: Müşteri öyle istiyor patron.
2: Müşteri ister, sen ona bakma. Maksat israf olsun. Zarar ettirsin de bize. Bundan sonra hepsine tek şeker. Devir, ekonomi devri aslanım. Gözünü dört aç.
3: Baş üstüne patron.
2: Biz senden kaybediyorsun oğlum. Günah değil mi? Bak, binde 0,1 bilmem kaçından ortak ettik seni ocağa. Hadi bakayım. Koş fırtına gibi. Saat tutacağım. En üst kata çıkıp inmem bir dakikayı geçmesin. Tamam mı?
3: Tamam patron.
2: 1, 2, 3. Fırla!
3: Çaylar geliyor!
2: Aferin. Adam olacak bu çocuk. Pek kafası çalışmıyor. Biraz ekonomiden anlasa

0: Hadi boncuk yavrum, çek bakalım Mine ablanın niyetini ha. Şöyle, şimdi okuyalım bakalım. Neyse halim o çıksın falı.
1: Dur Tonton amca, ben söyleyeyim Mine'nin falını. Bak boncuk ne diyor. Kumbaran 5 defa dolunca ameliyat paran birikmiş olacak. Boncuk, o zaman Mine de bütün çocuklar gibi koşup oynayacak diyor. Dur bakayım, eskisi gibi cambazlık bile yapacakmışsın.
0: Doğru Azize ablanın dedikleri ha? Yakında tamamen iyileşeceksin. Boncuk senin de falına baksın mı Azize?
1: Benim falımdan ne olacak Tonton amca? Halimizden memnunuz biz, öyle değil mi İbiş? Boncuk Ayla'nın falına baksın.
2: O pis hayvan mı söyleyecek kaderim? Ben sizler gibi uyuşuk değilim. Ömrümü bu aşağılık çadır tiyatrosunun adi seyircilerine eğlendirmekle geçirmeye niyetim yok.
1: Hadi be sende, nesi var buranın? Hem eğleniyor hem eğlendiriyoruz. Hamdolsun karnımız da doyuyor. Oh, bizdeki keyif krallarda yok.
2: Ben zengin olmak istiyorum. Bu çöplükte değil, apartmanlarda, villalarda oturmak istiyorum. Otomobilim, incilerim, elbiselerim, güzel kıyafetlerim olsun istiyorum. Hem ne olacak göreceksiniz.
1: Allah versin kızım, gözümüz yok. Sen ne diyorsun bu işe İbiş, hı? Efendim?
0: Ne diyor?
1: Aç tavuk kendini arpa ambarında görür diyor.
2: O zaman hasedinizden büsbütün çatlayacaksınız.
0: Ha, bakalım boncuk sana ne diyor?
1: Ne derse kabulüm benim.
0: Oo.
1: Ne diyor?
0: Tez vakitte hayatının erkeği çıkacak karşına. Hem saadet, hem şöhret, hem para. Az acı çekmek de var hesapta ama sonu aydınlık, düğün, tantana.
2: Aklınızca beni kızdıracaksınız öyle mi?
1: Amma da uydurdum be Tonton amca.
0: Uydurmadım ki, bak.
1: Tez vakitte hayatının erkeği çıkacak karşına.

0: spor sayfasını bana ver. Oo, gene yaktın bizi Galatasaray! Ulan sinek hakem!
1: Tanıdın mı?
0: Hı? Hangi takımda oynuyor?
1: Aklını topla kızım! Milyoner Tarık Arman'la nişanlısı Selma! Hani resimleri vardı bende!
0: Sosyetiklerle işim yok benim!

0: ama. Tanımadın mı? Tarık Arman'dı.
1: Azrail tanısın o sosyete züppesini, puh!
2: O kadar da sert bakma be peder bey.

0: Buyurun.
1: Merci.
0: Babanız sizi bekliyor.
1: Keyfin alemde, öfkeli mi?
0: Pek değil efendim.
2: Rezalet! Kepazelik! Bu herifi tımarhaneye kapatmalı!
3: Kimi babacığım, kim çıldırmış?
2: Sen!
3: Ben mi?
2: Evet, sen! Şu 15 gün içinde çektiğin parayı biliyor musun?
3: Selma'ya doğum gününde küçük bir hediye aldım.
2: Evet, 12.000!
3: Sonra biraz kırılmıştı, gönlünü almak için...
2: Gönül almak için 7.000!
3: Selma ile nişanlanmamı siz istemiştiniz.
2: Hata etmişim! Meğer onun da zıpırlıktan yara senden kalır yeri yokmuş! Darılıp barışmalarımız bana kaça mal oluyor biliyor musun?
3: Biliyorum babacığım! Az önce Selma'yı baloya götürmek için 5.000 liracık daha aldım.
2: 5.000 lira daha mı aldın? Çık dışarı, elimden kan çıkacak!
3: Çık!
2: Çıkıyorum babacığım!
0: Tarık Bey!
3: Aa, buyurun! Geldi mi şeker?
0: Yoksa unuttun mu randevu verdiğini?
3: Hayır, unutur muyum hiç?
0: Beni öpmeyecek misin?
3: Buyur canım. Adı neydi bunun?
4: Ne bileyim ben?
3: Nazan'la randevum vardı benim, bu geldi.
4: Ha, anlıyorum Tarık Bey. Nazan Hanım'a evde olmadığınızı söyleyeceğim.
3: Sen bir harikasın Şakir! Aman idare et!
4: Tarık Bey evde yok Nazan Hanım.
0: Ben Nazan değilim bir. Tarık Bey bana bu saatte randevu verdi iki, evde yoksa da gelene kadar beklerim üç.
4: Yani küçük hanım, bu ne zorbalık ya? Delirmiş bu kadınlar be!
0: Tarıkcığım, senin geri zekalı uşağın evde olmadığını söyledi.
4: Kız kardeşim.
3: Oo, hoş geldin. Kız kardeşim. Koskoca adamsın! Utanmıyor musun yalan söylemeye? Sen bugünlerde adam akıllı sapıttın. Gel canım.
0: Tarık Bey evde mi? Bu saatte bekliyordu beni.
4: Buyurun efendim, Tarık Bey sizi salonda bekliyor.
2: Koskoca herifsin, utanmıyor musun yalan söylemeye?
3: Nazan, sen miydin?
0: Evet şekerim, ben baş başa olacağımızı sanıyordum.
3: Ya baş başa, baş başa, tabii ya baş başa. Sen buyur şöyle, ben şimdi geliyorum. Ben gidiyorum.
4: Ama ya
3: Ay! Ne halim varsa gör!

0: babamla çakmağımı senin arabanda unutmuşum sevgilim.
1: Yoksa seninle de mi randevum vardı?
0: Hayır sevgilim, büroya telefon ettim. Kız eve gittiğini söyleyince belki bir drink alırız dedim.
1: Drink?

0: gece en az 100 lira daha girer kumbarana.
1: Azize abla.
0: Ne oldu, ne derdin var senin?
1: Bizim Salih hastalandı gene.
0: Sızdı yani.
1: Ya, vakit de geliyor, Rasim baba kızacak.
0: Sizin numarada yalnız olmaz ki.
1: Ha, işte ben de onun için sana geldim ya.
0: Anlamadım.
1: Salih'in boyu ancak senin kadar.
0: 40 yıllık palyaço Salih'in yerini nasıl alırım ben, beceremem ki.
1: Becerirsin, becerirsin. Rasim baba, Salih'in sızdığını anlamasın. Tamam mı? Sağ ol Azize abla.
0: Hay Allah! Ne dersin? Palyaçoluğu becerebilecek miyiz Ebir?
2: Bu gece 117 lira düştü Mine'nin hissesine.

0: Olur şey değil. Sarhoş Salih iyice döktürüyor bu gece.
1: Herkes yuttu. Peder yuttu, zam yapacak sarhoş Salih'e.

0: Aman dikkatli olun, bu saatte it köpek doludur ortalık.
1: Öyle itlerin kuyruğu bize kısa gelir Rasim baba. Bana Azize demişler, takılan alır boyunun ölçüsünü.
2: Kaçıracağız son otobüsü.
0: Yarın geç kalmayın.
1: Sabah hamama gideceğiz, öğlene döneriz Rasim baba.
3: Hey, delirdin mi sen be? Gitti son otobüste işte, ne olacak şimdi?
2: Bırak şimdi otobüsü.
3: Tabanvayla mı gideceğiz ta Üsküdar'a? Niye bindirmedin otobüse?
4: Hay!
3: Hay!
4: Merhaba! Hadi atlayın!
3: Basın bakalım da yeni moda ense tıraşınızı görelim!
2: Dur kız, dur!
4: Arkadaşın huylu biraz, boş ver, boşuna zaman geçirmeyelim!
3: Sen çeksene şu ön ayağını bakalım!
2: O ne biçim söz Azize?
3: Kellenin ortalık yerine bir valiz inerim, kendinin morgun frijlerinde bulursun!
2: Aman yarabbi, rezil oldum!
3: Sen de neredeyse akraba çıkacaksın bu tekerlekli zamparalarla!
2: Onlar tanıdık, Tamer nişanlım sayılır!
3: Haa, şu mesele, biz de enayi gibi...
2: Ne yapayım, sen gelmesen babam bırakmazdı!
3: Hanımefendi oynaşacak, biz aleti olacağız!
2: Ne olur, bırak keçiliği, sen de gel bizimle!
3: Babana söylerim diye mi korkuyorsun?
4: Uzatma, arabada bekliyorum!
2: Tamer'in ailesi çok zengin, beni de seviyor!
3: Peki, gazetedeki zibidi ne oldu?
2: O hayal kızım, Tarık Arman bize alır mı? Ne olur, çadıra bensiz dönersen babam keser beni! Üsküdar'a git, bir iki saat sonra dönerim ben! İstikbalim sana bağlı!
4: Konferans bittiyse atlı arabaya!
2: Ne olur!
3: Heh? Hadi gazlayın bakalım!
5: Enayiliğine doyma!
4: Ben mi?
3: Sen sensin! O yani, sen o...
4: Hay Allah, çattık müskülü belaya!
3: Hey, nereye? Sen ne biçim sosyetesin? Hiç kibarlık yok mu sende?
4: Yok, ne olacak?
3: Olmasın be abicim, boş ver, ıslak sıcağına döndük bir abi, insanlı bir yere kadar atıver bizi!
4: Geç bakalım baş belası, hadi!
3: Başka zaman olsa tenezzül etmezdim ya senin arabana binmeyi!
4: Ya, şimdi de binme öyleyse!
3: Hiç insanlık yok mu sende, koskoca araba, bir kenara sıkışıversem ne olur yani, arabam mı istir?
4: Bana bak!
3: Çok yaşa!
4: Sen de gör!
3: Sağ ol sosyete!
4: Hadi atla!

0: Sıkıştık işte! Sen Tarık Bey'in nişanlısısın, değil mi? Sağır mı? Aman dur abicim, dur!
1: Yine ne oldu?
0: Bavulum yolda kaldı!
1: Bagaja, bagaja, bagaja!
0: Hay sen aklında çok yaşa be sosyete! Zahmet etme, ben koyarım!
1: Günah! Çok yağmur yağıyor! Çarşıda bırakırız!
0: Araba bir kibrit kutusu mübarek! Madem bu kadar param var, doğru dürüst bir araba alsana kendine!
1: Oo, fazla konuştun! Çeneni kesecek misin sen?
0: Bari aksırırken ağzını kapa! Affedersin ablacığım, biraz aniden gel! Biraz dikkat etsene canım! Peruka taktığını çakamadım ablacığım, affet! Çattık belaya! Denize düşsem daha az ıslanırdım, şu hale bakın! Ay, çeksene şunu! Bir de beni dışarıda bıraksaydın ne hale gelecektim düşünsene! Ay dikkat, viraj var!
1: Görüyorum!
0: Ne sandık hali, görmedinse diye izah ettim abicim!
1: Hani konuşmayacaktın sen?
0: Pekala! Bundan sonra yalvarsanız da konuşmam! Ne yapalım, köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğim!
1: Efendim?
0: Hiç abicim, sesli düşünüyorum! Bakalım daha neler gelecek başımıza! Ne oldu?
1: Benzin bitti. Allah'tan bidonda yedek benzin var. Hay Allah! Koca bidona ne oldu ya? Bavulunu koyarken benzin bidonu yok muydu bagajda?
0: Yoktu.
1: Nasıl yoktu?
0: Bastayağı yoktu işte. Görmedim.
1: Uçmadı ya koskoca benzin bidonu. Allah'ım, bize piyango çarptı bu gece. İleride benzinci var. Ben alıp geleyim bari.
0: Kendinize başka bir vasıta bulsanız iyi olacak! Peki, peki, gidiyoruz işte! Yedik sanki ağzınızı! Ha!

0: yağmuru biraz hafif ama idare eder işte. Al ye. Ye ye, günah bana be. Ay şöyle yahu, gülmek yakışıyor mu sana?
1: Sana da gevezelik yakışıyor.
0: Doğru ya, çenem de mübarek ağır makineli gibi durmak bilmedi, hala konuşuyorum değil mi?
1: Galiba.
0: İnsan bidonun üstüne benzin diye yazar, ne bileyim ben.
1: Bidonu sen çıkardın değil mi? Eyvah, benzinciyi geçiyoruz, atlayalım. Ha,
0: çabuk, çabuk al şunu. Hadi, al. Peki ben niye atladım kamyondan? Akıl!
2: Gel de çık işin içinden şimdi!
0: Oo, vay anasını! Amma da büyük evin varmış be sosyete!
1: Bu ıslak şeylerle zatürreye olacağız. Gel üstümüzü değişelim.
0: Yanımda elbisem yok.
1: Buluruz bir şeyler.
2: Şey diyecektim.
0: Hop!
1: Üstündekiler kuruyana kadar bundan idare edersin.

Sen de ıslanmışsın İbiş. Şık! Ama sen nezli olmazsın. Sabah kafasını yarmak istemiştim sosyetenin ama pek o kadar kötü insan değilmiş. Konuş, bir şeyler söyle be İbiş. Yoksa Tonton amca ile boncuğun falı mı çıkıyor dersin? Boş ver, bize niyet olmadıktan sonra. Şık!

0: Hay Allah! Ben öyle pek iri yarı değilimdir ama sen galiba yağmurdan çekip üzülmüşsün.
1: Sen de inadına fazla şıklaşmışsın sosyete.
2: Aşağı inmez misiniz baş belası? Çalışma odası daha sıcaktır, isterseniz oraya gidelim.
1: Ay sen çalışacak vakitte buluyor musun?
0: Çeneni kes, gene kavga etmeyelim.
1: Otomobil sefası, at yarışı, tenis maçı, karılar, kızlar, nişanlar...
0: Susacak mısın sen?
1: Sustum, vallahi sustum. Şimdi sen bu kitapları okudun mu yani?
0: İmtihan mı edeceksin? Yakmasam olur mu şömineyi?
1: Olur.
0: Ne gülüyorsun?
1: Gülmek de mi yasak be sosyete?
0: Bak, bir daha bana sosyete dersen...
1: Demem, demem, vallahi demem. Ne olur kavga etmeyelim artık.
0: Peki, ne yapalım?
1: Pişpirik bilir misin? Yok, yok, dur! Yemek yiyelim daha iyi. Biraz peynir ekmek filan. Sana zahmet olacak, sos... Sos, sosis de varsa diyecektim. Vay zampara vay!
0: Gene bir şeyler çeviriyorsun sen!
1: Yok vallahi!
0: Sen misin? Ne oldu?
1: Tahta kurusu gibi! Bildiğimiz köpüklü yani!
0: Hakiki Fransız!
1: Bilmem! Tavuk, Rus salatası, soğuk et! Bunu tanıyamadım, bu ne?
3: Jambon!
1: Aa, domuz yemem! Bu ne?
3: Siyah havyar!
1: Bunların hepsi ikimiz için mi?
0: Hepsini yemek zorunda değilsin!
1: Dur bakalım, belli olmaz!
3: Beyefendi Şam!
1: Bunun gözü beni pek tutmadı. Girişelim mi?
0: Girişelim. İyice acıkmışsın.
1: Sorma.
0: Şey, uzat kollarını bakayım.
1: Hay aklınla yaşa be sos... sosisi. İftar topu gibi maşallah!
0: Buyur!
1: Gazozun gürültülüsü! Güzelmiş! Dur bakalım babalık, senin niyetin bizi sarhoş mu etmek yoksa? Bu senden daha sert yahu!
0: Öyledir! Hadi bakalım, baş belasının şerefine!
1: Nasiyetinin şerefine!
0: Bu saatte kim olabilir?
1: Aa, seninki olmasın!
0: Hangi benimki?
1: Arabada unuttuğumuz!
0: Eyvah! Çabuk, çabuk bir yerlere saklan, durma! Durma, at şu elinden,
1: olmaz
0: dur!
1: Olmaz en tatlı yeri!
0: Saklan diyorum sana, çabuk ol, çabuk!
1: Ayy,
0: çabuk,
1: artık, saklan!

0: Oy, başımın belası!
1: Sen de diplomalı kılıbıkmışsın be sosyete! Tarık döndü mü?
2: Döndü efendim.
1: Ne? Döndü mü?
2: Bir dinlen! Buyurun bakalım şimdi cenaze namazına!
1: Tarık!

0: Sakın, çabuk!
1: Tarık!
0: Çabuk sakın, sesini çıkarma!
1: Tarık!
0: Hoş geldin şekerim! Ben de şimdi seni alması için Şakir'i yolluyordum.
1: Şimdi öyle mi?
0: Ben de şimdi geldim zaten. Üşütmüşüm! Ateşim! Kırka çıktı! Nezle göğsüme inmiş, hem dışarıdan hem içeriden aksırıyorum. Bak, duydun mu? Bu içeriden. Bu da dışarıdan.
1: Bana öteki dışarıdan gibi geliyor. Aksırın nereden geldi şimdi daha iyi anlaşılıyor.
0: Sofrayı demek istiyorsun. Aa, Şakir! Şakir bir arkadaşını davet etmiş de.
1: Uşağın ne zamandan beri şömine başında ziyafetler veriyor arkadaşlarına?
0: Küstah, terbiyesiz ne olacak? Ben de kovdum zaten.
1: Hiç böyle bir hali yoktu.
0: Herif yüzsüz, ne yapayım? İçeriden.
1: Ha?
0: Bak, Selma! Bak, Selma, Selma, sevgilim! Bak, bak!
1: Küstun, küstun burada demek! Nereye sakladın onu?
0: Yok işte, yok işte sevgilim!
1: Bu kadarı da fazla!
0: Bak, sen...
1: Bu kadarı fazla! O uğursuz! Arabaya aldın, sesimizi çıkarmadık! Senin anan uğursuz da baban da anladın mı?
0: Selma, Selma sevgilim!
1: Bırak be sosyete, şimdi bayılma dümeni yapıyor! Hesap istiyorum senden!
0: Bak Selma...
1: Ver şu hesabı da gitsin be sosyete! Fatura almayı da unutma! Yok be! İster misin karı kekeme kalsın? Yo, bu kadar hakarete tahammül edemem artık!
0: Bak sevgilim! Selma, ben bak sevgilim!
1: Görürsünüz hepiniz!
0: Selma! Dur sen! Bak sevgilim, bak sevgilim!
1: Dokunma bana!
2: Faydası yok artık!
3: İşte şimdi ha buyuttu!
2: Yarın kıymetli bir hediye gönderirsiniz, olur biter!
3: Nerede o baş belası?
1: Geçmiş olsun sosyete, belayı ucuz atlattık!
3: Asıl bela sensin, üstelik seni bir türlü atlatamadık! Aptal aptal bakma, sana söylüyorum!
1: Gideyim mi yani?
3: Hala durduğun kabahat!
1: Affedersin sosyete! İstersen özür dilerim nişanlında!
3: Bir daha karşıma çıkma yeter! Sana rastladım rastlayalım, başıma gelmeyen kalmadı!
2: Boş ver. Kötü yürekli değildir aslında.
1: Böyledir zaten. Doğruyu söyleyen 9 köyden kovulurmuş. Yalvarsa da kalmam zaten. Hasta da olsam, kurtlar kuşlar da yese gene kalmam. İnsan değil ki bunlar, sosyete ne olacak?
2: Bu havada zavallı çocuğu sokağa mı atacağız yani?
3: Ne yapayım? Gidip ayağına mı kapanayım dönsün diye? Git çağır, sabah da 5-10 lira verirse varsın. Bir daha da gözüm görmesin, anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı beyefendi.

0: Sabah sabah.
1: Sabah değil, öğle oluyor neredeyse.
0: İsterse akşam olsun.
1: Babanızla randevunuz olduğunu unutuyorsunuz.
0: Şu babam da randevu verecek saati bulur. Kahvaltımı getir çabuk.
2: Yok bir şey, yok yok yok. Şimdi toplarım hepsini. Çay da tamam, hop. Biraz ziyan oldu ama. İşte tamam.
0: Deme, deme.
2: Ammadan nankör herifmişsin, gece evinde yattık diye bir çay pişirip teşekkür edelim dedik.
0: İstemiyorum, istemiyorum!
2: Canım!
0: Defol!
2: Ne bağırıyorsun be? Babanın uşağı mı var senin? İyilik yaramıyor buna.
0: Defol! Defol!
2: Şeytan görsün yüzünü! Senin gibilerin kibarlığına turp sıkayım. Asaletin mektebi var, mektebi! Baba parasıyla kibarlık bu kadar olur işte. Sen de sus be! Nankör, lanet herif!
3: Ne, bana mı dedim?
2: Ne var babalık, sana dedim, ne olacak?
3: Kimsin sen, çabuk söyle!
2: Polis misin, nüfus memuru mu yoksa, kimsem kimim? Azize, Azize!
3: Orası nere, çabuk söyle!
2: Bağırma be! Kulağını zarını patlatacaksın! Ha, bildim babalık, Tarık adlı sosyetenin evi!
3: Ben o zibidinin babasıyım, çabuk hangi cehennemdeyse çağır bana!
2: Beni Hayto oğlunun çobanı mı zannettin, moruk?
3: Moruk mu, kaldırıp seni! Çabuk onu çağır bana!
2: Biraz daha bağırırsan kendi duyar zaten!
3: Tarık! Geldim babacığım!
4: Allah cezanı versin!
3: Allah senin cezanı versin! Sarhoş musun, deli misin, nedir?
4: Yanlış anladınız babacığım, size değil! Salak bir hizmetçi aldım, ona bağırıyorum!
2: Hizmetçi senin sülalen be! İnanma babalık, yalan söylüyor senin Hayta!
4: Sus! Allah rızası için sus! Size değil babacığım, ona söylüyorum! Derhal kovuyorum onu!
2: Ben gidiyorum zaten!
3: Ben seni kovuyorum! Evlatlıktan, mirastan, her bir halktan reddediyorum seni!

0: Bakayım.
1: Sakin abi, yetiş!
2: Yapmayın beyefendi, elinizi kana bulamayın, sakin olun.
0: Öldürücüyüm, bırak! Baş belası! Babamla da aram açıldı senin yüzünden! Çık önümden!
2: Beyefendi, sakin olun!
1: Ne yapayım, bana kızacağına kendine doğru dürüst bir baba bulsun!
0: Dur lan, dur lan! Of Allah'ım! Allah'ım, ne günah işledim de başıma bu püsküllü belayı sardı!
1: Merak etme, yalvarsan da bir daha yüzümü göremeyecek!
0: Defol! Defol!
2: Sinirlenmeyin beyefendi!
0: Git pederi yatıştırmam lazım.
2: Üzülmeyin, sizi sever.
0: Sen Selma'ya... Hay Allah, hangi çiçeği severdi
2: o? Ben biliyorum.
0: Onlardan yolla işte.
2: Varsın efendim.
0: Allah'ım, bir daha beni böyle felaketle karşılaştırma.
3: Nerede kaldın? Sabaha kadar gözüme uyku girmedi.
1: Bir daha senden yola çıkanın pabucu ensesine yapış.
3: Babama bir şey söyleme ne olur. Hamama gittiğini, biraz geç geleceğini söyledim. Bozmayacaksın değil mi?
1: Biraz daha kafa ütülersen bozarım. Tonton amca!
4: Oo, merhaba Azize kız!
1: Tonton amca!
4: Hayrola, bir derdin var senin?
1: Boncuk bir niyet çekmişti ya, hani tez vakitte falan filan.
4: Çıktı mı yoksa?
1: Öylesi eksik olsun.
4: Hadi Boncuk, bir niyet daha çek bakalım Azize ablana. İbiş ne diyor bu işe?
1: İbiş? Eyvah, bavul!
4: Ne oldu? Kaybettin mi yoksa?
1: Bizim sosyetin evinde unuttum.
4: Kimin kimin?
1: Haldan çıkan Züppe'nin canı.
4: Ah, Allah Allah, olur şey değil.
1: Ne var?
4: İlk defa oluyor böyle bir şey, bak.
1: Tez vakitte hayatın erkeği çıkacak karşına.
5: Nalet herif, ulan, babalık, moruk!
6: Hemen kovdum babacığım, haberim bile yok, Şakir almış. Son zamanlarda romatizmaları biraz azdı da, Şakir namına özür dilerim sizden.
5: Şakir namına, sen meleksin çünkü!
6: Bu işte suçum yok, yemin ederim. Selma da gördü kızı, isterseniz ona sorun.
5: Aa, Selma telefon etti bu sabah.
6: Ne dedi?
5: Sebebini söylemedi ama kızın gönlünü kırmış.
6: Merak etmeyin, onun gönlünü alırım.
5: Bu sefer faturayı insaflı tut bari.
6: Emredersiniz babacığım.
5: Seni son defa olarak affediyorum.
6: Teşekkür ederim babacığım.
5: Sözümü kesme. Ümit ederim ki biliyorsun.
6: Aa, evet evet, biliyorum babacığım.
5: Öyleme de neyi biliyorsun be?
6: Bu akşam ortaklarınızı ve genel müdürlerinizi karılarıyla birlikte davet ettiğinizi... ...bir saat sonra Londra'ya hareket etmek zorunda olduğunuzu... ...bu yüzden holdingi sizin yerinize Selma ile benim temsil etmem gerektiğini... ...gene bu yüzden sevgili nişanlımın gönlünü almak zorunda olduğumuzu.
5: Gönül alma konusu şirketimize çok pahalıya mal olduğundan... ...bir an önce evlenmenizi.
6: Hayırlı yolculuklar babacığım. Merak etmeyin.
5: Nereye?
6: Gönül almaya.
5: Hergele! Babasının oğlu ne olacak?
6: Doğrusu gelmeye cesaret edemedim. Yoksa yüzüğü kendi elimle takmak isterdim parmağına.
7: Yüzüğün önemi yok. Sevdiğim çiçekleri unutmamışsın.
6: Sana ait, senin sevdiğin en küçük şeyleri bile hatırlarım.
7: Ben hariç, beni sık sık unutursun.
6: Oh, ne olur, dün geceki felaketi hatırlatma bana.
7: Babanın kokteyli de çok zamansız oldu.
6: Mecburuz şekerim. Bütün misafirler karılarıyla geliyor. Ev sahibeliğini sen yapacaksın.
7: Giyecek şey bulamadım evde. Vakit de yok.
6: Onu da düşündüm. Celadet Hanım'a telefon ettim. Tam senin ölçülerine göre bir elbise getirmiş Paris'ten. Neredeyse gelir. Bir de beni beğenmezsin.
7: Dün gece olanları bir unutabilsen.
2: Zamanında geldi.
1: Aceleden bavulumla ibişi unutmuşum.
2: Dur, dinle beni. Bekle de ben getireyim.
1: Sen zahmet etme abicim, ben çıkar alırım.
6: Oh, unut dedim şekerim.
7: Ne yapayım? Arsız yüzü gözümün önünden gitmiyor.
8: Celadet Hanım gönderdi, Selma Hanım'ın tuvaleti.
2: Peki yavrum.
6: Sen gider gitmez kovdum, yemin ederim.
7: Bir daha karşıma çıkarsa herhalde dayanamam.
6: Ben de şekerim, ben de.
2: Elbiseniz geldi hanımefendi.
6: Hadi sevgilim, ancak yetişiriz. Toplantının en şık kadını sen olmalısın.
7: Hiç de havamda değilim bu akşam. Ver bana.
1: Senin gitmeye pek niyetin yok bakıyorum. Bu rahata fazla güvenme, sonra
9: açıkta kalır. Eyvah! Karı gene tutuldu.
10: Nen var sevgilim?
7: Bana sevgilim deme! Bu eve giremez dediğin yılışık karı yukarıda yatak odasında cirit atıyor!
10: Hayır, olamaz!
7: Hey! Yılışık karı senin anandır! Sosyete... Aynaya bak da gözün yılışık görsün! Çabuk dışarı akla hadi mahluk! Ulan seni ağzı yırttık karıymışsın be! Mahluk diye senin sülalene derler! Eşek uyuzu! Bitti, ne olacak?
10: Yapmayayım ablam! Bırak beni!
11: Mahvoldum.
9: Galiba gene çam devirdik.
11: Olmaz.

0: Nanıralım. Oley!
1: Kokteyl partiye gidiyoruz. Varyete yapmaya değil.
0: Azıcık İngilizce, Fransızca da paraların. Yes, I know. Comment vous appelez vous?
2: Beyefendi, koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Yarım saatiniz kaldı.
3: Bu kılıkla mı?
2: Kılık meselesi kolay. Selma'nın tuvaleti yukarıda.
3: Ya bu cadı gibi saçlar?
2: Berber 10 dakikada halleder.
3: Yok, hayır, olmaz!
0: Canın isterse! Madem işlerini ben mantar ettim, ben düzelteyim dedim. Yaranamadım.
2: Beğenmezseniz sırtınızda yumurta küpesi yok ya, vazgeçeriz.
3: Ya bu dili, dili ne olacak?
0: Ne var dilimde be?
4: Bir deneyelim.
3: Peki, peki, hadi. Çaresizlikten kabul ediyorum.
4: Hazır ben.
3: Bak, orada ağız açmak yok.
0: Yok.
3: Küfür, ulan be, yasak.
0: Yasak.
3: En ufak bir çam devirirsen...
0: Devirmem, devirmem.
3: Devirirsen öldürürüm seni, anlıyor musun?

0: Nerede kaldınız ya? Şakir! Şakir!
1: Bir şey mi emrettiniz beyefendi?
0: Hazır değil mi hala şu başımın belası?
1: Hanımefendi, hazırlanıyorlar efendim.
0: Hanımefendiliği kim kaybetti de o bulacak. Çabuk çağır şu serseriyi!
1: Nişanlınız Selma Hanım hazır efendim.

0: de milleti, ille de bu kadar yüksek topuklu pabuç mu giyer yani?
1: Ah, hani küfür yoktu, hani ağız açmak yoktu, hani dikkatli olacaktın?
0: Daha gitmedik ki oraya! Ah, meraklanma sosyete, konuşma faslı kolay! Herkese siz, kendimden bahsederken biz derim, olur biter!
2: Cüzdanı bulan gazeteyi okur!
3: Mükafat olaraktan beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
2: Evet!
3: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be!
4: Rodriguez geldi İstanbul'dan, ya gelmiş ya!
5: Şarkıcıya kız
6: vermem! Ben sana yolu söylerim, hadi!
7: Bankayı soydular!
8: Yakalayıp söyletirler!
9: Şoförü teşhis ettim.
10: El Cordobesler'in ikincisi!
11: Pazara görüşeceğiz El Cordobesler'in ikincisi!
12: Çık araniye, orada Boy ile çalışacak.
13: Boy istemez!
14: Kıfla!
15: Bu annem mi?
14: Çeke!
16: Turist Ömer Boğa Güreşçisi, yarın 16.15'te... TV4'te.
17: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
18: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
17: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
18: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
19: Geceliği 4200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
22: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
24: Sadece duruladım.
23: Özel bir formülün var mı?
24: Sadece duruladım.
23: Hadi ama.
24: Sadece duruladım.
23: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık. Sen nereden

0: aldın bizim Duru'yu.
1: Bravo valla.
2: Sen de sadece Duru'la.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhabalar, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızım da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Trend Yol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda sepette %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
10: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
12: Şampiyon!
11: Şahanesin Gemini.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.

0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600 5G 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
5: Kasa.
10: Marul.
5: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
14: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
15: Tam da leslik.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Carrefour'sa online markete özel klasik ton balıklarında bir alana bir bedava. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
18: Trendyol büyük indirim günlerinde GoToys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zekada 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
19: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
19: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
19: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
19: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
19: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: İşte bu Google Gemini.
10: Evet. Gemini, bana yazdığın bir saç modeli öner.
9: Ay çok güzel.
10: Açılmış rengini göster.
9: Ay tam benlik.
10: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
9: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
15: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
20: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
21: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
22: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
23: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
19: O mesleğine tutkuyla bağlı.
24: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
19: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
24: Yapacağım bir işin de yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
19: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
24: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
25: Allah'ım bu gecenin hayırlısıyla bittiğini göster bana.
26: Korkma be sosyete, Allah büyüktür.
25: Heyecanlanma, gülümse kibarca. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanımefendi. Merak ettik. Selma ile kavga ettik. Hanım nişanlımdır. Aman idare et.
27: Sayın misafirler, babam Ulvi Arman namına hepinizi selamlar.
28: Alo? Siz misiniz Selma Hanım? Tarık Bey toplantıya gittiler. Kimle mi? Bilmem.
26: Biz bu toplantıların hiç değilse yılda iki defaya çıkarılmasını istiyoruz.
27: Emredersiniz hanımefendi. Ben de aynı fikirdeyim.
26: Alo? Tarık Arman'la görüşmek istiyorum.
29: Özür dilerim hanımefendi. Toplantıdalar. Emir verdiler, rahatsız edemem.
26: Ben nişanlısıyım. Benim aradığımı söyleyin yeter.
29: Öyle mi? Siz bizimle alay mı ediyorsunuz hanımefendi? Tarık Bey nişanlısı Selma Hanım'la birlikte geldi.
26: Nişanlısı Selma ile mi? Allah'ım!

0: Özür dilerim hanımefendi, içeride özel bir toplantı var.
1: Biliyorum.
0: Öyleyse davetiyenizi rica edeceğim.
1: Davetiyeye lüzum yok. Çünkü Tarık Arman'ın nişanlısıyım ben.
0: Yoksa demin telefon eden hanım mı?
1: Benim. Cevap veren yalancı küstah adam da sizsiniz galiba.
0: Fazla ileri gidiyorsunuz. Aynen iade ederim hanımefendi. Selma'nın şu anda nişanlısı Tarık Bey'le içeride dans ediyor.
2: Ne tuhaf! Gelirken şu geceyi nasıl atlatacağım diye düşünüyordum. Şimdi gece bitecek diye korkuyorum.
3: Başardım demek, seni utandırmadım.
2: Bir anda herkesin kalbini kazandın Azize.
3: Ya senin?
2: Halimden belli değil mi? İlk defa bu kadar mutluyum desem bilmem inanır mısın?
3: İnanırım. Ben de öyleyim çünkü. Hayatımda bir boşluk varmış da farkında değilmişim.
2: Bir boşluk. Doğru. Başka bir insan olacağım artık.
1: Küstah!
0: Bir dakika efendim!
1: Çekil önümden!
0: Bir dakika hanımefendi!
1: Tarık! Kimmiş Selma? Ben mi yoksa bu sokak?
0: Yo, ona bir şey söylemeye hakkın yok!
1: Öyleyse hepiniz dinleyin!
0: Selma!
1: Çekil! Sen istedin. Tarık Arman'ın nişanlısı benim. Seni polise vereceğim.
0: Azizem!
1: Dur! Gidersen bozarım nişanı.
0: Hala bozmadın mı? Ben bozdum bile! Azize! Azize! Azize!
4: Kadın haklıydı. Ne işin vardı burada? Bu tehlikeli oyuna niye girdin? Sen Tarık Arman'ın nişanlısı olabilir misin? Hadi dön çadır tiyatrosuna. Onu seviyor musun? Boş ver.
2: Buraya gelmesi için zaten sebep yok imiş. Ama Azize abla seni sevmiyor. Yoksa bir haftadır hiç olmazsa seni arardı. Seni özledi de beni görmemek için mi gelmedi diyorsun? Haklısın, ona çok kötü davrandım İbiş. Ne yapayım? Ben onun kadar tabii, onun kadar iyi yürekli insana alışık değilim. Onun değerini şimdi daha iyi anlıyorum İbiş.
5: Üzülmeyin beyefendi. O da bizi sevdi.
2: Sevdi de niye gelmiyor?
5: Bir gün gelecek. Bizim sevgimiz onu buraya getirecek.
2: Azize'nin şerefine içelim Şakir.
5: Azize Hanım'ın şerefine!
1: Bu kadar rezaletten sonra bir de kalkmış onunla barışmamı mı istiyorsun? Asıl rezalet basit bir kıskançlık yüzünden Tarık'ı kaçırman! Aklını başına al Selma! Herkes enayi der bize! Sen evet de ben aranızı bulurum, tamam mı? Tamam mı dedim! Aman! Peki, tamam, tamam!
5: Selma'nın bir basit anlaşmazlığı bu kadar büyütmesi... ...seni gerçekten çok sevdiği içindir. Babanız birkaç güne kadar dönmüş olacak. Kokteyl parti olayı... ...herhalde en çok onu üzecektir.
2: Kibarca tehdit. Zarif bir şekilde şantaj.
5: Selma'dan bu meseleyi kapatması için söz aldım. Bize bir telefon etmen, durumu düzeltmeye yetecektir.
2: Hediye yok, çiçek yok. Peder Bey memnun olacak.
5: Bu gece yemeği bekliyorum. Sonra baş başa bir yere çıkarsınız... ...böylece dedikodular da kapanmış olur. Bu inceliği benden esirgemeyeceğine eminim. Sevgiyle gözlerinden öperim yavrum. Anneniz Şehnaz. Ne yapacaksınız?
2: Oh, sıkıldım, gidelim buradan.

0: Belliydi bir kaza yapacağın.
1: Bir şeyin yok ya. Gel, bir araba bakalım. Affedersin, buralarda taksi durağı var mı?
2: İleride tiyatro var, Paydos'ta bulabilirsiniz.
1: Sağ ol kardeşim.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Gel bakalım, bir çare buluruz elbet.

0: geldi biliyor musun Tarık? Doğum günümde vereceğimiz partiye bu palyaçoyu da çağıralım.
1: Gelir mi dersin?
0: Aa, parasıyla değil.
1: Bir dakika.
0: Daha fazla tahammül edemeyeceğim.

0: Tarık Arman nişanlısından ayrılıyormuş. Güzel kara kedi kim acaba?
1: Güzel kara kedi.
2: Ayol neyin var senin?
1: Tarık Arman içeride, nişanlısıyla beraber.
2: İçeride mi? Yani bizim tiyatroda mı?
1: Amma attı.
3: Senin için harika bir iş aldım Azize abla. 500 peşin, 500 de işten sonra. Oku bak.
1: Olamaz.
2: Kim ki? Ah, Tarık Arman.
3: Nişanlısının doğum günü partisi için seninle Niyazi'yi kiraladı abla, tamam mı?
2: Ne olur beni de götürsene.
1: Sen benim kadar maskara olamazsın.
4: Bana sorarsan Azize kız, gitme.
1: Gideceğim Tonton amca. Hem bizim görevimiz insanları eğlendirmek değil mi? Soytarı değil miyim ben?

0: Harikasın, seni çok seviyorum.
1: İstersen vazgeç Azize kız, bunlar bizim seyircimize benzemez. Bunlar yürekten gülmeyi bilmezler.
0: Alay etmeyebilirler değil mi Tonton amca, ziyanı yok.

0: Aa şuna bak!
1: Ah gel! Çocuklar palyaço geldi!
2: Hey gel bakalım buraya, nereye takıyorsun? Hadi çocuklar yakalayın şunu! İşte çocuklar size bir palyaço!
1: Kahveci palyaço!
3: Hadi bakalım maskara, güldürsene bizi!
4: Ben basit bir soytarıyım. Sizler bilgili, zengin hanımlarsınız, efendilersiniz. Arkadaşım hastalandı, gelemedi.
3: Olur mu ya?
4: İsterseniz bir şarkı söyleyeyim size.

Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim

0: aşkın gözyaşlarını oynatmalı. Fazla yanlış.
1: Ben şimdi söndürürüm.
2: Yazık.

0: Bir dakika. Ücretinizi almadınız. Buyurun. Sana benziyor değil mi?
1: Bir arkadaşımın böyle bir bebeği vardı da.
0: Böyle bir bebeğim vardı? Adı neydi arkadaşınızın?
1: Azize.
0: Azize mi?
1: Bebeği kaybettiğini söylemişti bana. Müsaade eder misiniz kendisine götüreyim?
0: Bu bebeği ben vermek istiyorum kendisine. Mümkün mü acaba, söyler misiniz? Yalvarırım, yardım edin bana.
1: Sahiden bunu istiyor musunuz?
0: Her şeyden çok. Bunu anlatamam size. Yarın nerede bulabilirim arkadaşınızı? Yeri saati siz tayin edin.
1: Bir konuşayım. Yarın telefon ederim size.
0: Gelmeyecek imiş. Azize seni de, beni de bizim onu sevdiğimiz kadar sevmiyor. Seviyor mu? Öyleyse niye gelmedi hala? Gelecek öyle mi? Haklıymışsın İbiş.
1: Merhaba sosyete, nasılsın, görüşmeyeli?

0: Sana baş belası demeyeceğim artık.
1: Ne diyeceksin peki? O kadar alışmıştım ki bu söze.
0: Sevgilim diyeceğim izin verirsen.
1: Sevgilim mi? Bana mı?
0: Sana sevgilim. Hemen reddetme ne olur. Sana layık olmaya çalışacağımı göreceksin.
1: Ben kimim ki?
0: Azizemsin. Sevgilimsin. Onsuz yapamayacağımsın. Her şeyimsin.
1: Allah'ım bana yardım et. Rüya mı görüyorum yoksa? Mutlu edebilir miyim onu? Ben de seviyorum. Ben de onun gibi yapabilsem, sevgilim diyebilsem, sonu ne olursa olsun. Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Sevgilim!
0: Sevgilim!
1: Sevgilim!
0: Sevgilim!
1: Sevgilim!
0: Sevgilim!
1: Seviyor. Seviyor, seviyor.
0: Sevmiyor, seviyor.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Eve telefon edip Tarık'ı çağırın bana.
0: Tarık Bey bürosunda efendim.
1: Anlamadım. Bürosunda mı?
0: Evet, Tarık Bey de sizinle görüşmek istiyor.
1: Allah Allah, Tarık'ın bu saatte yattığı görülmüştür ama kalktığı hiç görülmemiştir.
0: Son zamanlarda sabahın 7'sinde geliyor, nefes almadan çalışıyor.
1: Allah Allah. Bu değişiklik de başımıza iş açmaz inşallah. Ha, mektuplar?
0: Masanızın üzerinde efendim.
1: Peki, siz bakmadınız mı?
0: Hepsi özel mektup efendim.
1: Allah Allah! Bana Necmettin Bey'i çağırın. Gel!
2: Hoş geldiniz beyefendi.
1: Nedir bu olanlar? Neler oldu ben dışarıdayken anlatsana bakayım.
3: İçeride mi babam?
0: Necmettin Bey'le konuşuyor.
2: Babanız sizi bekliyor Tarık Bey. Buyurun.
3: Hoş geldiniz babacığım.
1: Dur! Kim bu kız?
3: Hangi kız?
1: Kim diyorum sana?
3: Azize mi?
1: Her kimse çabuk getir onu bana!
4: Bu işte Azize'nin hiçbir kabahati yok. Bütün suç bende, yemin ederim. Hem bilmiyorum nerede olduğunu.
1: Böyle kız kaçırılır mı, avanak?
3: Anlamadım.
1: Senin gibi bir haytayı yola getiren kız kaçırılır mı?
4: Kaçırılmaz baba!

0: Azize'yi getirdim baba.
1: Ne çabuk buldun?
0: Karşıda, parkta bekliyordu.
1: Peki sen çık, ondan yalnız görüşeceğim.
0: Dikkat et, aman pot kırma.
2: Merak etme, hiç kırar mı ya? Hadi. Merhaba babalık.
1: Babalık mı?
2: Kendimi göstermek istedim sana, daha önce telefonda tanışmıştık.
1: Demek o şey hizmetçi...
2: Arsız hizmetçi bendim. Şimdi söylemesem, kibar rolü yapsam kandırmış olacaktım seni. Öpeyim de barışalım, hadi.
1: Şimdi insanların seni niye bu kadar çok sevdiklerini daha iyi anlıyorum.
2: Kimse sevmez ki beni, patavatsın.
1: Harika!
2: Gevezeyim, ilk aklıma geleni söyle.
1: Mükemmel!
2: Erkek gibiyim, süs filan bilmem.
1: Daha iyisi can sağlığı.
2: Alay mı ediyorsun be posbıyık?

0: Asmalık mı?
1: Biraz da küfürlü konuşurum yani. Bıyıkların o kadar yakışıyor ki.
2: Ne diyorlar bunlar ya?
0: Ailenle tanışmak ister.
1: Annem babam öldü.
0: Allah rahmet eylesin. Aileden başkaları?
1: Bizim aile kalabalık. Büyük bir aile sayılırız aslında.
0: Öyleyse bütün o büyük ailenle birlikte pazar günü 5'te evimde bekliyorum seni.
1: Beni?
0: Seni.
1: Ailemle?
0: Ailenle elbette.
3: Ne oldu?
1: Ailemle birlikte davet ediyor beni.
3: Sevgilim, bu ne demektir biliyor musun?
1: Biliyorum galiba.
4: Boncuğun falına inan Azize kız. Bugüne kadar hepsi çıkmadı mı?
1: Çıktı çıkmasına ama fal dediğim bu kadar işte. Hepsi de çıkacak değil ya.
4: Hepsi çıkacak Azize, göreceksin.
1: Koskoca sanayi kralı Ulvi Bey bir çadır tiyatrosu şarkıcısını gelin alacak diye ya oğluna. Sen beni sevdiğinden söylüyorsun, tıkandı kaldı işte. Bugün 5'te ailemle birlikte beni bekliyorlar.
4: Hiç mi yalan söylemedin hayatında? Saat 5'te gideceksin.
1: Ya aile?
4: Uçakla İzmir'den geleceklerini söylersin. Farz et ki uçak kalkmadı, yetişemediler. Ne var bunda? Hem madem boncuk bu iş olacak diyor, belki de gelir ailen.
1: Benim kimsem yok ki.
0: Kızım.
1: Buyurun babacığım.
0: Akrabalarım biraz gecikti. Gelmemeleri ihtimali var mı?
1: Beni affedin. Misafirlerinize de rezil oldunuz. Benim akrabalarım... Nasıl söyleyeyim?
0: Davetimize tenezzül mü etmediler?
1: Estağfurullah! Asıl ben... benim akrabalarım...
3: Misafirler geldi babacığım.
1: Tantan amca!
5: Kızım, yavrum!
4: Efendim, eski İspanya sefiri Ali Aktuğ.
0: Ulvi Arman, Tarık'ın babasıyım.
4: Emekli Aydın valisi Rasim.
5: Salih, Azize'nin dayısı.
0: Hoş geldiniz.
4: Efendi Salih Bey, Ege'nin en büyük çiftçileri.
0: Sizleri tanıdığıma çok sevindim, buyurun değerli bey. Bunu parmağına takar, gelinim olmayı kabul edersen beni çok sevindirirsin.
1: Oo, bıyıkların gıdıklıyor babalık.
0: Ha?

0: o? Niye yumdun gözlerini?
1: Gördüğüm güzel rüyadan uyanmamak için.
0: Hayır Aziz, gördüğün rüya değil, mutluluk bu. Mutluyuz.
1: İnanamıyorum. Layık değilim bu kadar mutlu olmaya. Bir gün pişman olursan...
0: Neler söylüyorsun?
1: Söz ver bana, pişman olursan ilk bana söyleyeceksin.
0: Çocuksun sen.
1: Söyleyeceksin, söz ver.
0: Peki, söz. İlk sana söyleyeceğim seni sevmediğimi.
2: Alacağın olsun Azize.
3: Bak Azize abla ne getirdi bana. Senin de var, gidip alsana. Herkesin hediyesi var.
1: Bu sana tonton aferin.
0: Sağ ol canım evladım.
1: Bu da sana.
0: Sağ ol yavrum.
1: Kusura bakma, bu da senin.
4: Eyvallah, eksik olma.
1: Her şeyimi size borçluyum. Saadetimi size borçluyum. Tek üzüntüm... sizlerden ayrılmak.
5: Nikah ne zaman Azize kız?
1: Hemen yarın. Öğleden sonra Tarık'ın evinde. Öyle düğünlüğünü istemedim.
6: Gelinlik giymeden olur mu kız?
1: Nikahta giyeceğim. Sonra da hemen Paris'e hareket edecekmişiz. Hani şu uzun Eyfel Kulesi var ya... oradan da Londra'ya, Amerika... Eyvah! Boncuğun kordonasını vermeyi unuttum. Canım! Ayla nerede?
7: İçeride olacak.
1: Hediyelerini vereyim. Kusura bakma Ayla. Sana layık değil ama, ninenin kumbarasına da para atalım.
8: Paralar ne oldu lan?

0: söyleme. Senin nişanına gidebilmek için harcadılar parayı.
1: Ayla!
0: Yalan mı söylüyorum? Damadın ailesine fiyaka yapmak uğruna Emine topal kalacak.
2: Bacağım eskisi kadar acımıyor ki artık. Kendiliğinden iyileşiyor. Değneksiz bile yürüyebiliyorum artık. Bak!
3: Canım kardeşim, canım kardeşim!
0: Doğruyu söyledim Günah.
3: Bu gece Mine için oynayacağız. Bir gece de kapatacağız açığı. Hadi iş başına. Mine Sultan yararına Azize'nin veda temsili var bu gece.

0: Buyurun. Duydum şekerim, layığını bulmuş. Tabii, beklerim.
1: Bir hanım sizinle görüşmek istiyor.
0: Kimseyle görüşmek istemiyorum.
2: Sizinle Tarık Bey'in yeni nişanlısı hakkında görüşmek istiyorum.
0: Seni tebriğe geldim şekerim, sana nikah hediyesi getirdim. Vereceğim haber sanırım hediyelerin en güzeli olacak.
3: Gelin, görün, dünyanın en büyük gösterisi! Küçük sanatçı Mine'nin yararına! Bu gece fıtığı olan girmesin, gülmekten patlayabilir! Kalbi olan girmesin, bu gece durabilir! Haydi gişeye! Biletler daha pahalıdır! Kesesine güvenmeyen gişeye sokulmasın! Bu gece yılın en büyük gösterisi! Hadi, hadi durmayın!
4: Evet, beş kişilik!
0: Yarın nikahlanacağın kadın bu işte. Bana tercih etmekte haklısın doğrusu. Bu işleri beceremem.

0: yüzüme bakmıyorsun. Ne oldu? Fakir kızın rüyası bitti mi? Niye konuşmuyorsun? Hani söz vermiştin bana? Açıkça söyleyecektin her şeyi. Pişman oldum, haklısın. Vaktinde söylediğin için teşekkür ederim. Her şey için. Tatlı bir hayaldi. Çok mutlu oldum, teşekkür ederim. Üzülme ne olur. Sosyete değilim ki ben, halk kızıyım. Her acıya katlanırım. Arkadaşlar erkek azizle derler bana. Ne olur, üzülme. Allah'a ısmarladık.
1: Ne yapmamı istiyordun? Bana doğruyu söylemedi. Gururumla oynadı. Koyacak başka yer bulamadın mı bunu? Nereye adım atsam karşıma çıkıyor. Bir daha görmek istemiyorum, anladın mı?

0: pembe şekerden kuş kafesi gibi bir ev vardı en üstünde.
1: Pasta kesilince içinden beyaz güvercinler uçmalı.
0: Merak etmeyin, en iyi düğün pastasını yaptıracağız.
1: Azize abla!
2: Düğün olmayacak. Ne pasta, ne düğün, ne bir şey. Hata ettim. Beni tekrar aranıza kabul edecek misiniz?

0: Nereye?
1: Gidiyorum beyefendi. Bu evde daha fazla kalmama imkan yok.
0: Sana asıl şimdi ihtiyacım var Şakir.
1: Sizin kimseye ihtiyacınız yok beyefendi. Herkesi, her şeyi hiçe sayan gururunuz size yeter. Ben kimim ki? Sersem bir baba yadigarı. Aşk trafiğini karma karışık eden budala bir uşak.
0: Doğru söylemiyorsun Şakir. Seni hiçbir zaman uşak yerine koymadım.
1: Ben de sizi dost bilmiştim Tarık Bey. Ama dostluğuma bile layık değilsiniz.
0: Bana hakaret ediyorsun.
1: Doğruyu söylüyorum Tarık Bey. Bu düzensizlikten bıktım. İnsansız yaşamaktan, sevgisizlikten bıktım. Sahte beyleri bırakıp gerçek bir hanımefendinin, Azize'nin yanına gidiyorum. Çadır tiyatrosuna. Daha az kazanılmışım, yorulmuşum, aç kalırmışım. Sizi bilmem. Benim insanca yaşamaya, dostluğa, sevgiye ihtiyacım var Tarık Bey. Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık.

0: Ben tiyatrodan Azize'nin arkadaşıyım. Mine ile anlatacaklarımız var size.
1: Buyur.
2: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
3: Masayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
2: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevinecek.
4: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar! Mahmut amca göster kendini!
2: Hayır, hayır bırakın çocuk! Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Bir bilet.
5: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
2: Buna inanıyorum.
6: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
5: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
7: Büyük mağaralarda.
5: Keskin geliyoruz.
2: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
5: Tabii çocuğu öldüreceğim.
7: Yumuşak, yumuşak.
5: Artık kocaman bir adam oldum.
8: Yumurcak Küçük Kovboy yarın 18'de TV4'te.
9: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
10: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
16: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
17: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
18: kurdu. Yeni Elidor, İpek terapisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
19: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği.

0: Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde US Polo ESSM ve Suven'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirimleri kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Bakın

0: O mesleğine tutkuyla bağlı.
1: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
0: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
1: Yapacağım bir işinde yapacağım dedim, yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
0: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.

0: anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
1: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up

terapisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Elan Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim duruyu?
7: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
8: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptanda. 1 kilo ceviz 199 lira.
11: İster tek tek ister toptan bizim toptan.
12: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Çay kurt tiryaki siyah çay 259 lira. Tam bol çikolatalar 50 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
3: Harekete özel fırsatları kaçırmayın.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
6: Botanik.
4: Abacus.
5: Kasa.
3: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
9: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
10: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
13: Şok şok cepte şok.
14: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
9: Tamam yeğenim,
10: geliyorum. Nerede kaldı?
9: Hiç merak etmeyin.
11: Tamam.
12: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
13: Hadi hadi. Leyla'ya olsa 30

0: getirirsiniz.
1: O başka.
2: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
3: Değmesin! Tavulun uçan çaycı geliyor.
2: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
1: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik. Hadi hop! Han kapanıyor ha!
2: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
4: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
0: Öyle mi?
4: Daha söylemedin mi bunlara kız?
0: Vakit mi var çocuk? Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
4: Git kız işine.
0: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
2: Yoksul birazdan TV4'te.

sizden bir defa daha yardım diliyorum. Bana Azize'mi bulur musunuz? Ona ihtiyacım var. İnsanca yaşamaya, dostluğa, sevgiye ihtiyacım var. Ne olur yardım edin bana. Burada bekleyeceğim onu.

0: ateş boş kalır ellerim. Yeter beni ordun, gidip bıraktık beni yedim.
1: Yoksun! Ulan yoksun!
2: Yoksun!
1: Ulan yoksun!
2: Yoksun! Yoksun!
1: Neredesin lan?
3: İki sen yoksun!
2: Yoksun! Yoksun!
3: Yoksun!
4: Ne var be?
3: Nerede kahve?
1: Üç çay!
2: Bize iki kola! Bardak da getir!
1: Çabuk bir soda lan!
2: İki orta, bir şekerli, usta da aspirin getir.
4: Lan şimdi ben aspirini nereden bulacağım?
5: Gene geç kaldın.
6: Ah, başıma geleni bir bilsen.
5: Sen de her sabah bir gıtır atıyorsun.
6: İnanmıyorsun değil mi? Vallahi bu sefer ablam çok fena hastalandı. Doktor getirdi.
5: Geçmiş olsun.
7: Oo, günaydın hanımefendi.
6: Günaydın Orhan abi ama küsüm. Ne oldu benim saat?
7: Sen onu bana değil, yanındakine sor kızım.
5: Tamam, tamam ya, alacağız.
7: Yoksul bey bir çay getirseniz de içsek ha?
5: Ne labali oluyorsun bu yılışık herifle?
6: Aa, sen de benim her şeyime karışıyorsun ama.
5: Karışacağım tabii. Ne demek, sözlüm değil misin?
6: Şimdi bir de laf işiteceğiz patrondan, iyi mi? Zaten kaç para alıyoruz?
5: Çekeceğim seni bu hayatta.
6: Hadi be, sen de uyuyorsun. 6 ay oldu, daha bir nişan bile takamadın.
5: Bir aya kalmaz takacağım söz.
6: Paranın gözü kör olsun. Para lazım, para.
5: Bulacağım, sen onu düşünme. Süleyman Bey'le konuşacağım bugün. Çok alacağım var.
6: Çok dinledik bunları. Konuşamazsın sen o adamla.
5: Bak nasıl konuşacağım.
6: Aman iyi.
8: Neredesin kız? Cemil abi içeride söylenip duruyor.
5: Hiç boşuna söylenmesin. Ablası hasta.
8: Bu kaçıncı be?
5: Ben sana demiyor muyum? Bunlardan arkadaş olmaz.
6: Boş ver. Hadi bay bay.
5: Babay canım.
6: Bana bir çay getir.
5: Büyük bardakta, 5 şekerli.
6: 2 de tost.
5: Çift kaşarlı.
7: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam. Lan sen şimdi nereden çıktın karşıma?
1: Yoksul! Nerede kaldı bizim çaylar?
2: Yoksul! Allah seni kahretsin! Nerede bizim kolalar?
4: Ulan yoksul, getirme beni oraya şimdi! Ay senin gibi çaycının!
2: Yoksul! Ustanın başı tuttu! Yoksul!
9: Tamam canım!
4: Çay.
9: Tamam
4: yoksul,
9: yeğenim, geliyor!
4: Yoksul, çaylar nerede kaldı?
9: Hiç merak yoksul, etmeyin!
2: Kahven tamam. Kaldı?
9: Yoksul! Tamam, geliyor, geliyor!
5: Hoş gelmişsin ağam! Görüyorsun değil mi? Ne cigaraları biter, ne aspirinleri!
9: Bırak lan numarayı! Neredesin lan p***li saattir? Ya okuldan kırıştırıyorsun değil mi?
5: Vallahi doğrusunu istersen ben ne yapacağımı şaşırdım Süleyman abi. Kızınla söz kestik, 6 aydır bekliyor.
9: Beklesin, acelesi ne? Ne o, bir ***dın lan yoksa?
5: Yok be ağam, nerede? Fırsat mı var ki? Yani şey diyor, bize bir babalık yapsan da, hı?
9: Tutturdun evleneceğim diye. Neyine güveniyorsun lan sen?
5: Hep böyle han odalarında bekar mı kalacağım ha?
9: Ateşin çıktı değil mi? Ey aslanım evlen. Evlen de gör gününü. Senin kiralardan haberin var mı?
5: Niye? Biz bu memlekette yaşamıyor mu?
9: Yaşamıyorsun ya. Dünyadan haberin yok senin.
5: Evleniyorsam da başkasının parasıyla evlenmiyorum ya Süleyman Bey. Kendi paramla evleniyorum.
9: Kendi parasıymış. Kaç paran olduğunu sanıyorsun sen hesabında?
5: Birkaç yüz olacak.
9: Git lan başımdan. Eğlenme sabah sabah.
5: Benim hesabım öyle.
9: Bu ne bolluk? Lan ben sana bir dene koy demedim mi? Hadi bilemedin 1,5. Batıracaksın bizi. Bak ne diyor başbakan? Biraz boğazınızı tutun diyor. Devir ekonomi devri.
5: Hesabımı çıkaracaksın mı?
9: Git lan işine. Ben sana şimdi bir hesap çıkarırım ki.
10: Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Dolandırıcılığa mı çıktınız? Delirtmeyin insanı be. Ya malı aldınız. Piyasada PVC yokken bulduk size. Üç ay oldu be. Bak mahkemeye vereceğim namussuzum. Bir dakika. Hani ulan sigara?
11: Unuttum vallahi Rami Bey. İnsanda kafa bırakmıyorlar ki.
10: Hay ben senin kafana. Çabuk fırla, şunu da bankadan çek getir.
11: Süleyman Bey var aşağıda, işler çok sıkışık.
10: Sana ne söylüyorsam onu yap lan, çabuk! Ha, vallahi bak karışmam ha. Herkesin bir sabrı var.
12: Karın beni ayırmasın Tanrım bizi. Budur inan tek dilek.
13: Niye lan tek şeker?
5: Şekere zam geliyor ha, ona göre. Devir ekonomi devri diyor Süleyman Bey. Kemerler sıkılacakmış.
12: Gülüm benim, gülüm benim, canım benim.
11: Gülüm benim, canım benim.
10: Vallahi kusura bakma Cevdetciğim, ben paramı isterim.
5: Ne dersin haklısın abi? Borcumuz da atla deve olsa neyse.
11: Şekerli.
5: Beyin, Süleyman aşağıda mı yoksun?
11: Aşağıda. Bir durum mu vardı? Şey içinse haber vereyim.
10: Çok iyi olur.
11: Ne kadar bir şey lazımdı?
10: 500 falan.
11: Ayıp et, lafı mı olur?
5: Görüyorsun değil mi Ertan abi?
10: Biz de öyle, paraya yetişemiyoruz.

0: Kardeşim, Allah işinizi ziyade etsin. Gözümüz yok ama...
1: Çok şükür gelebildiniz beyefendi.
0: Ne yapalım hanımefendi? Burada ekspres yok, anında yetişecek.
1: Hadi hadi, Leyla'ya olsa o saat getirirsin.
0: O başka.
2: Bir çay da bize bırak be yoksa.
0: Kalmadı, bir dahaki sefere.
3: 170 milyona koca yalıyı kaptık Asabri'cim.
4: Düşeş be, kimseye söyleme ama adamı döverler.
3: Çocuk musun? 8 tane ruh hastasının elinden hisse almış arkadaşın.
5: Yoktu bir çay be.
0: Tamam. Bir emriniz var mı Levent Bey?
3: Ulan cimbom gibisin be yoksul, helal olsun. Bize sıcak su getir de birer içelim, hadi anam.
0: Derhal, ne demek? Emrin olur.
6: Evet efendim.
7: Ben yokum.
6: Mahmut Bey şu anda günlükteler efendim.
7: Sana kapıyı vurmadan girme diye kaç kere söyleyeceğiz herif.
0: Çaldım Mahmut Bey, çaldım. Duymadınız.
7: Çık dışarı.

0: Burada devlet dairesine döndü. Çal kapıyı, önünü ilikle.
1: Yes, the weak dollar has increased demand for Deutschmark, putting pressure on the franc. Yes, naturally. Yes, yes. The reason? Transport strikes in France, following the student riots, of course, add to the depression surrounding the franc. In London, the sterling remains firm against the dollar. Okay, good luck. Call me back tomorrow.
0: En iyisini sen yapıyorsun Kerim abi. Bir telefonun bir kendin. Karışanın yok, görüşenin yok. Bey gibi. Canın sıkıldı mı aç Londra'yı, İsviçre'yi. Konuş. Yes, yes. Markları şuraya, dolarları buraya. Ne çalışıyorsun şimdi?
1: Çapraz kur.
0: He, çapraz kur.
1: Şu sigaranı bitir hele.
0: Süleyman Bey bekliyor. Kafası bozuk. Kunduracı Cevdet paraya sıkışmış, borç istiyor.
1: Yandı be. Kim bilir ne faiz bindirir şimdi.
0: Ne dese kabul edecek. Eli mahkum. Alacaklısı başında, kurt gibi.
1: Süleyman çıkardı mı senin hesabını?
0: Yo, nerede? Hamumşar olup gidiyor. Ağız kalabalığı.
1: Darılma ama. Sende hiç kafa çalışmıyor. Ulan bu herif çay ocağından götürüyor. Oda başlığından götürüyor. Faizden götürüyor. Mal sahibine kaç lira gösteriyor şu odanın kirasını biliyor musun?
0: Kaç?
1: 25.000.
0: Çüş.
1: Ya ne sandın ulan? Senin patronun buhanı soydu soğana çevirdi be. Hesap mı çıkarır adama? Allah bilir sigortaya da sokmamıştır seni.
0: Daha fazla söyleme, vallahi şimdi gidip vuracağım ha.
1: Sana söylüyorum oğlum, mal sahiplerine haber versek bir gün duramaz bu herif anda. Alalım şu çay ocağını, sermayesi benden, işletmesi senden.
0: Bilmem ki, ekmek yediğim yere...
1: Hadi oğlum hadi, sen adam olmazsın hadi.
2: Yoksul, iki çay.
0: Cevdet Bey seni soruyor.
3: Ne yapacakmış, borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm, öyle ama yok kısa vadede.
0: Alacaklısı karşısında duruyor, benden duymuş olma, bastır.
3: Yeri koşulları biliyor musun?
0: Ne desen kabul edecek, it gibi sıkışmış, bastır.
3: Ne kadar?
0: 500.
3: Lan sen ne duruyorsun başımda? Ecem Cebi Hlamur bir çay. Morgül ticarete 5 çay. Konfeksiyona 2 portakal, 6 çay, 1 orta. Çabuk!
0: Ya bunlara da arazözle çay dayasan içecekler be.
3: Tabii içecekler. Fena mı? Bırak içsinler. Şimdi piyasa serbest aslarım. Gözünü aç.
0: Biliyorum. Liberalizm var.
3: Onlar içecek ki sen kazanasın. Sıkışınca para diye iniyorsun ama.
0: Yok canım. Onu demek istemedim. Allah bereket versin de.
3: Yoruluyorsun öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım. Bu iş böyle. Paçan sıkmıyorsa yapma. Sana baştan söyledik.
4: Yoksul, hani bir çay getirecektin?
3: Dışarıya servisimiz yok. Burada iç, giden gelmiyor.
4: Süleyman abi görüyorsun durumu. Tezgahın başından ayrılamıyoruz ki.
3: Bir bardak peşinde koşturamam ben. Kaşığı gelir, tabağı gelmez. Yok, dışarı servis yok.
4: İyi be, sizin de burnunuz büyüdü.
3: Hep sen alıştırıyorsun bunları.
5: Yoksul!
0: He?
5: 3 çay!
0: Oldu!
5: Duydun mu?
0: Anladık be!
3: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterinin?
6: Yoksul! Yoksul! 5 çay! Duydun mu?
0: Geç kaldın hanımefendi, çay demleniyor. Bir dahaki servise.
3: Ne diyorsun lan sen? Daha bundan 5 değil, 25 çay çıkar. Sık ulan, biraz sık. Sık şöyle.
7: Şu imar affı çıkarsa seni evlendiririz diyor baba.
8: Hikaye.
7: İnsana piyango çıkacak ki.
4: O maç beraber olmaz oğlum.
7: Konuşma be.
4: Lotoda para yok. Gelin ortak bir altılı yapalım.
7: Beygirlerle uğraşamam.
8: 15.000 haftalığa kim çalışıyor kız? Söyleyeceğim valla.
9: Ben de söyleyeceğim. Hiç değilse mavi kartımızı alsın.
10: Öğlenleri sırf meyve yiyorum moruk. Çok kilo aldım.
4: Domuza döndün lan. Biraz saunaya git. Spor yap. Ulan sen de amma pissan parasın ha.
8: Öküz gibi bakıyor.
9: Çevir sen de kafanı.
11: Bunda bir araba var. Çüş!
9: İğrençlik etme lan.
0: Sade kimin?
4: Sade Arda Bey'in.
0: Afiyet olsun.
4: Yoksulu evlendiriyoruz.
0: Sayenizde inşallah.
10: Asla çalışıyor mu?
0: Vallahi şimdiye kadar bir arıza yapmadı.
4: Al bir muzya iyi gelir. Bu gece çalışıyoruz be yoksul.
0: Gece mi?
4: Ya bak Arda Bey bir parti sipariş getirdi. Acele yetişecek Araplara.
0: Süleyman Bey'e bir söyle.
4: Süleyman bir şey demez lan. Bütün iş sende bitiyor.
0: Bakarız canım bir kolayına.
9: Nerede kaldın çocuk? Öldü mü açlıktan?
0: Süleyman Bey göz açtırmıyor ki. Dışarı çık da azıcık konuşalım. Hemen geliyorum.
9: Hadi yoksul, çay ver de içelim.
12: Bu hafta maça gidelim lan.
13: Ben gidemem, Almanya'dan eniştem geliyor.
0: Beklettin mi tatlım? Muz yer misin? Çok faydalı.
12: Yoksul! Bir çay ver be. Kuru kuruya gitmiyor.
0: Sizden de bıktım ha. İki dakika nişanlımla konuşacağım, bir rahat vermiyorsunuz. Siz almıyor musunuz beyefendi?
6: Bana taze getir.
0: Olur, haftaya içersin.
9: Konuşalım diyorsun, gittiğin yerden gelmiyorsun. Niye çıkardın beni buraya?
0: Ben de bıktım vallahi.
9: Konuştun mu Süleyman Bey'le?
0: He, konuştum, tamam.
9: Ne tamam? Veriyor mu paranı?
0: Verecek canım. Sen evlenmene bak aslanım dedi. Para kolay.
9: Laf.
0: Laf olur mu kız? Çok büyük alacağım var ocaktan. Binde 0, bilmem kaç ortağım.
9: Öyleyse bitir bu işi. Beni daha fazla oyalama, tamam mı?
0: Tamam, söz. Bir ayak almaz nişanı takacağım.
9: Vallahi sen babamı bilmezsin. Bir tepesi atarsa ikimizi de doğurar.
0: Allah korusun.
9: Nişanı takacağım diyorsun. Daha ne bir ev buldun ne de bir eşya aldın.
0: Tutacağım. Haber saldım bizim hemşerilere.
9: Aman aman, ben öyle senin hemşerilerin arasında oturamam.
0: Oturma güzelim. Ben de sana nişan taşında ev tutarım.
9: Bir müzik seti bile almadın bana.
0: Alayım. Senden kıymetli mi? Hemen konuşayım Necmi Bey'le.
9: Eve götüreceğim ama.
0: Götür. Kız iste benden canımı al.
9: Ne konuşuyorsunuz orada? Bu karıdan da kimseye fırsat yok.
0: Vay ana. Servisteyim Süleyman Bey.
3: Dalga mı geçiyorum demiyorsun da, ocak orada bomboş duruyor, sen burada laklak yapıyorsun.
0: Niye dalga geçeyim Süleyman Bey? İş yapıyor burada.
3: Konuşma lan, yürü.
9: Pisi, bir dakika bile nefes aldırmıyor çocuğa.
4: Sallanmayın ula, de haydi.
3: Ne oluyor Mehmet Efendi? Nereye gidiyor bunlar?
4: Dikçi Şevket Bey'e, ihracat var.
3: Anlaşıldı. Yine seferberlik başlıyor. Hayali, abanak, hayali.
0: Ağam, şu benim hesabımı çıkarsan da.
3: Hesabına s*** şimdi. Lan elektronik beyin mi var bende şıppadanak hesabını çıkaracak?
0: Yoksul! Geliyor! Alacağın olsun da bak, kaç saniyede çıkartıyorsun hesabı.

0: Oh, dünya varmış be. Şekerli kimindi efendim?
1: Benim efendim.
0: Buyurun.
2: Delikanlının kolasını getirdin mi?
0: Hiç getirmem mi Necmi Bey?
2: Tam zamanında aldınız. Ay sonunda fiyatlara %15 zam geliyor.
0: Hayırlı olsun efendim.
3: Teşekkür ederim.

0: Ha aslanım, geliyor. Kaçırma, vur. Ha, vursana lan. Aa bak, geliyor, tekrar geliyor. Vur, kaçırma bu sefer. Tamam mı?
1: Akşam 8'de sendeyim.
2: Sen yine de gelmeden önce bir telefon et.
1: Ulan 40 yılda bir buz isteriz, getirmezsin be. Ha, Süpermen gibisin be aslanım, getir. Şimdi senden bahsediyordum. Bir yoksulumuz var, fırtına gibidir diyordum. Ulan sen de olmasan... hiç çekilmez be. Al bakayım şunu.
3: Afiyet olsun.
4: Sinirlendirme ulan, benim başım belaya sokma! Kaldıracaksın bunları buradan, anladın mı o kadar?
5: Dayı mısın sen bu anda lan? Kırarım bacağını senin valla!
4: Şunu dile baba, bulasın bir sakır! Kır hadi, kır! Pis herif, pis herif!
5: Bırakın beni! Ulan git başımdan! Tatil etmem beni diyorum sana!
4: Bak söyledim, bizim malımız yok sanki! Biz girip çıkmıyoruz değil mi bu dükkana ha?
6: Adam doğru söylüyor şimdi!
5: Bırakın lan!
4: Çekil lan!
5: Sen ne karışıyorsun lan? Yürüyün!
7: Olsa vermez miyim Tevfikciğim? Senin için canım feda bilirsin.
8: Bilmez miyim? Eksik olma Selami.
7: Ne oluyor dışarıda yahu?
9: Kavga var yine. Kademeyi bu halde gecikmeli diyoruz değil mi Selami Bey?
7: Ne yapalım? Allah bize, biz maliyeye. İnanır mısın kardeşim? Bu herkese söylenmez ama sen benim kardeşimsin. 3 gündür bir düzüne bile kalem satamadık şurada.
6: Bir arzunuz var mı?
7: Bir şey içer miydin Tevfikciğim?
1: Sağ ol.
6: Marka parası rica edeceğim.
7: Daha dün verdik ya.
6: İçiyorsunuz efendim, ben ne yapayım? 6 da marka rica edeceğim.
7: Görüyor musun? Çay parasını dahi ödeyemiyoruz.
6: Allah ziyade etsin.
10: Kına neredeydi hacı amca?
11: Allah
10: Allah. Ha öyle ya.
6: Kavga var. Şevket Bey'in ile Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik. Ya Allah ıslah etsin. Birbirlerini yiyorlar. He. Saatçi Orhan Bey de almış karşısına avradı, içiyor. Yanacak tabii. Bu dünyada böyle kendi nefsine dur diyemeyen, öteki dünyada cayır cayır yanacak. Olur, ikindiden sonra bir tane daha getiririm.
12: Hiç düşünmeyin hanımefendi, buzdolabının kralını alıyorsunuz.
13: 2 ay içinde fiyatlara 3 kere zam geldi efendim. Ama taksitte size bir kolaylık yaparız.
14: İyi.
6: Buyurun beyler, çaylar.
13: Buyurun çay için.
14: Ah, çok teşekkür ederim efendim.
6: Kaç ayak bu?
12: Senin nene gerek lan.
6: Niye? Biz adam değil miyiz? Kaç paraysa verip alacağım.
15: İçin olasızlar. Biraz da bizden için. Eşek yüküyünen para kaldırıyorsunuz. İçin.
6: Mahmut Bey bugün 6 çay içmedi.
15: Yet lan. Sen misin bu hanın doğrusu? Kaç çay içtiğinin hesabını yapan var da. Çız. Boş kaldıkça çız anasını satayım. Sen bu ocağın ortağı değer misin yoksa?
6: He. 0,000 bilmem kaç.
15: Beğenmedin mi? Sıkışınca para diye inliyorsun ama. Ne sayıyorsun lan boşuna? Sana eksik getirdin diyen mi var? İşte 100 tane kadar. Bu İstanbul'da para kazanacağın, evleneceğim diyorsan... önüne geleni kazıklayacağın aslanım, acımak yok. Bunu Latif Bey'e ver. Şunu cebine alan. Koşulları biliyor. 2. ayın 11'inde verecek ha. Ona göre sıkı sıkı tembe.
6: Geliyor. Çay geliyor. Aman.
15: Aman.
3: Bu memleket davası aslanım, moru değil. Hiçbir firmanın yapamadığı işleri
10: yapıyoruz. Şevket Bey, alacaklın geliyor, saklan.
3: Yapma be. Ben yokum, tamam mı?
16: Şevket yok mu?
17: Gelmedi efendim.
10: Hastaymış. Böğün hiç gelmedi.
16: Gelmedi ha. Ben onu yakalarım elbet. Siz ona söyleyin kaçmasın böyle. Yoksa fena olacak.
10: Gitti Şevket Bey. Korkma, çık. Geçmiş olsun.
3: Yoksul, bu akşam çalışıyoruz biliyorsun değil mi?
10: Yo.
3: Bırak numarayı şimdi lan. Ben Süleyman'la konuştum.
10: Vallahi bu iş bir tek Süleyman Bey'le konuşmakla bitmez.
3: Seni de göreceğiz lan, söyleme işte.
10: Ha, o başka. Olmuyor ki böyle.
15: Niye? Aldın ya avantanı.
10: Alıyorum ama uykusuzluktan da gebereceğim.
15: Bir olmaz sana. Ha, gececiler gittikten sonra her tarafa bir iyice bak. Aman ha, atarlar, Allah korusun. Yukarıda kimyevi madde var.
10: Hiç merak etme. İyi akşamlar.
18: Hadi eyvallah, otobüs kaçırınca ağaç oluyorum.
19: İyi akşamlar.
20: Taksiyle gidiyorsunuz herhalde, sallandığınıza göre.
10: Hadi, hadi çıkın bakayım. Hadi, işi olmayan çıksın. Han kapanıyor ha!
19: 2 dakika geç kapatsan ne olur lan, ölür müsün?
10: Senin için yarım saatte geç kapatayım abi. Ama sen bu handa ne mikroplar var biliyor musun?
19: Hadi eyvallah.
10: Hadi güle güle canım. İyi akşamlar efendim. Hala okuyor be. Evet, yavaş ol aslanım, ağır mı lan burası?
21: 500 liram var mı yoksul abi?
10: Lan bir akşamda erken çıkın şu andan be. Hadi ya abi. Top oynarsınız. Ya tuvalete girersiniz.
21: Sağ ol. Bekleseniz ola!
10: Hadi hop! Han kapanıyor ha! Kimse kalmasın içeride!
19: Dur lan, dur!
10: Kusura bakmayın Rahmi Bey, sizi çıktı sandımdı.
19: Hapishane mi lan burası? Saat 7 olunca cart kapanır. Bir müşterimizle telefon görüşmesi de yapamayacak mıyız?
10: Ne demek efendim? Olur mu hiç öyle şey? Tabii konuşacaksınız. İcabında sabaha kadar bile konuşursunuz.
19: Ha, bir daha sormadan kaparsan patlatırım gözünü.
10: Çattık be, çattık!

0: Kenan, şunların altını besleyiver oğlum.
1: Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Nereye gidiyor o çay?
1: Konfeksiyona.
2: Oraya götürürsün tabii. Leyla var.
1: Size de getiririz aslanım. Parasıyla değil mi?
0: Getir, kuruduk.
1: Olur. Gece yarısı tarifesinden, zamlı.

0: Kız köçekliğe mi başladı?
1: Doldur bakalım.
2: Paralar peşin. Atın bakayım şuraya. Biz de fazla mesai yapıyor.
3: Bu çaylar patronda.
2: O zaman başka.
3: Bizde yok mu?
4: Sana olmaz mı canım?
3: Çok fazla konuşuyorsunlar.
5: Dikkatli konuş oğlum.
2: Karşıdakiler. Gece vakti işin tadını kaçırmayın ha. Sen onları aldırma ana. Çekemiyorlar bizi. Azıcık gel de

0: Ahmuha, iyi Cooper.
1: Niye bunların önünde bozuyorsun beni?
0: Sen de ne diye oynuyorsun onların arasında?
1: Ne yapayım? Sıkıntıdan. Vakit geçmiyor ki.
0: Kıyamam sana kız.
1: Gelme üstüme, istemiyorum.
0: Buzdolabı alacağım sana. 10.5 ayak hem de. Faik Bey'le konuştum.
1: Müzik seti alıyordun hani, ne oldu? Yalancı.
0: Hiç yalan olur mu kız? Ne istersen alacağım.
1: Yapma, görecekler.
0: Görsünler. Onların yemediği da bizimkisi mi ayıp? Olmuyor ki. Hep böyle yapıyorsun. Biraz ucundan tattırıp bye bye.
2: Yoksul, yoksul! Nerede bu be?
3: Yoksul! Bak duruyor mu eşek herif?
2: Yoksul!
4: Evet.
2: 3 çay.
3: Bir kahve.
5: Patladınız mı?
2: Ha, 2 dakika duramazlar. Burada mühim bir iş yapılıyor işte.
6: 9 gel bu Ali karı. Öyle para yok. Yerine veririm, haftaya falan dinleme. Tamam mı?
2: Tamam. Parası yoksa canını alacak değilim ya.
7: Ne ulan bu? Utanmıyor musunuz? Su parasını yeni ödedik. Bakmasak düpedüz kazıklayacaksınız bize.
2: Bana kızma Rahmi Bey, ben aracıyım. Götür vir dedi, getirdim.
7: Söyle o uyanık patronuna, kendi gelsin alsın. Bir kuruş vermem.
2: Söylerim.
6: Alo.
8: Senin patronun aylıklardan ne vuruyor biliyor musun?
2: Nereden bileceğim?
8: Ayda 2 milyon.
2: Yapma be Kerim abi.
8: Ya ne sandın? Sana söylüyorum oğlum. Mal sahiplerine bir duyursak.
2: Beni karıştırma ama sen duyur.
8: Ne korkuyorsun bu heriften bu kadar ulan? Vicdansıza sen de vicdansız olacaksın.
2: Doğru diyorsun. Uyutuyor beni. Hesabımı çıkaracak da sözde bir şeyler alacağım.
8: Çok beklersin. İstemesini bileceksin oğlum.
2: Daha nasıl isteyeceğim?
8: Sen şimdi git Süleyman'a. Kiracılar kazan kaldırdı, senin için çok kötü konuşuyorlardı. Arada ben olmasam hemen mahkemeye verecekler seni de. Bak o zaman nasıl veriyor istediğin parayı.
2: Dinsizin hakkından imansız gelir. Söylemezsem adam değilim.
6: Hepsi bu kadar mı?
2: Bilmiyorlar, ne yapayım? Zorundan mı alacağım? He, ben de para istiyorum.
6: Ne parasıymış o?
2: Müzik seti alacağım.
6: Küfrettirme bana mübarek günde şimdi. Tövbe tövbe. Bir müzik setin eksikti.
2: Vallahi bilmem. Kiracılardan büyük şikayet var ona göre.
6: Neymiş şikayetleri?
2: Süleyman Bey'e söyle, ayağını denk alsın diyorlar. Arada ben olmasam mahkemeye gideceklermiş.
6: Sen ne dedin?
2: Ben de aynen öyle dedim. Benim patronum kimsenin bir kuruşunu yemez dedim.
6: Aferin. Kim söylüyor bunları?
2: Oo, kim söylemiyor ki? Rahmi Bey, Şevket Bey, ondan sonracığıma Kerim Bey.
6: Asıl çıban başı o. Bak benden nasıl tahliye ettireceğim onu bu handan. Başka bir laf duydun mu?
2: Yo valla. Duysam sana söylemem mi?
6: Aferin. Get Faik Bey'e, paraya lüzum yok. Benden selam söyle. Müzik seti sağ ol.
2: Allah razı olsun.
6: Aslanım, sen benim yanımda ol. Benim sözümden çıkma, istediğini alırım.
2: Hiç çıktın mı Süleyman Bey? Ne dedin de yapmadım.
6: Hadi işine. Konfeksiyon 10 çay. Mahmut Bey'e 2 kola. Necmi Beylere 2 orta. Çabuk ol.
8: Eminönü garantide 300.000 markımız var ya. Tamam. Çekin onu, altına yatırın. Aa, Şefik bir dakika. Tamam, hesap doğru. Hadi öperim canım.
2: Sen haklıymışsın. Alıyor müzik setini.
8: Gördün mü? Bizi dinle biraz. Söylüyorum sana. Vereyim ocağın hava parasını, sen çalıştır. 50-50.
2: Bunu bir düşüneyim.
8: Düşün.
2: 50-50.

0: çay.
1: Bunları da giyen avratlar var deme. Sana bir sürprizim var.
2: Müzik satı mı aldın? Hani nerede?
1: Şimdi vermem. Akşama. Doğru evine götür. Burada açarsın bozar bunlar. Yakında zengin olacağım. Bir iş var. Daha karar veremedim. 50-50.
3: Hadi yoksul. Oyalama kızı, işimiz var.
1: Aman yedik kızını. Akşama görüşürüz. Bye.
4: Açmıyorlar değil mi? İçeriden almış. İçeride. Bastıracağım ikisini de. Mahmut aç kapıyı. Aç diyorum sana. Aç, aç, aç. Kır şu kapıyı. Kır, kır. İçeride namussuz yapıyorlar.
5: Yapma hanımefendi. İçeride olsa açmaz mı?
4: Açmaz. Değil yüzde açacak. Mahmut. Mahmut. Verdiçeyim seni. Kaçma! Dur, kaçma! Buraya gel! Gel buraya! Kaçma! Kaçma! Seni hapse attıracağım seni!
5: Ben çağırdım hanımefendi, hesap yapıyorlardı!
4: Allah hepinizi kahretsin, erkek değil misiniz? Gitti be! Çık! Çık dışarı, çık!
6: İyi akşamlar yoksun.
0: Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim.
7: Canım. Beni mi bekliyordun?
5: He, ağaç oldum burada.
7: Ver şunu gideyim hadi.
5: Ben de seninle geleceğim.
7: Saçmalama canım, nereye geliyorsun?
5: Biraz hava alsak yürüsek ne olur?
7: Olmaz hayatım, babam beni öldürür. Hemen gitmem lazım. Sen evdeki havaları bilmiyorsun. Başka zaman, bye bye.

0: Donc cela fait tout aussi.
1: Ah.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Buyur Kerim abi.
0: Afiyet olsun, ben yedim. Sen doldur bakalım bir Avanta çay da içelim.
1: Emrin olur.
0: Sana söyleyeceklerim var, yukarı gel.
1: Hemen geliyorum.
0: No. The dollar showed little change yesterday. Today's trade figures show an increased downward pressure on US dollars. Yes. Yes, okay. Dün bir avukat arkadaşla görüştüm. Belgeleri verirseniz Süleyman'ı 3 gün içinde attırırım handan dedi. Bak bu işin şakası yok. Ne diyorsun?
1: Bilmem ki.
0: 3 kuruş aldın yine yumuşadın değil mi?
1: Yok. Vallahi ondan değil. Bir düşüneyim.
0: Ne var bunda düşünecek oğlum? Patron olacaksın. İstemez misin?
1: İstemem mi? Neyim eksik benim Süleyman Bey'den?
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. De hadi ula sallanma. Sallanma ula.
2: Nerede bu iş?
3: Az önce buradaydı.
2: Gene ihracat mı var?
3: He, bir daha gidiyorum.

0: Geçsin bakalım. Memlekette kör tuttuğu neye diyor. Neredesin lan sen?
1: Kerim Bey'in çayını götürmüştüm.
0: Beleşçi. Ne zamandan beri müşterilere özel muamele yapılıyor bu handa?
2: Yoksun!
0: Evet!
2: Üç çay içiyordum hep!
0: Geç şimdi başına. Seninle sonra konuşacağım. Bu Cevdet getirmedi parayı.
1: Getirir. Borcuna sadıktır o.
0: İnşallah.
3: Yoksun, neredesin lan? Çabuk bir de soda. Duydun mu lan?
1: Duydum, geliyor. Bu Rahmi Bey de akşamları küp gibi içiyor, sabahları midesi tutuyor.
0: Çok konuşma lan. Ne istiyorsa götüreceğin o kadar. Sana fikrini soran oldu mu?
1: Elbet bizim de fikrimizin sorulacağı gün gelecek.
4: Teşekkür ederiz efendim.
5: Sağ ol.
4: İyi günlere, güle güle.
5: İyi işler.
1: Buyurun Orhan Bey, çayınız.
4: Leyla'nın saati hazır. Ne zaman alacaksın aslanım?
1: Birkaç gün idare et. Paraya sıkışığım da müzik seti aldım.
4: Alıştırma lan. Karı kısmına bu kadar para yedirilmez.
1: Yo, bak darılırım valla. O benim nişanlım. Dalga geçirtmem.
6: Kız sen giyer misin böyle bir şey?
7: Kocam isterse giyerim valla.
6: Eniştem geçenlerde siyah bir çorap almış ablama. Yatakta giy bunu demiş.
1: Çay. Günaydın.
6: Günaydın canım.
1: Sana anlatacaklarım var.
6: Şimdi olmaz ama.
1: Yakında zengin olacağım.
6: Aman ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Çok duyduk bunları.
1: İnanma sen.
3: Vallahi Cevdet Bey, bu deri yaramaz. Bak, söylemedin deme. Sonra müşteri çevirirse hepimize yıkım olur.
8: Müşteri artık işin sağlamlığında değil ki.
3: Ben söyleyeyim de.
1: Hayırlı işler.
3: Eyvallah.
8: Ulan yoksul, bir kere de soğutmadan getir şu çayı be.
1: Getireceğim de çok lafa tutuyorlar Cevdet Bey.
3: Ulan bırak, gittiğin yerden çıkmıyorsun ki.
1: Ya bu yoksulun Allah cezasını versin. Ne yapsa kimseye yaranamıyor.
8: Süleyman beni sordu mu?
1: Ha, kurban olayım söyletme şunu. Gelir gelmez sordu.
3: Ulan olsa konuşturur mu?
1: Bilmem mi Cevdet Bey? Olsa konuşturur mu o da... Süleyman Bey'i?
3: Tüh, Allah kahretsin sizi be! Evet! Aa, evet. Teşekkür ederim. Birden sesinizi alamadım da. Mal geldi de. Evet, dinliyorum. Anladım, anladım. Efendim! Olur mu öyle şey ya?
1: Gazı kaçmasın.
3: Olmaz! Bir yıllık senedi ben ne yapayım ya? İnsaf ya!
1: Gazı kaçacak.
3: Ne münasebet efendim? Sadaka mı veriyorsunuz? Allah Allah! Daha ne kolaylık göstereceğiz be! Çıldırtmayın kardeşim ben insanı!
1: Gazı kaçacak Rahmi Bey.
3: Çıldırtmayın ben insanı!
1: Gazı kaçacak dedim.
3: Sen ne diyorsun lan? Ha? Sen ne diyorsun lan? Sen!
1: Amanım dur! Ne oluyor Rahmi Bey?
9: Alo.
1: Fenalık
9: Rahmi
1: mı geldi?
9: Rahmi Bey, beni duyuyor musun?
1: Konuşamıyor.
9: Alo. Alo,
1: aman
9: Rahmi
1: konuşma.
9: Alo.
1: Yüreğin mi daralıyor Rahmi Bey?
9: Alo. Rahmi Bey. Alo.
1: Alo. Şimdi konuşamaz. Ölüyor. Az sonra arayın. Aman kurban olayım Rahmi Bey ölme. Koşun ümmeti Müslüman, Rahmi Bey ölüyor. Duymadılar. Duyarlar mı hiç? Nasıl oldun Rahmi Bey? Daha iyi misin?

0: Kurtaracağım seni. Az dişini sık. Hayat öpücüğü. Öpeceğim, kusura bakma. Başka çare kalmadı.
1: Aman. Yavaş ha.
2: Sıkı tutun.
1: Yavaş ol.
2: Kaldırın be. Sıkı tutun şunu. Adam beyin sarsıntısından gidecek. Kaldır. Kaldır, kaldır.
3: Geliyor.
4: Çık lan dışarı. İçine mi düştün? Bu kaçıncı tuvalet?
3: İshal olmuşum Süleyman Bey.
4: Kim bilir neydin? Boğazın durmuyor ki.
3: Dün kokoreç yemiştim ama.
4: Belli. Çık hadi, müşteri bekliyor. Sallanma lan.
3: Olur.
5: Selam aleyküm.
6: Aleyküm selam.
5: Deyyus, vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere 3 çay, Cemil Beylere 8 çay, bir ıhlamur. Bundan sonra sağ tutacağım. 3 dakikada çıktın indin ne ala?
6: Ne?
5: İşine gelirse kronometreyle. Bedava çalışmıyorum burada. Recai'yle mi iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başıboş.
3: Kıvranıyor ama hiçbiri benim yaptığımı yapamaz.
5: Ha, fırtına gibi hepsi de.
3: İyi, dene o zaman.
5: Bana bak, senin çok dilin uzadı. Ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. Fazla konuşmasın, çekerim bir protesto, atarım andan. Hoca odada 25.000'e oturuyor.
6: İşini biliyor.
5: Bu avanağı da dolduruşa getiriyor.
4: Hiçbir yere takılmadan 3 dakikada gidip geleceksin, tamam mı?
3: Tamam.
4: 1, 2, 3 fırla!
3: Çay! Değmesin! Davulun uçan çaycı geliyor. Yoldan çekilin, müsaade edin beyler, rekor kıracağım. Aman çekilin, Süleyman Bey kronometre tutuyor. Çekil.
6: Şahane Hanım'a bir Coca-Cola getir.
3: Olur, konuşturmayın beni, kilometre doluyor vallahi. Açılınca çaycı geldi.
7: Yoksul bir şey.
3: Hemen geliyor, anlaşıldı.
8: Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur, bir nefes al.
3: İmkansız. Süleyman Bey beni aşağıda bekliyor.
8: Ne oldu benim yüz görümlüğü?
3: Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi.
4: Sallanma lan, sallanma! 3 dakika doluyor.
3: Savulun. Savulun, 3 dakikayı geçmemeli. Çekil bak. Daha ne yapayım? Uçayım mı?
4: Uçman lazım, uçman! 3 dakika 18 saniye!
3: Ne? Rekoru kıramadın mı?
4: Rekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın. Kalk! Kalk! Kalk! Bırak numarayı!
3: Tamam, geliyor!

Hayırlı olsun yenge. Sen yanmışsın Mahmut Bey.

0: Sen iş adamısın da biz neciyiz lan burada?
1: Kurban olayım Şevket abi.
2: Konuşma lan, hasta etme adamı. Vururum lan.
0: Bırakın beni diyorum, bırakın.
3: Değmez, yapma.
2: Bırak ulan kurt ya lan, gel sıkışsa gel.
1: Az müsaade edin.
0: Lan, müsaade edin.
1: Bırakın lan lan beni.
2: Ulan, ben...
4: Bana ne vuruyorsun Şevket Bey? Önüne gelen bana vuruyor ya.
0: Kaldırmayacağım onları oradan.
2: Kaldır dedim ulan sana onları
0: oradan.
2: Başım belaya sokma lan. Ulan bu han senin babanın tabutu lan!
5: Adam diyor bunlar ya!
2: Ulan bu hanım malı madden sorular anladın mı? Beyin değilim, Allah çarmasın!
0: Ebeme attırıyorum!
2: Geç ulan ya!
6: Aman işinize bakın, kudurmuşlar! Sakın karışmayın, vallahi sizi de döverler! Gözleri dönmüş bunların!
7: Hayvan herifler!
6: Kız içeri gel, bir şey vereceğim sana!

0: Artık evlenelim yoksa.
1: Kız ben istemiyor mu sanıyorsun? Vallahi şorama tak dedi.
0: Çek beni bu hayattan.
1: Çekeceğim. Az daha dişini sık.
2: Gel lan buraya. İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi?
3: Yo.
2: Sus, yalan konuşma.
3: Ah, ne vuruyorsun Süleyman Bey?
2: Ne vurmayacağım, gebertirim bile. Bak şu şaydanlığı haline.
3: Ne yapayım, yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım?
2: Vururum.
3: Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim.
2: Lan bak, laflarına dikkat et.
3: Böyle kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın, döveceksin mi?
2: Senin dilin çok uzadı.
3: Uzar, uzattırıyor. Ne var lan? Çay yok.
2: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterine?
3: İstediğim gibi konuşurum.
2: Geç işinin başına.
3: Geçmiyorum. Ben bu koşullar altında çalışamam.
2: Ne varmış koşullarda?
3: Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi miyiz belli de.
2: Ortaksın ama hissen ne oluyor?
3: Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı.
2: Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun?
3: Çalışmayacağım artık, sıkıldım.
2: İşi kanunsuz bırakıyorsun ha! Cezasını biliyor musun? Polis çağırırım!
3: Çağır. Senin şu avukatı çağır Kerim abi, bitti bu iş. Kararımı verdim.
4: Kovuldun mu?
3: Ben bıraktım. Tepem attı. Pis herif dövmeye kalktı. Polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi be?
4: Sen şimdi işi bırakma. Aleyhimize olur. Bir süre daha devam et. Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Hmm. Şimdi seninle bir protokol yapalım.
3: Ne?
4: Centilmen anlaşması oğlum. Ortak olmuyor muyuz?
3: Protokol. Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanuni yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat.
4: Bundan sonra ocağın sahibi benim.
3: Biz necik?
4: İşletmecisi. Oda başılığını da sen yapacaksın. %20 hisse senin. Az mı?
3: Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım.
4: Böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi %25 olsun.
3: Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi?
4: Tabii ulan. Şirket kuruyoruz. Yalnız sakın ha, kimsenin kulağına gitmesin bu iş.
3: Yok abi, deli misin?
4: Ver elini bakalım ortak.
3: Sen şunu %33 yapsan, üçün biri, he?
5: Yoksun, yoksun! Yoksun!
3: Ne var?
5: Bize 5 çay!
3: Anladık, 50 tane kolumuz yok ya, geliyor!
6: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
7: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
6: Yuvasına dönecek kim bilir ne kadar çok sevilecek.
8: Yaşasın haydutlar!
6: Hayır, hayır bırakın çocuk! Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Ve bir bilet.
9: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
6: Buna inanıyorum.
10: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
9: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
11: Büyük mağaralarda.
9: Keskin geliyorum.
6: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
9: Tabii çocuğu öldüreceğim.
11: Yumuşak! Yumuşak!
9: Artık kocaman bir adam oldum.
12: Yumurcak Küçük Kovboy, yarın 18'de TV4'te.
13: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
14: Hesap! Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
15: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 4'lü torku süt 149 lira, 1 litre torku süt 39 lira.
16: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı, KOP'ta sadece 469 lira.

0: anların dondurması Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda sepette %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Herkes ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın öncü döner, pidem ve terra pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
10: 33 yıldır Kurban'da doğum...
11: Bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
13: Şok şok cepte şok.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane...

0: yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
2: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
3: Çok güzel.
2: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
1: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
4: Peki kuryelerimden haberi var mı?
5: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
11: O mesleğine tutkuyla bağlı.
12: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
11: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
12: Yapacağım bir işinde yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
11: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
12: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim. Ve Allah ömür verdikçe de

0: çalışmaya devam edeceğim.
1: Carrefour'sa online markete özel 600 liralık balık alışverişine 100 lira indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Chili Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
9: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
10: Çok güzel.
9: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
8: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde US Polo ASSM ve Suven'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirimleri kaçırma. Hadi uygulamaya.

0: Artık evlenelim yoksa.
1: Kız ben istemiyor mu sanıyor? Vallahi şorama tak dedi.
0: Çek beni bu hayattan.
1: Çekeceğim. Az daha dişini sık.
2: Gel lan buraya. İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi?
3: Yo.
2: Sus, yalan konuşma.
3: Ah, ne vuruyorsun Süleyman Bey?
2: Ne vurmayacağım, gebertirim bile. Bak şu şaydanlığı haline.
3: Ne yapayım, yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım?
2: Vururum.
3: Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim.
2: Lan bak, laflarına dikkat et.
3: Böyle kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın, döveceksin mi?
2: Senin dilin çok uzadı.
3: Uzar, uzattırıyor. Ne var lan? Çay yok.
2: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşteriyle?
3: İstediğim gibi konuşurum.
2: Geç işinin başına.
3: Geçmiyor. Ben bu koşullar altında çalışamam.
2: Ne varmış koşullarda?
3: Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi miyiz belli de.
2: Ortaksın ama hissen ne oluyor?
3: Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı.
2: Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun?
3: Çalışmayacağım artık, sıkıldım.
2: İşi kanunsuz bırakıyorsun ha! Cezasını biliyor musun? Polis çağırırım!
3: Çağır. Senin şu avukatı çağır Kerim abi, bitti bu iş. Kararımı verdim.
4: Kovuldun mu?
3: Ben bıraktım. Tepem attı. Pis herif dövmeye kalktı. Polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi be?
4: Sen şimdi işi bırakma, aleyhimize olur. Bir süre daha devam et. Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Hmm. Şimdi seninle bir protokol yapalım.
3: Ne?
4: Centilmen anlaşması oğlum, ortak olmuyor muyuz?
3: Protokol. Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanuni yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat.
4: Bundan sonra ocağın sahibi benim.
3: Biz necik?
4: İşletmecisi. Oda başılığını da sen yapacaksın. %20 hisse senin. Az mı?
3: Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım.
4: Böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi %25 olsun.
3: Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi?
4: Tabii ulan. Şirket kuruyoruz. Yalnız sakın ha, kimsenin kulağına gitmesin bu iş.
3: Yok abi, deli misin?
4: Ver elini bakalım ortak.
3: Sen şunu %33 yapsan, üçün biri, he?
5: Yoksun, yoksun! Yoksun!
3: Ne var?
5: Bize 5 çay!
3: Anladık, 50 tane kolumuz yok ya, geliyor. Hoş geldin Rahmi Bey.
6: Hoş bulduk. Ölümden döndük be yoksul.
3: Ya, geçmiş olsun. Alayım mı?
6: Yok ulan, doktor yazık etti.
3: İçki de yok tabi.
6: O da yok.
3: Ya, bu da hayat mı? Sana ne getireyim Rahmi Bey?
6: Bir ıhlamur.
3: Vah vah, yakında ölür. Neredesin kız? Seni sorup duruyorlar.
0: Aman, patlasınlar. Neyimi soruyorlarmış benim? Bu kız hasta mı, öldü mü, kaldı mı demezler de.
3: Bu ne koku kız?
0: Ne kokusu olacak canım?

0: basbayağı koku işte.
1: Saçlar da değişmiş. Sende bir havalar var ama hayırlısı.
0: Fena mı olmuş?
1: Yok canım, çok yakışmış. Sana bir haberim var. Ayın 15'inde babana geleceğim.
0: Anlamadım.
1: Kız, bunda anlaşılmayacak ne var? Resmen nişanlanacağız işte.
0: Bu burada mı söylenir?
1: Nerede söyleyeceğim?
0: Sonra konuşuruz. Lafa tutma şimdi beni. Kovulacağım vallahi. Hadi bay bay.
1: Sana da.
2: Aha, altın gene fırlamış.
1: Tam nişan takacağım zamanı buldu.
2: Sen onu düşün oğlum. Parayı furan furdu.
3: Yoksul bir çay getir de içelim.
1: Dışarıya çay yok. Giden bardak gelmiyor.
3: Dün Kamil'e vermişsin ama.
1: Bundan sonra böyle. Kesin karar alındı. Hiç kimseye yok.
3: İyi lan, anladım.
2: Tebrik ederim. Böyle konuşacaksın işte. Mal sahibi gibi. Çaylar biraz açık değil mi?
1: Koyu içiyorlar da ne oluyor? Bundan sonra böyle. Bir demlikten 40 çay.
2: Şekerler de bire miydi?
1: He, yarımlar boşuna. Ziyanlık.
2: Aferin lan. Yavaş yavaş tam istediğim adam oluyorsun.
1: Sen biraz daha bekle, göreceksin adamın ne oluyor.
3: Bu Murat'ın eti de acayip be abi.
4: Biz şimdi Bebek'te bir kebapçı keşfettik. Nasıl biliyor musun? Herifin beytisinden bir oturuşta 10 porsiyon götürürsün.
5: Müşteri geldi.
4: Bırakın onlar bakınırlar.
1: Müsaadenizle. Afiyet olsun.
5: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
6: Buyur, kaynana diyormuş.
1: Daha kaynanamızın yüzünü göremedik çok şükür. Ama ayın 15'inde nişanım var.
3: Yok ya, ne oldu oğlum, hayrola? Piyangodan para mı çıktı?
6: Onda para var.
5: Bu dolap 240 bin lira değil mi?
3: Hayır efendim, 265 bin.
7: Aa, ne zaman 265 oldu?
3: Bugün.
7: Tüh, bak gördün mü, geçen gün almadık da kaçırdık.
1: Tüh, ben de kaçırdım.
8: Eline sağlık Şinasi Bey.
5: Mal sahiplerinden vekaletnamesini alamadığımız bir tek Macit Bey kaldı. Ona da telefon edildi. Yarın sabah geliyor. Davada başka hiçbir pürüz kalmadı.
8: Ne zaman açıyorsun davayı?
5: Yarın, en geç öbür gün.
8: Mahkeme uzun sürmez değil mi?
5: Sanmam. Bir celsede verir kararı. Hı. Deliller yeterli çünkü. Adam mal sahiplerini açıkça dolandırmış.
8: Güzel.
5: Bana müsaade. 14 adliyede olmam gerek.
8: Müsaade sizin.
5: Allah aşkına rahatsız olmayın.
8: Rica ederim. Ne demek? İyi günler.
5: İyi günler.
8: Şimdi senin önden avukat gitti ortak.
1: Yapma be. Ne diyor?
8: Akşama sabaha bu iş olur diyor.
1: Aman olsun. Ayın 15'inde nişanlanacağım.

0: Yoksul koçum.
1: Nescafe mi içeceksin? Tabii, patron adam Nescafe içer. Buyurun Naciye Hanım. Ayın 15'inde nişanlanıyor.
2: Çok dinledik.
1: Bu sefer hakikat.
2: Bir yerden para vurdun anlaşılan.
1: Biz de hep böyle kalacak değiliz elbet.
3: Yani şöyle olmuş.
4: Domuz gibi yiyor, patlar inşallah. Fazla mesaileri unutur ama bir saat geç kalınca demediğini de bırakmaz.
1: Afiyet olsun çay.
5: Bir tane bana aç.
1: Derhal.
6: Su getirdin mi?
1: Bu önüne isterseniz anında gelecek.
5: Senden mi içiyoruz yoksa?
1: İçin fark etmez, benden olsun. Nişanımızın şerefine.
5: Öyle mi?
1: Daha söylemedin mi bunlara kız?
4: Vakit mi var çocuk?
5: Ne zaman kız?
1: Ayın 15'inde.
6: Biz de davetli miyiz?
1: Başımla beraber.
6: Helal olsun yoksul, sen yırttın.
1: Darısı başınıza.
6: Amin.
5: Düğün salonu mu tutacaksınız? Bir

0: senden daha konuşmadık.
1: Onu da tutarız.
2: Yoksun, bana biraz şekerli kahve.
3: Yoksun, bir dakika, sana bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi bizi evden çıkarıyor, biliyor musun?
4: Yapma be!
3: Paran var mı?
4: Ne kadar?
3: 150.000, bir ev buldu babam, 3 aylık peşin istiyorlar.
4: Bende o kadar yok. Ama bulurum.
3: Yaşa! Bugün verebilir misin?
4: Akşama ocağa gel.
5: Benim her yerde adamım var. Ama neden? Delikanlılık yapıyoruz. Bir memur sıkışmış geliyor, Şevket abi... ...tak, söyletmeden. Göreceksin. Görmeden bir yere gelemezsin bu memlekette. Adam icabında müsteşar. Şevket bey diyor, çocuk Viyana'ya gidecek. Tak, bu sevap değil mi şimdi? Ha, onu söylüyorum. Şu Levent denen zibidiye bak. Herif kendini bir şey sanıyor. Ulan sen kimsin? Bir kere adam olsan borcun olmaz kimseye. Dava o değil de bir gün elimde kalacak.
6: Kes lan! Kaçma! Kaçma gebertirim!
7: Dur abi ne yapıyorsun? İndir şunu kurban olayım. Şeytan doldurur vallahi.
6: Çık lan dışarı erkek sen, geberteceğim seni!
8: Caferciğim, hayatım, çocuk olma.
6: Senin Caferciğinin de, ananın da!
7: Ah! Kurban olayım, kıyma bana! Ayın 15'inden nişanlanıyorum vallahi.
8: Caferciğim bir tanem, bak bu yaptığın çok ayıp.
6: Ayıp ha? Al ulan, al! Oh!
9: Dur, ne yapıyorsun? Dur!
6: Bırakın, bırakın beni, geberteceğim bu...
8: Gördünüz değil mi? Gördünüz! Öldürecekti beni, hepiniz şahitsiniz değil mi?
7: Ben gördüm.
10: Sen karışma oğlum! Mahkemeyle mi uğraşacağız bir de? Ocak ne olacak?

0: Sok şunu cebine, kimse görmesin.
1: Bu iyiliğini hiç unutmayacağım yoksul.
0: Büyütme bu kadar canım. Ne yaptım ki? Biz artık bir sayılırız.
1: Öyle tabii.
0: Her ne kadar tanışmıyorsak da kıymetli kayınpederimin ellerinden öp. Ona de ki para için canını sıkmasın.
1: Canım benim.
0: Bu kadar mı kız? Bir de şuradan öp.
1: Hoşça kal.
0: Güle güle.

0: Aman.
1: Al bakalım.
2: Allah bozmasın, maşallah var son günlerde. Fırtına vallahi. Kendi malı gibi çalışıyor ocakta.
3: Yoksun!
0: Buyur.
3: 3 ay bir orta.
0: Hemen geliyor.
2: Gayrı evlenmeyi hak etti canım.
0: Kahveniz.
4: Yoksun, niye gelmedi bu Leyla?
0: Vallahi ben de merak ettim.
4: Başka bir iş mi buldu acaba?
0: Hiç sanmam. Öyle bir şey olsa bana söylerdi.
4: Zaten son zamanlarda hiç beğenmiyordum halini.
0: Ne vardı halinde?
4: Bak oğlum, sen bu işi çok ciddiye aldın. Nişanlım diyorsun, sesimizi çıkartmıyoruz. Ama bu kız yaramaz.
0: Niye böyle konuşuyorsun Cemil Bey? Bir gün gelmedi diye harcıyorsun kızı. Belki mühim bir işi çıkmıştır.
4: Ne bir günü lan? Enayi, farkında değil misin? Her gün ya bir akrabası ölüyor ya teyzesi felç geçiriyor. Atölyede çarpmadığı insan kalmadı.
0: Benim nişanlım öyle şey yapmaz.
4: Bana inanmıyorsan onlara sor.
0: Ne soracağım? Hasetlerinden çatlıyorlar. İftira. Gelir benim nişanlım. Haber vermeden bir yere gitmez. Kıskanç. Kendileri evlenemiyorlar, ona buna diyorlar.
4: İşçi mi yok memlekette? Koyarım kapıya bir ilan, 1000 kişi koşar.
0: Koşar ama Leyla gibisini de zor bulursun.

0: Kızıyorsun ama doğru söylüyor patron.
1: Neyi doğru söylüyor lan? Zaten kafam bozuk.
0: Bir daha hayatta buraya gelmez o.
1: Nereden biliyorsun?
0: Dün kızlardan beşer onar götürmüş. Babamı işten çıkardılar demiş.
1: Yapma be.
2: Süleyman abi.
3: He.
2: Tebligatım var.
3: Hayırdır?
2: Mal sahibinden galiba. Eyvallah.
1: Süleyman Bey, konfeksiyondakiler şey diyor.
3: Hepsinin Allah belasını versin.
1: Leyla kaçtı diyorlar.
3: Ne Leyla'sı şimdi lan? Bu ne biliyor musun? Mahvolduk. Masrafları mahkemeye veriyor beni.
1: Versinler ne olacak?
3: İş bildiğin gibi değil. Bir kazanırlarsa ocak da gider, o da başılığı da.
1: Ha, şu mesele.
3: Ha ya, kafasız. Bunun ucu sana da dokanır. Mahvolduk. Ocağın başından ayrılma. İcra micra gelebilir. Beni sorarlarsa nereye gittiğini bilmiyorum de. Ben bir avukata gideyim. Tamam mı?
1: Tamam. Burayı hiç merak etme. Kerim abi. Kerim abi.
4: Ne oldu?
1: Süleyman Bey mahkeme kağıdını aldı.
4: Gözün aydın ortak. Bitti bu iş. Aşağıda mı şimdi?
1: Yo, avukata gitti.
4: Tutuştu tabii. Celbe alınca ne yaptı?
1: Mahvoldum dedi.
4: Mahvoldu tabii.
1: Kerim abi, bak sana ne diyeceğim.
4: Söyle ortak.
1: Leyla gelmedi.
4: E gelmesin ne olur?
1: Şöyle böyle diyorlar. Dolandırmış arkadaşlarını. Dün senden 150 bin borç almıştım ya. Ona vermiştim.
4: Gitti o para.
1: Sen de mi öyle diyorsun Kerim abi? Yapma, daha neler gitti biliyor musun?
4: Boş ver. Patronsun artık. Böyle şeyler sana koymaz. Adam gibi evlendiririz seni. Şimdi git ocağın başına, sahibi olarak sıva kolları.
1: Baş üstüne.
4: Artık baş üstüne yok oğlum. Patronsun.
5: Öyle ya.
1: Belki de gelmiştir değil mi Kerim abi? Gelmedi mi?
6: Boşuna bekleme. Gelmeyecekmiş artık.
1: Kim söyledi?
7: Haber geldi. Bir herif de kaçmış.
1: Bir herif de mi?
6: Eniştemiz müteahhitmiş.
8: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
9: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
8: Yuvasına dönecek kim bilir ne kadar çok sevilecek.
6: Yaşasın haydutlar geliyor haydutlar! Mahmut amca göster kendini!
8: Hayır, hayır bırakın çocuk! Ölüm vadisine 50 bin dolar getirin. E bir bilet.
10: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
8: Buna inanıyorum.
11: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
10: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
12: Büyük mağaralarda.
10: Keskin geliyor mu?
8: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
10: Tabii çocuğu öldüreceğim.
12: Yumuşak, yumuşak.
10: Artık kocaman bir adam oldum.
13: Yumurcak Küçük Kovboy yarın 18'de TV4'te.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
15: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
16: Siz de hesap kurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla.
6: Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
7: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: peşindeysen.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
5: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
6: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
5: Bu telefona ne deriz?
6: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
5: onun özellikleri
6: budur
5: de.
6: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
5: Hayırlı olsun.
6: Şuna da bir bakabilir miyim?
7: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.

0: büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: O mesleğine tutkuyla bağlı.
6: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
5: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
6: Yapacağım bir işin de yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
5: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
6: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
17: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
18: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
19: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
20: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
9: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
21: Kral Şakir.
22: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
22: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
22: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
22: Ben.
21: Botanik, abaküs,
22: kasa,
21: marul,
22: kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara!
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
18: Dünyanın bir

0: Sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: anların dondurması Oando.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Gold Toys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zekada 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Kahveci! Hop buraya bak usta! Ya neydi bu yeni gelen çaycının adı ya? Kahveci!
3: Çaycı! Neredesin lan? Kaç saat oldu ıhlamur istedik?
4: Çaycı! Bize 5 çay!
3: Şşt!
4: Neydi senin adın? Çaycı!
3: Çaycı neredesin lan?
5: Duymuyor mu aslanım? Müşteri tutuyor. Çık bir geliyor de.
6: Peki abi.
5: Öst! Abi yok. Duymayacağım bir daha. Patron diyeceğim.
6: Peki patron.
5: Ha şöyle, müşteriye bak, güzel konuş ha. Öyle tamam anladık filan yok.
6: Buyurun efendim.
3: Nerede lan bizim ulamur?
4: Bize 5 çay.
6: Baş üstüne efendim, hemen geliyor.
5: Eserin, hep böyle konuşacaksın işte. Baş üstüne, emriniz olur, derhal. Müşteri veli nimetin senin. Hadi sallanma, acele et.
7: Ne haber patron?
5: İş sırasında labale olmak.
7: Ay yerim şimdi seni valla. Patronluk da pek yakıştı. Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
5: Git kız işine.
7: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
5: O bir kere olur. İstanbul'da aklı başında olan erkek evlenir mi be?
7: Canım.
5: Dur bakayım dur. Ne oluyor aslanım? Bu ne bolluk? Kaç şeker koyuyorsun böyle?
6: Müşteri öyle istiyor patron.
5: Müşteri ister, sen ona bakma. Maksat israf olsun. Zarar ettirsin de bize. Bundan sonra hepsine tek şeker. Devir, ekonomi devri aslanım. Gözünü dört aç.
6: Bağış üstüne patron.
5: Biz senden kaybediyorsun oğlum. Günah değil mi? Bak, binde 0,1 bilmem kaçından ortak ettik seni ocağa. Hadi bakayım. Koş fırtına gibi. Saat tutacağım. En üst kata çıkıp inmem bir dakikayı geçmesin. Tamam mı?
6: Tamam patron.
5: 1, 2, 3 fırla!
6: Çaylar geliyor!
5: Aferin. Adam olacak bu çocuk. Pek kafası çalışmıyor. Biraz ekonomiden anlasa

0: Albertina Müzesi'nden çıkıyor, Viyana'daki en büyük saray bahçelerinden birini görüntülüyoruz sizler için.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler yine şöyle bir nostalji yapalım istiyoruz. Görmüş olduğunuz bu bahçe Avusturya Macaristan İmparatorluğu esnasında o yıllarda tabii ki hükümdarın kullandığı özel bahçelerden bir tanesi. Viyana'da bütün parklar halka açıktı o yıllarda. Sadece bu park krala aitti. Arkamızda şu anda görmüş olduğunuz büyük taş binaysa yine bir barok mimari ve şu anda kütüphane olarak bir kısmı müze olarak kullanılıyor. Tabii eski dönemlerde kışlık saray olarak kullanıldığını öğrendik diyoruz. Hakikaten bir akşamı burada tamamlayacağız. Hava yavaş yavaş kararıyor. Bizler kameralarımızı kapatacağız. Akşam yemeğine doğru yol alacağız. Viyana turundan bugünlük bu kadar diyoruz ve yarın Avusturya'yı sizler için gezmeye devam edeceğiz.

0: Sanat Tarihi Müzesi'nde Rafael Salonu'nu ziyaret ediyoruz. Bu ünlü ressamın harika eserleri sergileniyor bu salonda.
1: Bu keyifli müzeden harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Viyana'daki müze turumuzu tamamladık, akşamı bulduk. Akşam yemeğinde keyifli bir ortamdayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'da, Viyana'da ilk akşamımızı yaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer özel bir restoran, Salon Plafon adını taşıyan bir mekandayız. İşte görmüş olduğunuz gibi ambiyans çok çok güzel. Özel yemekler olduğunu söylediler ve bakalım bu akşam bize neler sunacaklar. Sundukları her şeyi sizlerle paylaşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Viyana'da akşam yemeğine davetlisiniz.
0: Viyana Turizm Ofisi yetkilisi Florian'da söz.

0: bir akşamı daha tamamlıyor. Viyana turuna yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz diyoruz. Avusturya turunda ikinci günümüzdeyiz. Viyana'daki turumuza yepyeni bir sabaha uyanarak devam ediyoruz. Jale Hanım'la birlikteyiz. Viyana sokaklarını kendisiyle dolaşacağız.
1: Viyana bildiğiniz gibi Avusturya'nın baş şehri. Çok nazik, çok güvenli bir şehirdir. Yaşaması, hakikaten yaşama imkanları çok güzel olan bir şehir. Osmanlılarla tabii ki tarihimiz de, buradaki tarih ve Osmanlı tarihi çok yakın. Habsburg İmparatorluğu burada o zamanlar Osmanlılarla hem arkadaştı hem de düşmandı bildiğimiz gibi. 1500 ve 1600 yıllarında yani 200'e yıla yakın Osmanlı İmparatorluğu'yla Habsburglar hem hakikaten bir yandan anlaşmışlardı, bir yandan da tabii ki savaşları olmuştu. 1683 yıllarında bildiğimiz gibi son savaştan sonra Osmanlılar Viyana'dan vazgeçtiler diyelim. Ve 1918 yılına kadar da Habsburg İmparatorluğu Viyana'da krallığı vardı. 1918 yılından sonra da Cumhuriyet kuruldu. Avusturya 1938 yıllarından itibaren maalesef Nazi rejimine, onların Nazilerin eline geçti. 1945 yılında da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da 2. Cumhuriyet kuruluna kadar da tam serbest bir ülke değildi. Ama 1955 yılından itibaren hani çok zengin olan, hala bugün çok çok zengin olan bir ülke ve kültür açısından olsun, müzik açısından olsun, yaşama açısından olsun bugün dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi.
0: Peki şimdi izleyicilerimiz merak ediyorlar. Viyana'ya geldiklerinde en fazla gezmeleri gereken, mutlaka görmeleri gereken 3 yer neresi olabilir?
1: Tabii ki birinci Viyana. Birinci Viyana bugün Viyana'nın en eski bölgesidir. En güzel binaların olduğu yerdir. İkincisi tabii ki Belvedere Sarayı'dır. Belvedere Sarayı'nın hem bahçesi çok güzeldir hem sarayları çok güzeldir. Üçüncü de bence tabii ki Schönbrunn Sarayı. Yani buradaki kralların yazlık sarayıdır.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Viyana gezimiz boyunca Jale Hanım'la beraber dolaşacağız yine. Ne yapıyorsak sizler için değerli izleyenlerimiz hiçbir yere ayrılmayın. Viyana turumuz devam ediyor.

0: Burası da Krallık Sarayı.
1: Hofburg yani Krallık Sarayı'nı gezmeye devam ediyoruz. Burası Orta Çağ'dan kalma bir şehir elbette. Ve Avrupa'nın en önemli imparatorluklarından birinin de başkenti. O yüzden her bina birbirinden değerli ve eski. Arkamda görmüş olduğunuz bina ise 1300'lü yıllardan kalma.

Bölgenin en eski ve ilk binası diyebileceğimiz binası ve zaten görmüş olduğunuz gibi Avrupa miras işareti var üzerinde. Yani önemli koruma altında bir bina diyebiliriz. Eski yıllarla ilgili bir başka bilgi de işte arkamda görmüş olduğunuz bu kapı elbette akşamları kapanıyordu dışarıdan gelen saldırılara karşı. Şu anda üzerinde bulunduğumuz hemen arkamızda yer alan bölgede de şu anda bir köprü ve o köprüden geçerek binaya ulaşılıyor. Su doluyordu ve o hendek düşmanın içeriye girmesini engelliyordu. Tam bir ortaçağ binası diyebiliriz. Şehirde zaten tam bir ortaçağ şehri. Gezmeye devam ediyoruz. Bakalım bundan sonra neler göreceğiz.

0: çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
1: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
0: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
2: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar! Mahmut amca, göster kendini!
0: Hayır, hayır, bırakın çocuk! Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. E bir bilet.
3: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
0: Buna inanıyorum.
4: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
3: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
5: Büyük mağaralarda.
3: Keskin geliyorum.
0: Peki parayı vermezler, seni atacaksın.
3: Tabii çocuğu öldüreceğim.
6: Yumuşak, yumuşak.
3: Artık kocaman bir adam oldum.
7: Yumurcak Küçük Kovboy yarın 18'de TV4'te.

bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı güneş ve üstümdeki renk gibi kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul'da Adalar ilçesinde Kınalı Adadayız. Mükemmel bir program sizleri bekliyor benden söylemesi. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

Şu anda Kınalıada'da Alsancak Caddesi diye geçiyor olduğum yer. Hemen Kınalıada vapur iskelesinin ön tarafındayım. Güne şöyle güzel bir kahvaltıyla başlayalım diyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz Recep Bey? Evet dedi. Şöyle bir enerjimizi depolayalım. Ondan sonra ada sokaklarında kaybolalım. Kınalıada geldiğiniz zaman yani göreceksiniz diğer adalara göre en sessiz, en sakin ada diyorum. Susuyorum ve sizi hemen vapur iskelesinin karşısında adanın en eski, ürünleri en güzel ve en meşhur 1951 yılından beri adada olan pastanesine götürüyorum. Haydi gelin.

Şimdi girişte söyledim, tekrar belirteyim. Burası Adana'nın en eski pastanesi. 71 yıllık bir pastane. Hemen vapur iskelesinin karşı tarafında sevgili seyirciler. Bu pastaneye geldiğiniz zaman mutlaka yemeniz gereken şeyler bunlarmış. Yani her yerde işte simit yiyebiliriz, açma yiyebiliriz ya da poğaça yiyebiliriz. Hepsi çok lezzetli. Hepsini kendileri yapıyorlar ama buraya geldiğiniz zaman mutlaka bu palmiyeden, mutlaka bu poğaçadan, buraya özel ve mutlaka bu milföy hamurundan yapılan ürünlerden yemeniz gerekiyormuş. Benden söylemesi, hatta palmiye denilen bu tatlı ürün biraz önce çıktı. Siz de buraya geldiğiniz zaman mutlaka bu pastaneye uğrayıp bu ürünlerden yemelisiniz ki sadece bunlar yok. İçeride mis gibi bir kokunun yanı sıra mükemmel kurabiyeler ve tatlılar da var, benden söylemesi.

Ben şimdi şunu denemek istiyorum. Eritilmiş kaşar var ortasında. Sanırım ballı bu. Aa, palmiye efsane. Buraya geldiğiniz zaman kesinlikle palmiye yiyin. Ben şimdi bunları yiyeyim. Sonrasında sizleri ada sokaklarından karşılayacağım. Burayla ilgili şunu söyleyeyim. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah 6.30'da açılıyor. Gece müşteri kaçta giderse o saatte kapanıyor. Belirli bir kapanış saati yokmuş. Diyeceksiniz ki kışın açık mı bu pastane? Bu pastane Kınalıada'da 23 Nisan'da açılıp 29 Ekim'de kapanıyormuş. Kışında dolayısıyla kapalı diyelim ve bunlar bittikten sonra ada sokaklarında buluşalım.

Kınalı Ada yürüyerek 30 dakikada gezilebilen bir adaymış. Prens Adaları içinde büyüklük olarak 4. büyük adaymış Kınalı Ada. Yürüyerek 30 dakikada gezilebiliyormuş. Bence bu çok güzel bir şey ama diyorsanız ki Yıldız'cığım ben yürüyemem. İstanbul kartınızla burada elektrikli belediye otobüsleri ve taksiler var. Onları kullanarak yine adada gezebilirsiniz. O zaman ne duruyoruz? Şöyle sahil şeridinden adayı gezmeye başlayalım. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Mutlaka burada adada her yerde denize girilebiliyor. Onu belirtmek istiyorum size mutlaka. Yine vapur saatlerine de şehir hatları internet sitesinden bakabilirsiniz diyelim. Ve sizi adayla baş başa bırakalım.

Şimdi adaya geldiğiniz zaman Kınalı Çarşı Caddesi'nden hemen Akgünlük Sokağı'na girdiğiniz zaman böyle birbirinden güzel tezgahlar var. Bu tezgahlardan alışverişinizi yapabilirsiniz. El emeği, göz nuru hepsi de. Yine şunu da belirtmek istiyorum. Bu tezgahlar sadece adada yazın açık. Kışın kapalı. Çünkü kışın adada zaten yaşayan insanlar evet var ama fazla olmadığını belirtmek istiyorum. Yazın bile adanın nüfusu 3000'e çıkıyormuş. Normalde hafta içi Büyükada'ya da gitmiştik. Büyükada'da hafta içi adım atamıyorsun. Gerçekten de. İşte Burgazada buraya göre biraz daha kalabalık ama en sakin adanın Kınalıada olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle ilerleyelim. Yine burada da birbirinden güzel kolyeler ve bileklikler satılıyor. Şöyle devam edelim. Bütün adalarda böyle saç aksesuarları var sevgili seyirciler. Bu kalın olanı. Hemen şöyle Recep'in yan tarafında da yine ince olanları var. Arkada hanımefendi ya da beyefendi çalışıyor galiba. Ama şu an kimse yok burada da. Fiyat soramıyorum. Yine magnetler var birbirinden güzel. Ada temalı. Şöyle kameraman arkadaşım Recep'e göstereyim. Bu tezgah açılmamış ama burada da bakın şöyle el emeği, göz nuru çantalar var. Açılmadığı için fiyat soramıyorum. Yine burası da açılmamış. Aa, şapka tezgahı. Bayılırız. Hemen şunu şöyle bir kenara bırakayım ve merhaba, hoş bulduk. Şu şapkayı bir deneyeyim. Adaya geldiğiniz zaman diğer adalarda olduğu gibi bu elektrikli otobüslerle adayı gezebiliyorsunuz eğer isterseniz ya da dilerseniz bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Eskiden faytonlar vardı biliyorsunuz. Mesela bu adada fayton hiç yokmuş. Yürüyerek 30 dakikada gezilebildiği için ada. Adalara geldiğiniz zaman mutlaka hem sahil kısmında hem de sokak aralarında tarihi evlerin önünde fotoğraf çektirmeyi ya da çekmeyi bence ihmal etmeyin. Begonviller de ayrıca bir renk katıyor bu tarihi evlere. Kınalıada İstanbul'a en yakın ada sevgili seyirciler. Bunu söyleyebilirim sizlere. Kabataş'tan, Kadıköy'den sabah 9'da binip işte 10'u çeyrek geçe gibi burada oluyorsunuz. Kabataş'tan 9'da bindiğiniz zaman 9.25'te vapur Kadıköy'de oluyor. Yazın sabaha kadar vapur var diye biliyorum ben. Ama yine saatleri var. Sabaha kadar vapur var ama yine saatleri var. Onun dışında kışın sabaha kadar vapur olmadığını söyleyebilirim. Yine şehir hatları vapuru eğer size uymuyorsa belediyeye bağlı deniz taksiyle gelebilirsiniz. Telefonunuza bu uygulamayı indirdikten sonra ne kadar tutacağını bilmiyorum. Onun uygulamasından bakabiliyorsunuz ücretini. İster bir kişi örneğin 100 liraya buraya geliyorsunuz. İstiyorsanız 10 kişi o fiyata buraya gelip aranızda bölüşüyorsunuz. Dönüşte de şehir hatları vapur iskelesinin olduğu her yere deniz taksiyi çağırabiliyorsunuz. Yine burada olduğu gibi. Yine şöyle bir bilgi vardı burayla ilgili. Balık yenilebilecek en güzel ada diye söyleniyor Kınalıada için.

Valla bu evin dışı bana Bozcaada'yı andırdı. Zaten adanın sokakları gerçekten Bozcaada'yı andırıyor. Hemen evle ilgili konuşacağım ama abi nasılsın? Kolay gelsin. Bak taze taze ürünleri de böyle ada sokaklarından, seyyar geçen manavdan satın alabilirsiniz. Kınalı Bağ sokaktayız. Deminden beri şöyle şöyle çalıyorum, yemin ederim. Şöyle şöyle çalıyorum. Şöyle bakıyorum, kimse yok. Ama olduğu yeri bayağı bir güzelleştirmiş bence. Buraya bir tane de sandalye koymuş. Herkes burada bence fotoğraf çektirsin diye. Şöyle oturayım, bacak bacak üstüne atayım. Birkaç kare de benim şurada fotoğrafım olsun. Şu turuncu, şu tabelalar beni fazlasıyla çekti. Mükemmel insanı dışarıda aramanıza gerek yok.

yok. Ben dışarı çıkarken haber vereceğim demiş evin sahibi. Ya deliler haklıysa diyor, doğru söylüyor. Ya ben haklıysam, deliler değil. Biraz da yanlış yoldan gidelim, hem gezmiş oluruz diyor. O zaman ne duruyoruz? Oturalım şu sandalyeye. Birkaç kare fotoğrafımız çekilsin burada.

Ya adada var ya bütün sokaklar birbirinden güzel. Bak Kınalıbağ sokağından çıktık. Beşiroğlu sokağındayız. Bir de hani kalabalık yok. İstediğin gibi yürüyorsun. İstediğin gibi bisiklete binebilirsin. Yani Büyükada'da bisiklete bindiğimiz için işte Burgazada'da da yine taksiyle, elektrikli taksiyle falan gezdiğimiz için ben burada yürüyerek gezmeyi tercih ediyorum açıkçası. Ve nereye gidelim? Hemen sahilde meşhur bir dondurmacı var. Dondurmacıya gidelim. Bir dondurma yiyelim. O kadar ada sokaklarında yürüdük. Değil mi? Kahvaltıdan da biraz vakit geçti. Bir dondurmayla bence güne devam edelim.

0: dondurma yemeye geldik. Bu dondurmacı Adana'nın en meşhur dondurmacısı. Yaklaşık 55 senelik bir dondurmacı burası. Evet.
1: Yani üçüncü kuşak.
0: 55 senelik ama üçüncü kuşağız diyor. 55'in üstüyüz diyor. Birbirinden güzel dondurma çeşitleri var. Fıstıklı, ahududulu, ballı, bademli, şeftalili, kaymaklı, çilekli, limonlu. Ondan fazla dondurma çeşidi var. Biz de alalım o zaman bir dondurma. Adaya gelmişken dondurma yemeden gitmek tabii ki olmaz. Haftanın 7 günü sabah kaçtan akşam kaça kadar açıksınız?
1: Normalde 11'de açılıyoruz.
0: Sabah 11'den akşam? Gece 1'i çeyrek geçeye kadar açıklarmış. Hafta sonu?
1: Aynen.
0: Hafta sonu da aynıymış. Peki sezon ne zaman açılıyor sizde? Ne zaman kapanıyor?
1: Nisan 1'de açıyoruz.
0: Nisan 1'de sezonu açıyorlarmış.
1: Kasım
0: 1'de de sezon kapanıyormuş. Yani Kasım 1'e kadar Kınalı Adaya gelirseniz bu meşhur dondurmacıda dondurma yiyebilirsiniz. Hangilerinden alayım?
1: Bal
0: badem krokanı tavsiye ediyorsunuz. Bitter çikolata.
1: Meyvelerden
0: severim frambuaz, böğürtlen. Aa, ben hayatımda hiç greyfurtlu dondurma yemedim. Greyfurt nane biraz acımtırak ama dedi yiyebilirsiniz dedi. İlk kez greyfurtlu naneni dondurma yiyeceğim. Ben beğendim ya. Çilek var, frambuaz var, bitter çikolata var, kavun var, şöyle portakal var, bal badem krokan var. Şimdi ben bu dondurmamı alıp sahile gidiyorum. Adaya geldiğinizde mutlaka dondurma yemeniz gereken, görmüş olduğunuz gibi bu dükkan. Ömer Usta Allah rahmet eylesin ama üçüncü kuşaktan devam ediyorlar. Sırf İstanbul'dan buraya yemin ederim size bütün samimiyetimle söylüyorum dondurma yemeye gelinir. Ben dondurmamı yiyeyim. Sonrasında buluşalım.

0: Bolca adayı aratmayan evler var burada. Görmüş olduğunuz gibi. Kafe mi ev mi?
1: Ev. Herkes kafe sanıyor.
0: Herkes kafe mi zannediyor? Evet. Herkes önünde fotoğraf çektiriyor, çektiriyor mu? Peki siz bundan rahatsız oluyor musunuz?
1: Bazen oluyorum ama genelde olmuyorum.
0: Bazen oluyorum, genelde olmuyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. İsim?
1: Alem.
0: Alem Bey. Evet. O kadar güzel yapmışsınız ki. Bak şöyle bakıyorum, rica ederim ne demek. Ve bakmaya doyamıyorum. Yani yemin ederim bakmaya doyamıyorum. Ya mükemmel ya.

0: Mükemmel, mükemmel. İçimi açtı Alem Bey burası. Çok mu eski bir?
1: Denlemesini, hepsini baştan yaptık.
0: Hepsini siz yaptınız.
1: Evet.
0: Nereden aklınıza geldi burayı böyle süslemek ya?
1: Renkler hoşuma gidiyor. Yani mavi hoşuma gidiyor bir kere yani.
0: Ya vallahi billahi aşırı güzel ya.
1: Maviyi seviyoruz.
0: Maviyi ben de çok seviyorum ve burası aşırı güzel gerçekten. Kahvenizi de aldınız, yudumluyorsunuz.
1: Evet.
0: Hafta sonları bayağı kalabalık oluyordur burası.
1: Çok yoğun. Sıra oluyor burada. Resim çekti.
0: Gerçekten
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii.
0: Aa, vallahi bayıldım. Ay ben de şöyle karşınıza oturacağım.
1: Tabii, buyurun.
0: Ben de birazcık buranın keyfini çıkartacağım.
1: Tabii ki.
0: Vallahi benim neyim eksik Alem Bey'den ya? Abla gel. Gel yanıma. Şimdi bir daha söyle.
2: Her hafta izliyorum. Büyükada'ya gittin. Anadolu Feneri'ndeydin.
0: Evet, evet.
2: Her hafta izliyorum.
0: Ay çok teşekkür ederim. Nereden geldin?
2: İstanbul.
0: Neresinden? İstinye'den geldin. Denize mi gireceksin?
2: Evet, şurada koy var, çok güzel.
0: Gerçekten buranın denizi harika. Fazlasıyla temiz ve sakin, girilebilecek güzel. En güzel denizlerden biriymiş İstanbul'da. Aynen, onu öyle. Söylemek istiyorum.
2: Harika bir iş yapıyorsun. Gerçekten İstanbul'u tanıtıyorsun. Biz de sayende geziyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Utanıyorum
2: görüşürüz.
0: Böyle söyleyince.
2: Hayır,
0: isim,
2: gerçek,
0: isim
2: Zehra.
0: Zehra Hanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Keyfiniz bol olsun. Hoşçakalın. Siz de kendinize iyi bakın. Hayır. Valla ben Alem Bey'in karşısında oturmaya devam edeceğim
1: kahve
0: şöyle. Kahve vallahi içerim, ne yalan söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Yani böyle güzel bir evin önünde kahve içerim. Yaz kış adada mı yaşıyorsunuz?
1: Yaz kış değil, 6 ay gibi düşünüyorum.
0: 6 ay. O zaman siz şöyle bu güzel evin dışına bakarken ben de Alem Bey'le karşılıklı bir kahvemi yudumlayayım, ne dersiniz?

0: Burası Kınalı Çarşı Caddesi. Onu söyleyebilirim size. Çarşının içinde yani iskelenin orada bu arada bisiklete binmek yasak. Onu da söyleyeyim. Burada yasak mı? Ha burada da yasak. Çünkü diğer adalarda da yasak olduğu için bunu da belirtmek istedim. Şimdi sizi çok ama çok meşhur bir muhallebiciye getirdim. 1965 senesinden beri var olan bir muhallebici. İncirlisi, portakallısı, bir de nelisi var? Fıstıklısı varmış muhallebinin. Tabii buraya geldiğiniz zaman sütlaç, keşkül ya da revani, ekmek kadayıfı pardon, Kemalpaşa tatlısı, karıştı şerbetli tatlılar yiyebilirsiniz ama işte kazan dibi falan. Ama buranın en meşhuru, çıkart kardeşim üçünü de, portakallı, fıstıklı, incirli muhallebi. Bu incirli, bu portakallı, bu da fıstıklı muhallebi. Mutlaka Kınalı Adaya geldiğiniz zaman Kınalı Çarşı Caddesi'nde bu meşhur muhallebici de muhallebi yemenizi tavsiye ediyorum ben. Haftanın 7 günü açık mısınız? Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Hafta içi 12'den 12'ye.
0: Hafta içi öğlen 12'den gece 12'ye kadar. Hafta sonu?
1: 9'dan 2'ye.
0: Sabah 9'dan gece 2'ye kadar açıklarmış. Kışın kapalı olduğunu söylemek istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Şunu şöyle verelim. Ya da üçünü de tatına bakalım ya. Değil mi Recep? Valla ben incirliyi en çok merak ediyorum. Şöyle. Vallahi bayağı güzel. İncirli, cevizli. Fıstıklısına bakayım. Vallahi hepsi çok güzel muhallebilerin. Yalan yok yani. Şimdi portakallısını deneyeceğim. Sanırım portakallı muhallebi de ilk kez deniyorum. Kesinlikle incirli, fıstıklı ve portakallı muhallebiyi denemenizi tavsiye ediyorum. Adaya gelip burada deneme şansınız varsa gelin burada deneyin. Eğer yoksa ben İstanbul içinden Yıldız'cığım oraya gelemem. Seni belki geç izledim diyebilirsiniz, sezon bitmiş olabilir belki siz izlediğiniz zaman. Kurtuluş ya da Nişantaşı'na gidip mutlaka bu muhallebilerin tadına bakın. Üçü de birbirinden güzel, benden söylemesin.

0: cüzdanı bulan gazeteyi okur.
1: Mükafat olaraktan beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
0: Evet.
1: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be.
2: Rodriguez geldi İstanbul'dan, ya gelmiş ya.
3: Ben çarpıcıya kız vermem.
4: Ben sana yolu söylerim, hadi.
5: Bankayı soydular.
6: Yakalayıp şöyle tırlar.
7: Şoförü teşhis etti.
8: El Cordobeslerin ikincisi. Pazara görüşeceğiz El Cordobeslerin ikincisi.
9: Küçük areneye, orada boy ile çalışacaksın.
8: Boy istemez.
3: Kızla!
8: Bu annem mi? Çabuk!
10: Turist Ömer boğa güreşçisi bugün 16.15'te TV4'te.
11: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
18: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
19: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
4: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: O mesleğine tutkuyla bağlı.
7: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
7: Yapacağım bir işin de yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
6: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Bugün 13'te TV4'te.
7: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
8: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: dondurması Oando. Oando.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada tadımız kaçıyor.
6: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
4: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
7: Trim dışında her şeyi çekerim.
8: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
7: Apartman sakinleri, sakin olalım. Biberi az kaldı.
8: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
6: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da biber hızı evinizde. Ha.
7: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında
4: hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
4: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
8: Yazmışlar abi.
4: Altını çiziyorum oğlum.
10: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
12: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
13: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
1: Kuşları...
2: Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
2: Bitti. Bitti. Bay bay.
5: Tamam.
1: Artık anlık üç gidersin.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: anların dondurması Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
11: Kasa.
10: Marul.
8: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: anların dondurması Oando.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
4: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
8: Şimdi sizlere mutlaka Kınalıada Camii'ni göstermek istedim sevgili seyirciler. Kınalıada Camii adanın ilk yapılan camisi. Bir kere onu söylemek istiyorum sizlere. 1950 yıllara kadar Kınalıada'da cami bulunmamasından dolayı o dönemlerde ada halkı Adnan Menderes'ten bir cami yapılmasını istiyor. 1958 yılında Karaköy Meydanı'nda bulunan ve yerinden sökülen mescidin Kınalıada'ya monte edilmesini isteyen Adnan Menderes'in bu isteği gerçekleşememiş. 1964 yılındaysa Başar Acarlı ve Turhan Uyaroğlu Kınalıada Camii'ni inşa etmişler. Sevgili seyirciler, cami mimari yapısıyla buraya gelen bütün turistler tarafından ziyaret edilen bir cami. Sizlere

bu adanın, Kınalı Adanın balığı bayağı güzelmiş gerçekten de. E o zaman ne diyoruz? Et, balık, kelle, bunlar yenir, elle diyoruz ve balığımıza dalıyoruz. Ay balık vallahi o kadar güzel ki, ellerinize sağlık beyefendi. Taze taze, çok lezzetli. Hatta şunu da bu güzel dostumuza böyle verelim. Al bakalım. Adada fazlasıyla kedi var. Fazlasıyla köpek var. Tabii ki balığımı yemeye devam edeceğim. Ama Recep diyor ki artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok keyifli bir gün geçirdiğimi düşünüyorum ben. Umarım sizlere de bu keyfi, buranın güzelliklerini yansıtabilmişizdir. Mutlaka gelmeniz gerek. Hafta içi bayağı sakin. Hafta sonu tabii ki bu sakinlikten eser yok diyebiliriz. Özellikle yaz aylarında, ama yine de diğer adalara göre daha sakin bir ada. Ben özellikle şu atmosferi çok sevdim. Burası ne diye geçiyor? Çınaraltı diye geçiyormuş burası. Zaten şöyle kocaman bir çınar ağacı var ama hani bir sokağa, bir caddesi var mı diye merak ettim. Çınarlı Köşk olarak geçiyormuş burası. Zaten birbirinden farklı balık lokantaları var. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin, geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Sezon bitmeden mutlaka ama mutlaka bence gezilecek yerler listenizin başında olsun Kınalı Ada diyorum ben ve öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: Hadi boncuk yavrum, çek bakalım Mina ablanın niyetini ha. Şöyle, şimdi okuyalım bakalım. Neyse halim o çıksın falı.
1: Dur Tonton amca, ben söyleyeyim Mina'nın falını. Bak boncuk ne diyor. Kumbaran 5 defa dolunca ameliyat paran birikmiş olacak. Boncuk, o zaman Mina de bütün çocuklar gibi koşup oynayacak diyor. Dur bakayım, eskisi gibi cambazlık bile yapacakmışsın.
0: Doğru Azize ablanın dedikleri ha? Yakında tamamen iyileşeceksin. Boncuk senin de falına baksın mı Azize?
1: Benim falımdan ne olacak Tonton amca? Halimizden memnunuz biz, öyle değil mi İbiş? Boncuk Ayla'nın falına baksın.
2: O pis hayvan mı söyleyecek kaderim? Ben sizler gibi uyuşuk değilim. Ömrümü bu aşağılık çadır tiyatrosunun adi seyircilerine eğlendirmekle geçirmeye niyetim yok.
1: Hadi be sen de, nesi var buranın? Hem eğleniyor hem eğlendiriyoruz. Hamdolsun karnımız da doyuyor. Oh, bizdeki keyif krallarda yok.
2: Ben zengin olmak istiyorum. Bu çöplükte değil, apartmanlarda, villalarda oturmak istiyorum. Otomobilim, incilerim, elbiselerim, güzel kıyafetlerim olsun istiyorum. Hem ne olacak göreceksiniz.
1: Allah versin kızım, gözümüz yok. Sen ne diyorsun bu işe İbiş? Hı? Efendim?
0: Ne diyor?
1: Aç tavuk kendini arpa ambarında görür diyor.
2: O zaman hasedinizden büsbütün çatlayacaksınız.
0: Ha, bakalım boncuk sana ne diyor?
1: Ne derse kabulüm benim.
0: Oo.
1: Ne diyor?
0: Tez vakitte hayatının erkeği çıkacak karşına. Hem saadet, hem şöhret, hem para. Az acı çekmek de var hesapta ama sonu aydınlık, düğün, tantana.
2: Aklınızca beni kızdıracaksınız öyle mi?
1: Amma da uydurdum be Tonton amca.
0: Uydurmadım ki, bak.
1: Tez vakitte hayatının erkeği çıkacak karşına.

0: spor sayfasını bana ver. Oo, gene yaktın bizi Galatasaray! Ulan sinek hakem!
1: Tanıdın mı?
0: Hı? Hangi takımda oynuyor?
1: Aklını topla kızım! Milyoner Tarık Arman'la nişanlısı Selma! Hani resimleri vardı bende?
0: Sosyetiklerle işim yok benim!

0: ama. Tanımadın mı Tarık Armand'ı?
1: Azrail tanısın o sosyete züppesini, puh!
2: O kadar da sert bakma be peder bey.

0: Buyurun.
1: Merci.
0: Babanız sizi bekliyor.
1: Keyfin alemde, öfkeli mi?
0: Pek değil efendim.
2: Rezalet! Kepazelik! Bu herifi tımarhaneye kapatmalı!
3: Kimi babacığım, kim çıldırmış?
2: Sen!
3: Ben mi?
2: Evet, sen! Şu 15 gün içinde çektiğin parayı biliyor musun?
3: Selma'ya doğum gününde küçük bir hediye aldım.
2: Evet, 12.000!
3: Sonra biraz kırılmıştı, gönlünü almak için...
2: Gönül almak için 7.000!
3: Selma ile nişanlanmamı siz istemiştiniz.
2: Hata etmişim! Meğer onun da zıpırlıktan yana senden kalır yeri yokmuş! Darılıp barışmalarımız bana kaça mal oluyor biliyor musun?
3: Biliyorum babacığım! Az önce Selma'yı baloya götürmek için 5.000 liracık daha aldım.
2: 5.000 lira daha mı aldın? Çık dışarı, elimden kan çıkacak!
3: Sinirlen babacığım!
0: Tarık Bey!
3: Aa, buyurun! Geldi mi şeker?
0: Yoksa unuttun mu randevu verdiğini?
3: Hayır, unutur muyum hiç?
0: Beni öpmeyecek misin?
3: Buyur canım. Adı neydi bunun?
4: Ne bileyim ben?
3: Nazan'la randevum vardı benim, bak bu geldi.
4: Ha, anlıyorum Tarık Bey. Nazan Hanım'a evde olmadığınızı söyleyeceğim.
3: Sen bir harikasın Şakir! Aman idare et!
4: Tarık Bey evde yok Nazan Hanım.
0: Ben Nazan değilim bir. Tarık Bey bana bu saatte randevu verdi iki, evde yoksa da gelene kadar beklerim üç.
4: Yani küçük hanım, bu ne zorbalık yahu, delirmiş bu kadınlar be!
0: Tarıkcığım, senin geri zekalı uşağın evde olmadığını söyledi.
4: Kız kardeşim.
3: Oo, hoş geldin. Kız kardeşim. Koskoca adamsın, utanmıyor musun yalan söylemeye? Sen bugünlerde adam akıllı sapıttın. Gel canım.
0: Tarık Bey evde mi? Bu saatte bekliyordu beni.
4: Buyurun efendim, Tarık Bey sizi salonda bekliyor.
2: Koskoca herifsin, utanmıyor musun yalan söylemeye?
3: Nazan, sen miydin?
0: Evet şekerim, ben baş başa olacağımızı sanıyordum.
3: Ya baş başa, baş başa, tabii ya baş başa. Sen buyur şöyle, ben şimdi geliyorum. Ben gidiyorum.
4: Ama ya
3: misafirler... Ay! Ne halim varsa gör!

0: arabamla, çakmağımı senin arabanda unutmuşum sevgilim.
1: Yoksa seninle de mi randevum vardı?
0: Hayır sevgilim, büroya telefon ettim. Kız eve gittiğini söyleyince, belki bir drink alırız dedim.
2: Drink?

0: gece en az 100 lira daha girer kumbarana.
1: Azize abla.
0: Ne oldu, ne derdin var senin?
1: Bizim Salih hastalandı gene.
0: Sızdı yani.
1: Ya, vakit de geliyor, Rasim baba kızacak.
0: Sizin numarada yalnız olmaz ki.
1: Ha, işte ben de onun için sana geldim ya.
0: Anlamadım.
1: Salih'in boyu ancak senin kadar.
0: 40 yıllık palyaço Salih'in yerini nasıl alırım ben, beceremem ki.
1: Becerirsin, becerirsin. Rasim baba, Salih'in sızdığını anlamasın. Tamam mı? Sağ ol Azize abla.
0: Hay Allah! Ne dersin? Palyaçoluğu becerebilecek miyiz Ebiş?
2: Bu gece 117 lira düştü Mine'nin hissesine.

0: şey değil. Sarhoş Salih iyice döktürüyor bu gece.
1: Herkes yuttu.

0: Aman dikkatli olun, bu saatte it köpek doludur ortalık.
1: Öyle itlerin kuyruğu bize kısa gelir Rasim baba. Bana Azize demişler, takılan alır boyunun ölçüsünü.
2: Kaçıracağız son otobüsü.
0: Yarın geç kalmayın.
1: Sabah hamama gideceğiz, öğlene döneriz Rasim baba. Delirdin mi sen be? Gitti son otobüste işte, ne olacak şimdi?
2: Bırak şimdi otobüsü.
1: Tabanvayla mı gideceğiz ta Üsküdar'a? Niye bindirmedin otobüse?
3: Hay!
1: Hay!
3: Merhaba! Hadi atlayın!
1: Basın bakalım da yeni moda ense tıraşınızı görelim!
2: Dur kız, dur!
3: Arkadaşın huylu biraz, boş ver, boşuna zaman geçirmeyelim!
1: Sen çeksene şu ön ayağını bakalım!
2: O ne biçim söz Azize?
1: Kellenin ortalık yerine bir valiz inerim, kendini morgun frijlerinde bulursun!
2: Aman yarabbi, rezil oldum!
1: Sen de neredeyse akraba çıkacaksın bu tekerlekli zamparalarla!
2: Onlar tanıdık, Tamer nişanlım sayılır!
1: Şu mesele, biz de enayi gibi...
2: Ne yapayım, sen gelmesen babam bırakmazdı!
1: Hanımefendi oynaşacak, biz aleti olacağız!
2: Ne olur, bırak keçiliği, sen de gel bizimle!
1: Babana söylerim diye mi korkuyorsun?
3: Uzatma, arabada bekliyorum!
2: Tamer'in ailesi çok zengin, beni de seviyor!
1: Peki, gazetedeki zibidi ne oldu?
2: O hayal kızım, Tarık Arman bizi alır mı? Ne olur, çadıra bensiz dönersem babam keser beni! Üsküdar'a git, bir iki saat sonra dönerim ben! İstikbalim sana bağlı!
3: Konferans bittiyse atlı arabaya!
2: Ne olur!
1: Hadi gazlayayım bakalım!
4: Enayiliğine doyma!
1: Duydun mu İbiş? Namusuna da enayilik olmuş da haberimiz yok! Ne dersin? Medeniyetin çok mu gerisinde kaldık yoksa? Şimdi ayvayı yedik işte! Hey! Görmemişin damadı ne olacak? Alsan arabana yapışırız çünkü! Lastiğin patlar inşallah! Bizi de gör be Allah baba, sucuk olacağız yağmurdan! Hey! Çüş ulan gebeş! Durmadın anladık, bari çamura sıvamayın insanı! Ya durursun ya da beni ezer, hapislerde çürürsün! Hey!
5: Bana bak kızım, intihara niyetliysen başka araba seç kendine!
2: Ne komik!
5: Komik olan ne?
2: Sen!
5: Ben mi?
2: Sen sensin, o yani, sen o...
5: Hay Allah, çattık müskülü belayı!
1: Hey, nereye? Sen ne biçim sosyetesin, hiç kibarlık yok mu sende?
5: Yok, ne olacak?
2: Olmasın be abicim, boş ver, ıslak sıcağına döndük bir abi, insanlı bir yere kadar atıver bizi!
5: Geç bakalım baş belası, hadi!
1: Başka zaman olsa tenezzül etmezdim ya senin arabana binmeyi!
5: Ya, şimdi de binme öyleyse!
1: Hiç insanlık yok mu sende, koskoca araba, bir kenara sıkışıversem ne olur yani, araban mı eski?
5: Bana bak!
1: Çok yaşa!
5: Sen de gör!
1: Sağ ol sosyete!
5: Hadi atla!
1: Ne olacak? Sıkıştık işte! Sen Tarık Bey'in nişanlısısın değil mi? Sağır mı? Aman dur abicim, dur!
5: Yine ne oldu?
1: Bavulum yolda kaldı!
5: Bagaja, bagaja, bagaja!
1: Hay sen aklında çok yaşa be sosyete! Zahmet etme, ben koyarım!
5: Günah! Çok yağmur yağıyor! Çarşıda bırakırız!
1: Araba değil, kibrit kutusu mübarek! Madem bu kadar param var, doğru dürüst bir araba alsana kendine!
5: Fazla konuştun! Çeneni kesecek misin sen?
1: Bari aksırırken ağzını kapa! Affedersin ablacığım, ya, aniden gel!
2: Canım!
1: Peruka taktığını çakamadım ablacığım, affet!
2: Çattık belaya!
1: Denize düşsem daha az ıslanırdım, şu hale bakın! Ay! Ay, çeksene şunu! Bir de beni dışarıda bıraksaydın ne hale gelecektim düşünsene! Ay dikkat, viraj var!
0: Görüyorum!
1: Ne sandık hali? Görmedinse diye izah ettim abicim!
0: Hani konuşmayacaktın sen?
1: Pekala! Bundan sonra yalvarsanız da konuşmam! Ne yapalım? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğiz!
0: Efendim?
1: Hiç abicim, sesli düşünüyorum! Bakalım daha neler gelecek başımıza! Ne oldu?
0: Benzin bitti. Allah'tan bidonda yedek benzin var. Hay Allah, koca bidona ne oldu ya? Bavulunu koyarken benzin bidonu yok muydu bagajda?
1: Yoktu.
0: Nasıl yoktu?
1: Basta ya yoktu işte. Görmedim.
0: Uçmadı ya koskoca benzin bidonu. Allah'ım, bize piyango çarptı bu gece. İleride benzinci var. Ben alıp geleyim bari.
1: Kendinize başka bir vasıta bulsanız iyi olacak. Peki, gidiyoruz işte, yedik sanki ağzınızı!

0: doğru biraz hafif ama idare eder işte. Al ye. Ye ye, günah bana be. Ay şöyle yahu, gülmek yakışıyor mu sana?
1: Sana da gevezelik yakışıyor.
0: Doğru ya, çenem de mübarek ağır makineli gibi durmak bilmedi, hala konuşuyorum değil mi?
1: Galiba.
0: İnsan bidonun üstüne benzin diye yazar, ne bileyim ben.
1: Bidonu sen çıkardın değil mi? Eyvah, benzinciyi geçiyoruz, atlayalım. Ha,
0: çabuk, çabuk al şunu. Hadi, al. Peki ben niye atladım kamyondan? Akıl akıl da gel kuyruğuma takıl.
1: İyi mi?
0: Uğursuzluk bende galiba.
1: Boş ver, bizim ev şuracıkta. Eve kadar gider, Şakir'i yollar, Selma'yı aldırırız.
0: Bisiklete binmesini bilir misin?
1: Hayrola? Ne olacak bu?
0: Daha çabuk gideriz.
1: Aa, bir bisiklet hırsızlığımız eksik. Atla bakalım baş belası.
0: Pedalla bakalım sosyete. Hey be, füze gibi uçuyoruz.
1: Bisikletin frenleri bozuk da ondan.
0: Şimdi yedik ayvayı işte.

0: Gel de çık işin içinden şimdi.
1: Oo, vay anasını! Ammada büyük evin varmış be sosyete!
2: Bu ıslak şeylerle zatürreye olacağız. Gel üstümüzü değişelim.
1: Yanımda elbisem yok.
2: Buluruz bir şeyler.
0: Şey diyecektim.
1: Hop!
2: Üstündekiler kuruyana kadar bundan idare eder.
1: Sen de ıslanmışsın İbiş. Şık! Ama sen nezli olmazsın. Sabah kafasını yarmak istemiştim sosyetenin ama pek o kadar kötü insan değilmiş. Konuş, bir şeyler söyle be İbiş. Yoksa Tonton amca ile boncuğun falı mı çıkıyor dersin? Boş ver, bize niyet olmadıktan sonra.

0: Hay Allah! Ben öyle pek iri yarı değilimdir ama sen galiba yağmurdan çekip üzülmüşsün.
1: Sen de inadına fazla şıklaşmışsın sosyete.
2: Aşağı inmez misiniz baş belası? Çalışma odası daha sıcaktır, isterseniz oraya gidelim.
1: Ay sen çalışacak vakitte buluyor musun?
0: Çeneni kes, gene kavga etmeyelim.
1: Otomobil sefası, at yarışı, tenis maçı, karılar, kızlar, nişanlar...
0: Susacak mısın sen?
1: Sustum, vallahi sustum. Şimdi sen bu kitapları okudun mu yani?
0: İmtihan mı edeceksin? Yakmasam olur mu şömineyi?
1: Olur.
0: Ne gülüyorsun?
1: Gülmek de mi yasak be sosyete?
0: Bak, bir daha bana sosyete dersen...
1: Demem, demem, vallahi demem. Ne olur kavga etmeyelim artık.
0: Peki, ne yapalım?
1: Pişpirik bilir misin? Ha? Yok, yok, dur! Yemek yiyelim daha iyi. Biraz peynir ekmek filan. Sana zahmet olacak, sos... Sos, sosis de varsa diyecektim. Vay zampara vay!
0: Gene bir şeyler çeviriyorsun sen!
1: Yok vallahi!
0: İçer misin? Ne oldu?
1: Tahta kurusu gibi! Hı. Bildiğimiz köpüklü yani!
0: Hakiki Fransız!
1: Bilmem! Tavuk, Rus salatası, soğuk et! Bunu tanıyamadım, bu ne?
3: Jambon!
1: Aa, domuz yemem! Bu ne?
3: Siyah havyar!
1: Bunların hepsi ikimiz için mi?
0: Hepsini yemek zorunda değilsin!
1: Dur bakalım, belli olmaz!
3: Beyefendi şam!
1: Bunun gözü beli pek tutmadı! Girişelim mi?
0: Girişelim! İyice acıkmışsın!
1: Sorma!
0: Şey, uzat kollarını bakayım!
1: Hay aklımla yaşa be sos... Sosis! İftar topu gibi maşallah!
0: Buyur!
1: Gazozun gürültülüsü! Güzelmiş! Dur bakalım babalık, senin niyetin bizi sarhoş mu etmek yoksa? Bu senden daha sert yahu!
0: Öyledir! Hadi bakalım, baş belasının şerefine!
1: Sosyetenin şerefine!
0: Bu saatte kim olabilir?
1: Aa, seninki olmasın!
0: Hangi benimki?
1: Arabada unuttuğumuz!
0: Eyvah! Çabuk, çabuk bir yerlere saklan, durma! Durma, at şu elinden,
1: kurtul! Olmaz en tatlı yeri!
0: Saklan diyorum sana, çabuk ol, çabuk!
1: Ayy, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

0: başımın belası!
1: Sen de diplomalı kılıbıkmışsın be sosyete! Tarık döndü mü?
2: Döndü efendim!
1: Ne? Döndü mü?
2: Bilmem! Buyurun bakalım şimdi cenaze namazına!
1: Tarık!
2: Sakın! Sakın! Çabuk!
1: Tarık!
2: Çabuk sakın! Sesini çıkarma!
1: Tarık!
2: Hoş geldin şekerim! Ben de şimdi seni alması için Şakir'i yolluyordum.
1: Şimdi öyle mi?
2: Ben de şimdi geldim zaten! Üşütmüşüm! Ateşim! Kırka çıktı! Nezle göğsüme inmiş, hem dışarıdan hem içeriden aksırıyorum! Bak, duydun mu? Bu içeriden! Bu da dışarıdan!
1: Bana öteki dışarıdan gibi geliyor! Aksırın nereden geldi şimdi daha iyi anlaşılıyor!
2: Sofrayı demek istiyorsun! Aa, Şakir! Şakir bir arkadaşını davet etmiş de!
1: Uşağın ne zamandan beri şömine başında ziyafetler veriyor arkadaşlarına?
2: Küstah, terbiyesiz ne olacak? Ben de kovdum zaten!
1: Hiç böyle bir hali yoktu!
2: Herif yüzsüz, ne yapayım? İçeriden!
1: Ha?
2: Bak, Selma! Bak, Selma, Selma, sevgilim! Bak, bak!
1: Küsun, küsun burada demek! Nereye sakladın onu?
2: Yok işte, yok işte sevgilim!
1: Bu kadarı da fazla!
2: Bak, sen...
1: Bu kadarı fazla! O uğursuz, arabaya aldı, sesimizi çıkarmadık! Senin anan uğursuz da babandır, anladın mı?
2: Selma, Selma, sevgilim!
1: Bırak be sosyete, şimdi de bayılma dümeni yapıyor! Hesap istiyorum senden!
2: Bak Selma...
1: Ver şu hesabı da gitsin be sosyete! Fatura almayı da unutma! Yok de İster misin karı kekeme kalsın? Yo, bu kadar hakarete tahammül edemem artık!
2: Bak sevgilim!

0: faydası yok artık.
1: İşte şimdi ha buyuttu.
0: Yarın kıymetli bir hediye gönderirsiniz, olur biter.
2: Nerede o baş belası?
3: Geçmiş olsun sosyete, belayı ucuz atlattık.
2: Asıl bela sensin, üstelik seni bir türlü atlatamadık. Aptal aptal bakma, sana söylüyorum.
3: Gideyim mi yani?
2: Hala durduğun kabahat.
3: Affedersin sosyete. İstersen özür dilerim nişanlında.
2: Bir daha karşıma çıkma yeter. Sana rastladım rastlayalı, başıma gelmeyen kalmadı.
0: Boş ver. Kötü yürekli değildir aslında.
3: Böyledir zaten. Doğruyu söyleyen 9 köyden kovulurmuş. Yalvarsa da kalmam zaten. Hasta da olsam, kurtlar kuşlar da yese gene kalmam. İnsan diye ki bunlar, sosyete ne olacak?
0: Bu havada zavallı çocuğu sokağa mı atacağız yani?
2: Ne yapayım? Gidip ayağına mı kapanayım dönsün diye? Git çağır, sabah da 5-10 lira verir salarsın. Bir daha da gözüm görmesin, anlaşıldı mı?
0: Anlaşıldı beyefendi.

0: Sabah sabah.
1: Sabah değil, öğle oluyor neredeyse.
0: İsterse akşam olsun.
1: Babanızla randevunuz olduğunu unutuyorsunuz.
0: Şu babam da randevu verecek saati bulur. Kahvaltımı getir çabuk.
2: Yok bir şey, yok yok yok. Şimdi toplarım hepsini. Çay da tamam, hop. Biraz ziyan oldu ama. İşte tamam.
0: Gelme, gelme.
2: Anmadan nankör herifmişsin, gece evinde yattık diye bir çay pişirip teşekkür edelim dedik.
0: İstemiyorum, istemiyorum!
2: Canım!
0: Defol!
2: Ne bağırıyorsun be? Babanın uşağı mı var senin? İyilik yaramıyor buna.
0: Defol! Defol!
2: Şeytan görsün yüzünü! Senin gibilerin kibarlığına turp sıkayım. Asaletin mektebi var, mektebi! Baba parasıyla kibarlık bu kadar olur işte. Sen de sus be! Nankör, lanet herif!
3: Ne, bana mı dedin?
2: Ne var babalık, sana dedim, ne olacak?
3: Kimsin sen, çabuk söyle!
2: Polis misin, nüfus memuru mu yoksa, kimsem kimim? Azize, Azize!
3: Orası nere, çabuk söyle!
2: Bağırma be! Kulağını zarını patlatacaksın! Ha, bildim babalık, Tarık adlı sosyetenin evi!
3: Ben o zibidinin babasıyım, çabuk hangi cehennemdeyse çağır bana!
2: Beni Hayto oğlunun çobanı mı zannettin, moruk?
3: Moruk mu, kaldırıp seni! Çabuk onu çağır bana!
2: Biraz daha bağırırsan kendi duyar zaten!
3: Tarık! Geldim babacığım!
4: Allah cezanı versin!
3: Allah senin cezanı versin! Sarhoş musun, deli misin, nedir?
4: Yanlış anladınız babacığım, size değil! Salak bir hizmetçi aldım, ona bağırıyorum!
2: Hizmetçi senin sülalen be! İnanma babalık, yalan söylüyor senin hayta!
4: Sus! Allah rızası için sus! Size değil babacığım, ona söylüyorum! Derhal kovuyorum onu!
2: Ben gidiyorum zaten!
3: Ben seni kovuyorum! Evlatlıktan, mirastan, her bir halktan reddediyorum seni!

0: seni öldüreceğim.
1: Şakir abi yetiş!
2: Yapmayın beyefendi, elinizi kara bulamayın, sakin olun.
0: Öldüreceğim, bırak! Baş belası! Babamla da aram açıldı senin yüzünden! Çık önümden!
2: Beyefendi, sakin olun!
1: Ne yapayım, bana kızacağına kendine doğru dürüst bir baba bulsun!
0: Dağlan, dağlanıyorum!

0: Allah'ım ne günah işledim de başıma bu püsküllü belayı sardı.
1: Merak etme, yalvarsan da bir daha yüzümü göremeyecek.
2: Defol! Defol!
3: Sinirlenmeyin beyefendi.
2: Git pederi yatıştırmam lazım.
3: Üzülmeyin, sizi sever.
2: Sen Selma'ya... Hay Allah, hangi çiçeği severdi o?
3: Ben biliyorum.
2: Onlardan yolla işte.
3: Başsın efendim.
2: Allah'ım, bir daha beni böyle felaketle karşılaştırma.
4: Aşka dehile, içtiğim sensin.
1: Nerede kaldın? Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Bir daha senden yola çıkanın pabucu ensesine yapıştı.
5: Babama bir şey söyleme ne olur.
1: Hamama gittiğini, biraz geç geleceğini söyledim. Bozmayacaksın değil mi? Biraz daha kafa ütülersen bozarım. Tonton amca!
6: Oo, merhaba Azize kız.
1: Tonton amca.
6: Hayrola, bir derdin var senin.
1: Boncuk bir niye çekmişti ya, hani tez vakitte falan filan.
6: Çıktı mı yoksa?
1: Öylesi eksik olsun.
6: Hadi boncuk, bir niyet daha çek bakalım Azize ablana. İbiş ne diyor bu işe?
1: İbiş? Eyvah bavul!
6: Ne oldu? Kaybettin mi yoksa?
1: Bizim sosyetin evinde unuttum.
6: Kimin kimin?
1: Haldan çıkan Züppe'nin canım.
6: Ah, oh Allah Allah, olur şey değil.
1: Ne var?
6: İlk defa oluyor böyle bir şey, bak.
1: Tez vakitte hayatın erkeği çıkacak karşına.
7: Nalet herif, ulan, babalık, moruk!
2: Hemen kovdum babacığım, haberim bile yok, Şakir almış. Son zamanlarda romatizmaları biraz azdı da, Şakir namına özür dilerim sizden.
7: Şakir namına, sen meleksin çünkü!
2: Bu işte suçum yok, yemin ederim. Selma da gördü kızı, isterseniz ona sorun.
7: Aa, Selma telefon etti bu sabah.
2: Ne dedi?
7: Sebebini söylemedi ama kızın gönlünü kırmış.
2: Merak etmeyin, onun gönlünü alırım.
7: Bu sefer faturayı insaflı tut bari.
2: Emredersiniz babacığım.
7: Seni son defa olarak affediyorum.
2: Teşekkür ederim babacığım.
7: Sözümü kesme. Ümit ederim ki biliyorsun.
2: Evet, biliyorum babacığım.
7: Öyle de neyi biliyorsun be?
2: Bu akşam ortaklarınızı ve genel müdürlerinizi karılarıyla birlikte davet ettiğinizi... ...bir saat sonra Londra'ya hareket etmek zorunda olduğunuzu... ...bu yüzden holdingi sizin yerinize Selma ile benim temsil etmem gerektiğini... ...gene bu yüzden sevgili nişanlımın gönlünü almak zorunda olduğumuzu.
7: Gönül alma konusu şirketimize çok pahalıya mal olduğundan... ...bir an önce evlenmenizi...
2: Hayırlı yolculuklar babacığım, merak etmeyin.
7: Nereye?
2: Gönül almaya.
7: Hergele, babasının oğlu ne olacak?
2: Doğrusu gelmeye cesaret edemedim. Yoksa yüzüğü kendi elimle takmak isterdim parmağına.
1: Yüzüğün önemi yok, sevdiğim çiçekleri unutmamışsın.
2: Sana ait, senin sevdiğin en küçük şeyleri bile hatırlarım.
1: Ben hariç, beni sık sık unutursun.
2: Oh, ne olur, dün geceki felaketi hatırlatma bana.
1: Babanın kokteyli de çok zamansız oldu.
2: Mecburuz şekerim, bütün misafirler karılarıyla geliyor. Ev sahibeliğini sen yapacaksın.
1: Giyecek şey bulamadım evde, vakit de yok.
2: Onu da düşündüm. Celadet Hanım'a telefon ettim. Tam senin ölçülerine göre bir elbise getirmiş Paris'ten, neredeyse gelir. Bir de beni beğenmezsin.
1: Dün gece olanları bir unutabilsem.
3: Zamanında geldi.
1: Aceleden bavulumla ibişi unutmuşum.
3: Dur, dinle beni. Bekle de ben getireyim.
1: Sen zahmet etme abicim, ben çıkar alırım.
2: Of, unut dedim şekerim.
1: Ne yapayım? Arsız yüzü gözümün önünden gitmiyor. Celadet Hanım gönderdi, Selma Hanım'ın tuvaleti.
3: Peki yavrum.
2: Sen gider gitmez kovdum, yemin ederim.
1: Bir daha karşıma çıkarsa herhalde dayanamam.
2: Ben de şekerim, ben de.
3: Elbiseniz geldi hanımefendi.
2: Hadi sevgilim, ancak yetişiriz. Toplantının en şık kadını sen olmalısın.
1: Hiç de havamda değilim bu akşam. Ver bana. Senin gitmeye pek niyetin yok bakıyorum. Bu rahata fazla güvenme, sonra açıkta kalır. Eyvah! Karı gene tutuldu!

0: Nen var sevgilim?
1: Bana sevgilim deme! Bu eve giremez dediğin yılışık karı yukarıda yatak odasında cirit atıyor!
0: Hayır, olamaz!
1: Hey! Yılışık karı senin anandır! Sosyete... Aynaya bak da gözün yılışık görsün! Çabuk, çabuk dışarı at bu abi mahluk! Ulan sen ne ağzı yırtık karıymışsın be! Mahluk diye seni sülalene derler! Eşek uyuzu! Bitti, ne olacak?
0: Yapmayayım ablam!
1: Bırak beni! Bırak beni!
0: Mahvoldum.
1: Galiba gene çam devirdik.
0: Mahvoldum, mahvoldum. Toplantıya nasıl gideceğim şimdi?
2: Sakin olun efendim. Davetliler yabancı. Nişanlınızı tanımazlar ki. Üstelik babanız da Londra'da.
0: Selma'nın yerine bir başka kadın götürebilirim pekala. Sen bir dahisin Şakir! Bakalım kızlardan kimi bulurum bu saatte? Nazan?
2: 47, 11, 79.

0: Alo? Nazan, merhaba şekerim. Bu akşam benimle...
1: Madam, bir de telefon açıyorsun. Eve çağırıp öteki sevgililerinle dövüştürmek için mi?
0: Alev! Alev! 46, 11, 13.

0: Alo, bak haklısın, o gece için özür dilerim.
1: Yahu ne nazlanıyorsun be, nişanlısından da ayrıldı, belki seni alır!
0: Sus başımın belası, defol!
1: Yaptıkların yetmiyormuş gibi bir de hakaret ediyorsun ha! Bir daha telefon edersen polise veririm seni!
0: Polise haber verirmiş!
1: Polise mi?
0: Başımın belası, sen burada mısın hala?
1: Senin hatırın için bekliyorum!
0: Ne? Benim hatırım için mi?
2: Azize Hanım'ı yedekli tutuyorum efendim, olur ha hanım arkadaş bulamadınız...
0: Anlamadım!
1: Beni nişanlının yerine geçirecek!
0: Ne, seni mi?
1: Ne var yani, beğenemedin mi? Evelallah nişanlı değil, nikahlı rolü bile oynarım!
0: Ben hanımefendi arıyorum, baş belası değil! Buldum! Çiğdem! Çiğdem! Kaçtı?
2: 55, 56, 92!
1: Rol değil mi? Hanımefendiliğin padişahı olurum be! Bir oyun keseyim, senin en sosyete geçinenin yanında hizmetçi gibi kalır!
0: Alo! Çiğdem! Şekerim!
1: Bana bak Tarık, ne sesini duymak ne de yüzünü görmek istiyorum! Artık öteki dostlarını ara!
0: Bunların hepsinin de bunu büyüdü be!
1: Ne var inat edecek, en yeni dansları bilirim!
0: Ya git başımdan Allah aşkına!
1: Özel danslar da var! Oley!
0: Kokteyl partiye gidiyoruz, varyete yapmaya değil!
1: Azıcık İngilizce, Fransızca da paraların! Yes, I know! Comment vous appelez-vous?
3: Beyefendi! Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Yarım saatiniz kaldı.
0: Bu kılıkla mı?
3: Kılık meselesi kolay. Selma'nın tuvaleti yukarıda.
0: Ya bu cadı gibi saçlar?
3: Berber 10 dakikada halleder.
0: Yok hayır, olmaz!
1: Canın isterse! Madem işlerini ben mantar ettim, ben düzelteyim dedim. Yaranamadım!
2: Beğenmezseniz sırtınızda yumurta küpesi yok ya, vazgeçeriz.
0: Ya bu dili, dili ne olacak?
1: Ne var dilimde be?
2: Bir deneyelim!
0: Peki, peki, hadi! Çaresizlikten kabul ediyorum.
2: Hazır bak!
0: Bak, orada ağız açmak yok!
1: Yok!
0: Küfür, ulan be, yasak!
1: Yasak!
0: En ufak bir çam devirirsen...
1: Devirmem, devirmem!
0: Devirirsen öldürürüm seni, anlıyor musun?

0: Nerede kaldınız ya? Şakir! Şakir!
1: Bir şey mi emrettiniz beyefendi?
0: Hazır değil mi hala şu başımın belası?
1: Hanımefendi, hazırlanıyorlar efendim.
0: Hanımefendiliği kim kaybetti de o bulacak. Çabuk çağır şu serseriyi!
1: Nişanlınız Selma Hanım hazır efendim.

0: milleti, ille de bu kadar yüksek topuklu pabuç mu giyer yani?
1: Ah, hani küfür yoktu, hani ağız açmak yoktu, hani dikkatli olacaktın?
0: Daha gitmedik ki oraya! Meraklanma sosyete, konuşma faslı kolay! Herkese siz, kendimden bahsederken biz derim, olur biter!
1: Allah'ım, bu gecenin hayırlısıyla bittiğini göster bana!
0: Korkma be sosyete, Allah büyüktür!
2: Heyecanlanma, gülümse kibarca!
3: Hoş geldiniz! Hoş geldiniz hanımefendi, merak ettik!
2: Selma ile kavga ettik, hanım nişanlımdır, aman idare et!
1: Sayın misafirler, babam Ulvi Arman namına hepinizi selamlar.
4: Alo? Siz misiniz Selma Hanım? Tarık Bey toplantıya gittiler. Kimle mi? Bilmem.
0: Biz bu toplantıların hiç değilse yılda iki defaya çıkarılmasını istiyoruz.
1: Emredersiniz hanımefendi, ben de aynı fikirdeyim.
0: Alo? Tarık Arman'la görüşmek istiyorum.
5: Özür dilerim hanımefendi, toplantıdalar. Emir verdiler, rahatsız edemem.
0: Ben nişanlısıyım, benim aradığımı söyleyin yeter.
5: Öyle mi? Siz bizimle alay mı ediyorsunuz hanımefendi? Tarık Bey nişanlısı Selma Hanım'la birlikte geldi.
0: Nişanlısı Selma'yla mı? Allah'ım!

0: Özür dilerim hanımefendi, içeride özel bir toplantı var.
1: Biliyorum.
0: Öyleyse davetiyenizi rica edeceğim.
1: Davetiyeye lüzum yok. Çünkü Tarık Arman'ın nişanlısıyım ben.
0: Yoksa demin telefon eden hanım mı?
1: Benim. Cevap veren yalancı küstah adam da sizsiniz galiba.
0: Fazla ileri gidiyorsunuz. Aynen iade ederim hanımefendi. Selma'nın şu anda nişanlısı Tarık Bey'le içeride dans ediyor.
2: Ne tuhaf. Gelirken şu geceyi nasıl atlatacağım diye düşünüyordum. Şimdi gece bitecek diye korkuyorum.
3: Başardım demek, seni utandırmadım.
2: Bir anda herkesin kalbini kazandın Azize.
3: Ya senin?
2: Halimden belli değil mi? İlk defa bu kadar mutluyum desem bilmem inanır mısın?
3: İnanırım. Ben de öyleyim çünkü. Hayatımda bir boşluk varmış da farkında değilmişim.
2: Bir boşluk. Doğru. Başka bir insan olacağım artık.
1: Küstah!
0: Bir dakika!
1: Çekil önümden!
0: Bir dakika hanımefendi!
1: Tarık! Kimmiş Selma? Ben mi yoksa bu sokak?
0: Yok, ona bir şey söylemeye hakkın yok.
1: Öyleyse hepiniz dinleyin.
0: Selma!
1: Çekil! Sen istedin. Tarık Arman'ın nişanlısı benim. Seni polise vereceğim.
0: Azize!
1: Dur! Gidersen bozarım nişanı.
0: Hala bozmadın mı? Ben bozdum bile. Azize! Azize! Azize!
4: Kadın haklıydı. Ne işin vardı burada? Bu tehlikeli oyuna niye girdin? Sen Tarık Arman'ın nişanlısı olabilir misin? Hadi dön çadır tiyatrosuna. Onu seviyor musun? Boş ver.
2: Buraya gelmesi için zaten sebep yok imiş. Ama Azize abla seni sevmiyor. Yoksa bir haftadır hiç olmazsa seni arardı. Seni özledi de beni görmemek için mi gelmedi diyorsun? Haklısın, ona çok kötü davrandım imiş. Ne yapayım? Ben onun kadar tabii, onun kadar iyi yürekli insana alışık değilim. Onun değerini şimdi daha iyi anlıyorum imiş.
5: Üzülmeyin beyefendi. O da bizi sevdi.
2: Sevdi de niye gelmiyor?
5: Bir gün gelecek. Bizim sevgimiz onu buraya getirecek.
2: Azize'nin şerefine içelim Şakir.
5: Azize Hanım'ın şerefine.
1: Bu kadar rezaletten sonra bir de kalkmış onunla barışmamı mı istiyorsun? Asıl rezalet basit bir kıskançlık yüzünden Tarık'ı kaçırman. Aklını başına al Selma. Herkes enayi der bize. Sen evet de ben aranızı bulurum, tamam mı? Tamam mı dedim. Aman! Peki, tamam, tamam.
5: Selma'nın bir basit anlaşmazlığı bu kadar büyütmesi... ...seni gerçekten çok sevdiği içindir. Babanız birkaç güne kadar dönmüş olacak. Kokteyl parti olayı... ...herhalde en çok onu üzecektir.
2: Kibarca tehdit. Zarif bir şekilde şantaj.
5: Selma'dan bu meseleyi kapatması için söz aldım. Bize bir telefon etmen, durumu düzeltmeye yetecektir.
2: Hediye yok, çiçek yok. Eder Bey memnun olacak.
5: Bu gece yemeği bekliyorum. Sonra baş başa bir yere çıkarsınız. Böylece dedikodular da kapanmış olur. Bu inceliği benden esirgemeyeceğine eminim. Sevgiyle gözlerinden öperim yavrum. Anneniz Şehnaz. Ne yapacaksınız? Someone take my
2: place. Baby, I'm losing you. Oh, sıkıldım, gidelim buradan.

0: Belliydi bir kaza yapacağın.
1: Bir şeyin yok ya. Gel, bir araba bakalım. Affedersin, buralarda taksi durağı var mı?
2: İleride tiyatro var, Baydos'ta bulabilirsiniz.
1: Sağ ol kardeşim.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Gel bakalım, bir çare buluruz elbet.

0: herhalde, biliyor musun Tarık? Doğum günümde vereceğimiz partiye bu palyaçoyu da çağıralım.
1: Gelir mi dersin?
0: Aa, parasıyla değil.
1: Bir dakika.
0: Daha fazla tahammül edemeyeceğim.

0: Tarık Arman nişanlısından ayrılıyormuş. Güzel kara kedi kim acaba?
1: Güzel kara kedi.
0: Ayol neyin var senin?
1: Tarık Arman içeride, nişanlısıyla beraber.
0: İçeride mi? Yani bizim tiyatroda mı? Amma attı.
2: Senin için harika bir iş aldım Azize abla. 500 peşin, 500 de işten sonra. Oku bak.
1: Olamaz.
0: Kim ki?
1: Ah, Tarık Arman.
2: Nişanlısının doğum günü partisi için seninle Niyazi'yi kiraladı abla, tamam mı?
0: Ne olur beni de götürsene.
1: Sen benim kadar maskara olamazsın.
3: Bana sorarsan Azize kız, gitme.
1: Gideceğim Tonton amca. Hem bizim görevimiz insanları eğlendirmek değil mi? Soytarı değil miyim ben?

0: Tarık'cığım, seni çok seviyorum.
1: İstersen vazgeç Azize kız. Bunlar bizim seyircimize benzemez. Bunlar yürekten gülmeyi bilmezler.
0: Alay etmeyebilirler değil mi Tonton amca? Ziyanı yok.

0: Aa, şuna bak!
1: Ah, gel! Çocuklar, palyaço geldi!
2: Hey, gel bakalım buraya, nereye takıyorsun? Hadi çocuklar, yakalayın şunu! Size çocuklar, size bir palyaço!
1: Kahveci palyaço!
3: Hadi bakalım maskara, güldürsene bizi!
1: Ben basit bir soytarıyım. Sizler bilgili, zengin hanımlarsınız, efendilersiniz. Arkadaşım hastalandı, gelemedi.
3: Olur mu ya?
1: İsterseniz bir şarkı söyleyeyim size. Söyle, söyle, söyle,
4: söyle! Yüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim

0: Puanınız?
1: 0.
2: Benim yemeğim.
3: Şefim, bugün Nalan Hanım'a bakabilir miyim gidip?
0: İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben gelsin de. Yemekler. Açalım böyle güzelce sepetleri.
3: Ben buldum.
0: Buyurun.
3: Perde pilavı.
0: Süper. Wow. Perde pilavı.
1: Perde pilavı.
0: Perde
1: badem
0: pilavı.
1: Var.
0: Nereden anladın perde pilavı? Yaptın mı daha önce?
1: Yapmadım ama izlemiştim daha önce. Bademi gördüm, unu gördüm, pirinci gördüm. Etimiz de var. Bundan en güzel perde pilavı.
0: Perde
1: var.
0: Pilavı. Nalan?
4: Perde pilavına benziyor da et çok az. Bu kadarcık etle perde pilavı olur mu bilmiyorum.
0: Olur.
4: Minicik ne? Geldi.
0: Başka bir şey de olabilir.
4: Yani kuş üzümü olduğu için, pirinç
0: Ramazan
4: olduğu için.
0: Ramazan ayındayız. Çeşidi olabilir mi Kemal?
5: Olabilir de olmayabilir de hocam.
0: Çeşidiye neden yapılıyor?
5: İç pilav malzemeleri bende daha çok.
0: Çeşidiye iç pilavdan yapılmıyor ya. Bakalım Rafet Şef ne hazırlamış bugün. Perde bak pilavı canım. Hazırladık efendim. İzleyelim.
5: Perde pilavı.
2: Benim yemeğim.
0: Günlerden kuzu etli muhteşem bir perde pilavı. Gelsin malzemeler. 150 gram kuzu kuşbaşı, 50 gram soyulmuş badem, 1,5 su bardağı pirinç, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çorba kaşığı kuş üzümü, 1 yemek kaşığı kırılmış fıstık, 8 dal maydanoz. Hamuru için 3 su bardağı un, 2 yumurta, yarım su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 miktar tuz. Şimdi yemeğin yapımına başlıyoruz. Öncelikle tenderimin altını açacağım. İçerisine zeytinyağını ilave edeceğim. Daha önceden ıslatılmış kuş üzümü, fıstığımı atacağım. 1 adet soğanımı çok küçük doğrayacağım. Soğanlarımı tencereye alacağım ve başlayacağım kavurmaya. Eti de ilave edeceğim. Soğanlarla birlikte kavuracağım. Şimdi maydanozlarımı da ince ince kıyacağım. Etlerim hafif rengini aldı. Pirincini ilave edeceğim. Yeni baharını ilave edeceğim. Kırmızı toz biberini ilave edeceğim. Karabiber ilavesi yapacağım. Tuzunu ilave edeceğim. Maydanozunu ilave edeceğim. Son olarak tereyağını ilave edeceğim. Şimdi suyunu vereceğim. Suyu serçe parmağımızın yarısı kadar pirincin üzerine geçmesi lazım. Kısık ateşte 8 dakika boyunca pirincin demlenmesini sağlayınız. Şimdi sıra perde pilavının hamurunda. Öncelikle unumu bir kaba boşaltacağım. Üzerine yoğurdumu ilave edeceğim. 2 tane yumurtamı kıracağım. Tereyağımı ilave edeceğim. Ve yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağım hamurumu. Hamurum hazır. Mutlaka hamuru yoğurmadan önce bir yemek kaşığı un ayırmanızı tavsiye ederim. Hamurumu açmadan önce camın alt kısmına bademlerimi ekleyeceğim şöyle. Şimdi hamuru açma zamanı.

Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Pilavı hafif sulu bırakacağım. Fırında 10 dakika tekrar pişeceği için kuru kalmaması lazım. Şöyle yapacağım. Sulu bir şekilde dolduracağım. Şimdi üstünü güzelce şöyle dağıttıktan sonra son katı olan hamurumu da üstüne ilave edeceğim. Son olarak kalan bademlerimi şu şekilde üstüne dizeceğim. Şimdi tabii ki nereye gidiyoruz? 180 derecede 10 dakika altın üstünü güzelce kızartmaya gidiyoruz.

0: Bugünlük benden bu kadar. Size kolay gelsin, bana afiyet olsun. Benim yemeğim. İzledik mi?
1: Evet.
0: İzledik şefim. Kemal, yapabilecek misin bunu?
2: Valla bugüne kadar gördüğüm en zor yemeklerden biri ama yaparım hocam.
0: Lahmacunu yaptığına göre bunu havada karada yaparsın. Bilmem Serdar.
3: Şefim, bugün sizden yüksek puan almak istiyorum.
0: Süre 45 dakika.

0: İç pilav yaparım ama perde pilavı yapmadım açıkçası. İç pilav çok iyi yaparım.
1: Hamuru kestaneli. Çok kolay.
0: Hamur sorun değil.
1: Evet.
0: Hamurda hiç problem yok.
1: Tamam, açıyorsun, kalıba yerleştiriyorsun. Pilavı da biraz sulu bırakıyorsun. Fırına atıyorsun. Geri kalan suyunu da fırında çektiriyorsun. Bu.
0: Tamam. Camı yağlıyor muyuz? Onu nasıl çıkar?
1: Bilmem. İzlemediniz mi?
0: Yağlamadınız da.
1: Hamurun yağı var işte. Ne gerek var ki yağ başka? Pınar, daha önce yaptık mı bu yemeği?
2: Bir kere yaptım şefim.
1: Bir kere yaptık. Evet. Antrenman var yani.
2: Yani bir kere yaptım ama o da çok damak tadı doymadı benim. Niye bir daha ya? Da yapmadım.
1: Bence
2: Ramazan'da yapmıştım
1: inanıyorum.
2: Geçen sene. Hiç perde pilavı yapamamış Nalan Hanım. Bugün de yapabileceğini düşünmüyorum. Batıracak ortalığı.
0: Pınar boşa konuşuyor. Perde pilavı yapmayabilirim ama perde pilavın bir tek hamurunu her zaman yaptığım şey. İç pilav her zaman yaptım. Alt tarafı birleştiriyorsun o kadar. Şefim onlar yardımlaşır şimdi birbirleriyle yaparlar. Dünden
1: nasıl?
0: Beri yardımlaşıyorlar çünkü.
1: Size de yardımlaşın canım.
0: İyi de arkadaşım maşallah modumu düşünüyor. Ses soğuk çıkmıyor ki.
3: Tamam ama konuşacak, konuşacak. O zaman laf atacaksın bol bol.
0: Ses yok.
3: Bugün beraberiz Nalan. Sen deyim.
2: Nalan bizi kıskanıyor Kemal abiye yardım ettiğim için ama bundan sonra da yardımıma devam edeceğim. Boşuna kıskanmasın beni.
0: Kemal'le Pınar'ı niye kıskanacağım ki? Bir şey boş yani, sadece vada vida.
2: Nalan abla, bugün bol bol yanına geleceğim.
0: Niye?
2: Çünkü puanları sana veriyorum.
0: Allah Allah, dün de ben sana verdim ama hiç yanına gelmedim.
2: Ben bugün
0: sen tabii ortaklaşıyorsun,
2: geleceğim.
0: Onunla çalışıyorsun birlikte, yardımlaşa yardımlaşa.
2: Yardımlaşmak güzeldir ya.
3: Ya benden alaşmayın bari be. En çok sıfır ben aldım. Benden mi korkuyorsun?
0: O kadar yardımlaşıyorsun, sıfırı nasıl alıyorsun onu anlayamıyorum.
4: Kemal'cim bugün yanındayım. Sana gerçekten puan vermek istiyorum.
3: Allah, sen benim yanımda yer alma başladığından beri bir sıfırdan kurtulamadık.
0: Sen benim yanımda bile yer almıyorsun ki onun yanında yer alasın.
3: Bizi kopartıyorsun sen de. Biz yarışmacıyız, düşman değiliz ki. Arada tabii birbirimize ufak ufak destekte bulunacağız yani.
2: Bugün bomba gibiyim şefim. Arkadaşlar bence korksunlar. Bugün çok motivasyonum yüksek geldim.
1: Nalan abladan öğreneceğin mi şeyler?
2: O benden öğrensin şefim. Ben ondan neden öğreneyim?
0: Tecrübe bende. Senden diyorum. Sen yardım alıyorsun.
2: Ben yardım alıyorum. Ben yardım ediyorum. Nalan abla sürekli bana yardım ediyorsun, yardım ediyorsun deyip duruyor. Ama artık başka bir konuk bulsun çünkü çok sıkıldım.
1: O ne? O ne?
0: Şefim ben tahtada hiçbir zaman soğan doğrayamam. Böyle küçücük küçücük yaparım.
1: Ev işi.
0: Evet, ev işi. Anne usulü. Benim oğlum
1: evet,
0: vardı.
1: Benim anam da öyle doğrar.
0: Diş derdi bu. Diş yap anne derdi.
1: Diş.
0: Dişe benzetirdi bunları. Ben minicik minicik böyle doğruyorum.
1: Çok ince istiyorum bu şey soğanları, küçük küçük.
0: Kemal perde pilavından korktu. Eskisi gibi değil, göze alamayacak. Hamur açmayı zaten bilmiyor. Yani dediğim gibi o sadece lafta.
3: Gözün korkması için bir sebep yok ki. Onlar yapıyorsa ben de yaparım.
1: Şu an en güzel soğanı Pınar doğruyor.
3: Benzetti.
1: İkinci Nalan doğruyor. Haydi be Kemal.
3: Geliyorum hocam.
1: Kemal'cim, o tencerenin altını yaktın. Eti koydun mu içine, kavurdun mu?
3: Ben kendimi güvene tam olarak başladım. İyiydi, gayet iyiydi. Güzel de götürdüğümü düşünüyorum.
1: Bu liderlik bugün devam edecek mi?
4: Hiç ondan şüphem yok şefim. Hatta masaları gezeceğim. Bakacağım
1: vallahi,
4: ne yapıyorlar diye.
1: Kahve içer miyiz beraber?
4: Size kahve yapacağım.
1: Yak
4: olur
1: musun?
4: Bitirip size kahve
1: senin
4: yapacağım.
1: Senin farkın ne abi? El lezzetin mi? Nedir ya? İki
4: benim el lezzetim kadınların hoşuna gidiyor. Kendi yemekleri gibi zannediyorlar. Evde de ben çok fazla yemek yaparım.
1: Evet.
4: Hatta eşimden fazla ben yemek yapıyorum.
1: Burada en yetenekli kişi sen misin? Lider olduğuna göre.
4: Ben Nalan ablayı da beğeniyorum. Yalan söylemeyeceğim.
0: Teşekkür ederim.
4: Çünkü
0: motive ettin beni. Şimdi uçmam lazım. Kanat
4: uçman lazım. Bence de artık.
2: Ya Serdar Bey çok yavaş. Gerçekten çok yavaş. Böyle sürekli mıy mıy mıy, konuşması mıy mıy mıy, hareketleri mıy mıy mıy. Bu nasıl yemek yarışmasına katıldı ben bilmiyorum.

0: Arkadaşlar yavaş çalışmayla özenli çalıştırmayı karıştırıyorlar. Ben yavaş çalışmıyorum. Gayet de özenli çalışıyorum.
1: Cemal, ne durumdasın abi?
2: Gayet iyi gidiyorum.
1: Pınar'la aynı şekilde yapıyorsun. Ben izliyorum orada seni.
2: Evet.
1: Ne olabilir?
2: Birbirimiz aynı şekilde yapıyoruz. Ya öyle gidiyoruz.
1: İyi, güzel.
3: Önemli olan el lezzeti değil mi şefim?
2: Tabii.
1: Evet, Nalan. Senin dediğin efendim? Çıkıyor vallahi. Birbirlerine bakarak yapıyorlar.
4: Değil mi ben şefim? Bakmıyorum. Ben söyledim.
3: Ben bakmıyorum şefim. Kemal abi bana bakıyor.
4: Bunlar yardımcı oluyor. Sen otur, uyu.
0: Tamam, ben sana bugün yardımcıyım abla.
4: Sen uyu. Bak. Bak nasıl, bak. Bu uyuyor şefim ya.
1: Nasıl uyuyor?
4: Hiç konuşmuyor
0: bugün
4: ki.
0: Bugün sendeyim Nalan abla. Sana bakıyorum ben de.
4: Bak onlar nasıl birbirine
1: millet
4: destek
1: eti kavurdu,
4: oluyor.
1: Millet eti kavurdu, eti.
4: Eti kavursun şefim, boş ver.
1: Niye?
4: Soğanlar diri kalacak.
3: Emin misin Nalan abla?
0: Belki taktik yapıyorumdur şef.
4: Oo.
0: Yemeğimi vuracağım yine.
4: Sessiz sessiz. O yüzden öyle gidiyorsun. Puanları kapıyorsun. Sessiz
0: ama
4: sessiz.
0: Ama siz de beni seviyorsunuz. Ben bir kere kendimi buldum.
1: Bugün... Herkes seni buluyor da sen kimseyi bulamadın ya.
0: Ben bir kere kendimi buldum
1: evet.
0: Şefim. Bir kere de Pınar'ıma verdim.
1: Dün kendini bulamadın.
0: Evet, Pınar'ıma verdim 5 puan. Artık bugün kendisinden iade.
3: İade falan ziyaret. Yok. Serdar Bey, bugün kendime çalışıyorum.
4: Serdar'ı konuşturmaya çalıştım. Biraz çenesi açılsın, bir muhabbet yapsın diyelim dedim. Onu yükseltmeye çalıştım ama yok, ondan iş çıkmaz. Vazgeçtim, artık uğraşmayacağım.

0: Efendim sizler de bizimle birlikte burada 10 bin lira için yarışmak isterseniz aşağıdaki adreslerden bize başvuru yapabilirsiniz. Evet ama canlı, pozitif, güzel yemek yapanlar başvursun. Uyuyanlar değil.
1: Evet Serdar Bey uyuyor şefim çok.
2: Pınar Hanım bugün bana 5 verirseniz çok güleceğim.
0: Kemal'im. Bence suyunu vermelisin.
3: Vereceğim hocam.
0: Ver hızlı. Hızlı. Haydi. Yani tempo. Tempo. Hızlı.
1: Ben hiç ölçüsüz pilav yapmadım şefim ya.
0: Evet. Bir korkma ver.
2: Bir kuş parmağı boğumu yukarıda kalacak pilavda.
0: O nasıl bir teknik ya?
2: Dedin ya sen yaparken gördük ya.
0: Bir. Ben böyle bir şey demedim
2: kuş
0: ya.
2: Kuş parmağının bir boğumu.
0: Serçe parmağımın yarısını işte. Geçecek dedim.
2: Tamam
0: evet.
2: Azıcık daha koymam gerekiyor hocam.
0: Yeter yeter yeter. Trakya diliyle konuşuyorsun.
2: E tabii hocam.
1: Hepim suyu.
0: Trakya dili demek benim Trakya'da geçirdiğim zamanlardan kuş dili.
2: Güzel günler.
0: Tabii ki. Aa.
1: Şefim ben
0: Tekirdağ. Ölçülü. Babeski. Malkara. Alpullu. Lüleburgaz.
1: Biraz daha.
2: Kırklareli. Pınarhisar.
0: Evet ben söyledikten sonra bak dedim ki.
1: Ama hiç ölçüsüz yapmadım ben de o yüzden.
0: Tamam bir, bak karıştır bakayım bir. Karıştır. Güzel azıcık daha ver bir tık daha. O maydanozlar ne öyle kafam kadar? Onlar, seninki de aynı.
1: Onlar erişmiş.
0: Tuz olabildiğince sonradan atılmaz. Başladı. At tuz at tuz. Bir şey unutmuş olabilir misin?
2: Baharatlarını unuttum.
0: Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Oğlum o kadar baharat atılır mı? Karıştırsene topak topak çıkacak şimdi. Karıştır.
2: Karıştırdım şefim.
0: Çorba yapmıyoruz abi, pilav yapıyoruz. Açmazsan streçlerini zamanında böyle olur işte. Bu maydanozlar niye bu kadar büyük?
2: Böyle.
0: Efendim sizin maydanozlar ne zaman oraya girmeyi düşünüyor?
4: Hemen şefim.
0: Ben söylemesem bu da maydanozu unutmuştu.
4: Hayır hayır unutmadım.
0: Hızlı şu ana kadar atman lazımdı maydanozunu falan. Son 30 dakika.

0: Kemal haydi at tereyağı, o tereyağını da at. At, at.
1: Atıyorum.
0: Masada, tezgahta malzeme kalmayacak.
2: O zaman şunu da...
0: Hızlanalım. Serdar Bey, hamur yoğurmayı düşünüyor musunuz?
1: Temizliğimi yaptım.
3: Bu akşam yetişecek mi Serdar?
1: He? Bu akşam değil. Yarım saate hazır.
4: Serdar baharatları sonradan atması çok önemli değil ama o hamur falan yapamaz. O hamuruna yoğunlaşsın, hamuruna baksın bence.
0: Nalan abla bugün bir sessizlik var sende ya.
4: Yok, gayet güzel konuşuyorum şefim.
3: Vallahi o taraf sağır dilsiz, hiç konuşmuyorlar. Daha da işlerini yapıyorlar.
1: Bugün beni takip etsin.
2: Ben beraber şimdi yürüyelim. Şu hamurumu yoğurup geliyorum o tarafa.
4: Gel gel, ben de o tarafa geleceğim. Yer değişelim istersen.
3: Gel gel, oradan ben. Nazar değdirin önünü derdim. Buradan da bizi yakarsın artık.

0: İkiniz de susuyorsunuz. Program boyunca sustunuz. Oradan böyle
1: ben sustum. Evet. Sana laf yetiştiren bir tek benim maşallah.
0: Yok
1: yani.
0: Mesele o değil yani. Vallahi... Sustunuz. Program sonunda turnayı gözünden vuracağız, hesabına getiriyorsunuz
2: yok,
0: ama
2: yok.
0: Yemezler yani.
3: Serdar Bey çok susuyor ya.
2: Ben yemek yapıyorum. En güzel yemek benim. Tamam da.
1: Senin de hadi yani bakalım. Dediğin gibi benim de motivasyonumu düşürüyor işte. Şey üzüm üzüme baka baka kararır. Serdar yanımda dura dura onun gibi olmaya başladım.
0: Vallahi hop be. Çekil kenara. Bakalım. Yat kulağının üstüne. Sesini çıkarma millet. Burada birbirini yesin. Hem konuşup hem iş yapmaya çalışsın. Sen oradan parsayı götür. Var söyle bir köy. Biz de muhtar olalım arkadaş.
2: Tamam gel bugün beraber yapalım. Bana yürü. Hatta geleyim yanına yardım edeyim sana.
0: Yok bu saatten sonra.
2: Hala benim liderliğimi hazmedemediler. Artık alışsalar buna iyi olur. Cuma gününde ben lider olarak tamamlayacağım.
4: Ben bu yemeği tatmam.
1: Eldivensizim diye mi?
4: Evet.
1: Ama ben sevgimi katıyorum, elimin lezzeti.
4: Tırnaklarınız içine giren hamurlar ne olacak?
1: Tırnağım içinde kalıyor.
4: O beni ilgilendirme, onu ben sonuçta ben
1: tırnağım tadıyorum. Yok ki şefim.
4: Ben kabul etmiyorum onu. Ben eldiven giyiyorsam...
1: Eldivenler çok büyük çıkıyor.
4: Vallahi karışmam.
1: Annemiz eldiven mi giyiyordu?
4: Efendim kusura bakmayın da kıyma veya hamur yoğuruyorsanız... ...tırnakların içerisine giriyorsa bunu ben kabul etmem.
3: Nalan'ın eldivensiz yapması hata. Bunu hala neden dolandırıyor? Şef zaten bir kere uyardı, hala eldivensiz yapmaya devam etti.
1: Asla dolandırmıyorum. Pınar acaba evinde sürekli eldiven mi kullanıyor? Annesi, babaannesi eldiven mi kullanıyordu? Eldiven nedir ki? Allah'a şükür tırnaklarım hiç yok. Pırıl pırıl, tertemiz, sürekli ellerimizi yıkıyoruz. Ona lezzet veren zaten elin tadı.
4: Hijyen benim için önemli. Eldivensiz hamur yoğurdun sen.
1: Hangimizin annesi eldivenle hamur yoğurdu? Hangimiz annemizin ya elinden...
4: Abi annenizin mutfağı yedik. Değil burası. Benim mutfağım. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız
1: dedim,
4: ya.
1: Dedim sizin mutfağınızda ama biz de bu mutfakta ya, çalışıyoruz.
4: Kusura bakmayın da tamam benim mutfağımda ben ne diyorsam siz onu yapmak zorundasınız.
1: Tabii ki öyle.
4: Niye yapmıyorsunuz bunu?
1: Ya elimde biraz...
4: De ki bana Rafeci unuttum ben de ya.
1: Cidden unutmadım. Arkadaşlarınkini gördüm. Eldiven çıkıyor elimden. Ha, ellerim benim küçük.
0: Bizim çok mu büyük ellerimiz?
1: Bize göre büyüktür tabii ki.
0: Yapma abla.
5: Vallahi benim de çıkıyor ya. Nalan abla.
4: Nalan abla sen doğru söylüyorsun. Tamam öyle olsun.
0: Sen daha sağ çok biliyorsun zaten. Kabul etme ablacığım yani ölmez insan hatasını kabul etmekle. O hamur işi çıplak elle yapılmaz. Tak eldivenini yap. Biz eldiven takıp yaptık ya.
3: Un yetmedi şefim ya.
4: Nasıl un yetmedi
3: bir tık
4: ya?
3: Bir daha istiyor sanki ama açacak
4: hamuru yumuşattınız
3: kalmadı.
4: Da o yüzden. Tereyağını yumuşattıkça hamur yumuşar.
3: Evet şu an.
4: Hamuru ne kadar çok yoğurursan hamur suyunu bırakır. Yani yoğurt suyunu bırakır. Tereyağı sütünü bırakır. Evde de siz hep pilavı böyle ağzını açar mısınız?
1: Arada. Arada. Üst. Olsun da kıtır kalmasın diye arada yaparım, çok da güzel yaparım.
4: Nalan abla.
1: Efendim.
4: Harbiden diyorum var ya, acayip kılıfını uyduruyorsun ha.
1: Şefim yemin ediyorum ki alt üst yaparım. Bazen ne yapıyorum biliyor musunuz?
4: Pilavın altı kapanmaz, açılmaz, kapanmaz, kapağı açılmaz. Bakın ne yapıyorum biliyor musunuz?
1: Şimdi bakıyorum üst kıtır, alt yumuşak olmuş. Ben onu bir sallıyorum böyle suluyken. Sonra böyle bir yapıyorum, oturuyor. İkinciye fıstık gibi, lokum gibi dökülüyor. İnanın
4: niye
1: ki.
4: Niye açıyorsun ki? Kısık ateşte 8 dakika pişip 15 dakikada da demle... Çorum leblebisi gibi dökülür o ya.
1: Ama bazen alt şey kalıyor şefim ya. Cidden söylüyorum.
4: Allah Allah.
1: Alt pişiyor üst. İnanın ki şey kalıyor. Kıtır kalıyor. Onu o şekilde ben bir yerden tüy almıştım.
4: Ne diyorsun? Ya sürekli bana bir şeyler söylüyor ya Nalan abla.
0: İyi bir şey yaptığını zannediyor ama burası onun annesinin mutfağı değil.
1: Ne fark eder? Burası da bizim burada, mutfağımız
0: burada
1: komple.
0: Burada bak şef var başımızda.
1: Tamam şefimiz var. Başımızın üstüne şefimiz.
0: Başımıza buyruk iş yapmıyoruz.
1: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.
0: Un nereden bulacağız şimdi?
5: Nalan abla bir kaşık unundan alabilir miyim?
1: Alamazsın çünkü neden? Sadece açmaya unum kaldı.
5: Kemal sende var mı?
0: Yok.
3: Bende de yok.
4: Bilmem.
5: Şefim açamayız bunu çok.
4: Açarsın, açarsın. Bak Nalan nasıl yaptı hamuru.
1: Serdar benden yardım istedi, un istedi. Hayır vermeyeceğim. Zaten lider sesi çıkmıyor, sinsi sinsi alıyor puanları. Stratejiler uyguluyor. Un mun yok Serdar'a.
5: Gün olur devran döner.
2: İnşallah bir gün Nalan abla da benden yardım ister. O zaman ben ona yapacağımı biliyorum.
4: Göster onu, onu bir göster Kemal'e.
1: İşte unum. Gördüğünüz gibi.
3: Nalan abla bir lokma un verir misin bana?
1: Veremem. Hiçbirinize tamam. Veremem. Açacağım yarın. Çünkü.
0: O bu saatten sonra günahını vermez kimseye.
3: Yarın görüşeceğiz Nalan abla.
1: Görüşelim
3: İnşallah
1: canım.
3: İnşallah bir şey istersin benden.
4: Oğlum unsuz da açılabiliyor bak. Bak evet, unsuz açıyorum. Hamur yağlı olduğu için unsuz da açılabiliyor.
0: Yapışıyor, yapışıyor.
4: Yapışmaz. Ama,
3: kalkıyor, kalkıyor.
4: Kalkar. Haydi Kemal.
0: Yapışıyor. Nasıl? Yapışıyor, un yok.
3: Kemal abinin hamuru bugün gerçekten çok vasattı. Vasatın da dibiydi yani. Bundan sonra da nasıl toparlar onu da bilemiyorum.
4: Hamuru içine döşe. İncecik olacak ama. İncecik, tamam mı?
0: Nalan abla bütün bunlar senin olsun. İstersen
4: bademler ne oldu? Badem, şey badem. Alta badem şimdi. Gelecek onun.
0: Gelecek badem. Dur hocam.
4: Şimdi. Tamam bak ne yap biliyor musun? Hamuru Kemal. Hamuru komple döşe. Bademleri de içine bastır. Yapıştır. Bu pilavın kapağı açılmaz diyorum. Hala pilavın kapağını
3: açıyorsun. Şefim suyuna baktım ya. Bir kazaya kurban gitmesin diye.
0: O korktu.
4: Suyunu çektiyse kapat
3: Yok,
4: bence.
3: Yok çekmemiş. Daha var.
4: Bakayım. Ben
3: var şefim bakın.
4: Bence olmuş bu.
3: Gerçekten mi?
4: Çünkü niye biliyor musun? Birazcık sulu bırakmanız lazım ki geri kalan sulu kısmı da fırında pişmesi lazım.
1: Şefim sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Dünkü tavuklardan yanınca korkudan evet. Açıyoruz gene yanmasın diye. Artık yani sütten ağzımız yandı.
2: Un lazım biraz. Abla var sende un. Bir kaşık at bize.
1: Veremem.
4: Niye vermiyorsun?
1: Motivasyonumu düşürüyor. Öbürünü açayım artarsa veririm.
4: Bekleyecek mi adam
0: sen
4: onu?
0: Sende de ne motivasyon abla, varmış be abla.
2: Bir kaşık atsam ben işimi bitiririm. Nalan abla hiç bana pas vermiyor valla.
1: Şefim şu an ince işlerdeyim.
4: Evet.
1: İnce vallahi işler ince yapmak
4: ince
1: istiyorum.
4: İşçilik hamuru muhteşem oldu. Kağıt gibi incecik.
3: İlk gün bana çok gattar dediler. Nalan abla ve Serdar abi. Ama kimin gattar olduğunu gördük çünkü bugün Serdar abiye yardım etmedi.
1: Gattarsa gattarlık da olabilir. Niye inkar edeyim? Evet gattarsa gattarım. Ama ben çok iyi bir rekabetçi bir yarışmacıyım. Maksat kazanmak değil mi? Yemeğimi bulmak değil mi? Vermiyorum.
0: Bu kadar hırsı iyi değil. Hırsı insanı kör eder. Bu kadar hırsı iyi değil.
4: Ne oldu olmadı mı?
2: Olmadı. Şefim ben direkt içine yapıştıracağım.
4: Ellerle onu açmayı falan düşünmüyorsun değil mi?
2: Ellerimi tekrardan? Yıkayacağım.
3: Hemen ellerini bakıyorum şefim ben oraya ne yapıyorlar.
1: Niye? Oh. Kopya çekme yemeğimden.
3: Yok kopya çekmiyorum sadece tüy aldım.
1: Tüy aldın.
4: Bu oldu mu sence? Bunun altları boş bak. Bak
3: onu
4: bak,
3: şimdi
4: böyle.
3: Ben indireceğim
4: bak,
3: şefim.
4: Bak, korkma korkma korkma bak. Ah. Kemal bunu... bu ne ki?
0: Bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Yetmiyor.
4: Allah aşkına bu nedir
0: hamurum
4: ya?
0: Hamurum yetmiyor.
1: Şefim ben de bakacağım.
0: Hamurum yetmiyor, un yok.
4: Bütün hamuru toplamışsın ortaya. Ne alakası var?
0: Kenarlara yay diyorsun.
1: Ablamdan Kemal süper git, gidiyor, hamur süper. Üstü devam et.
0: Azıcık.
4: Tamam var ya hamur burada işte. Onu üste yapacaksın, üstü unutma.
0: Tamam.
1: Şefim
0: tamam,
1: olmuş çok güzel bence. Kemal'in hamuru... Yama bir şey oldu. Bilmiyorum nasıl. 40 yamaya benzedi. Hiç güzel olmadı.
0: Hamurum çok dağıldı ilk baştan ama ben onu toparladım. Hiç kimse de merak etmesin. Toparlardım gene yani.
4: Nazar etmek istemiyorum ama örnek alınması gereken muhteşem...
1: Teşekkür ederim.
4: Muhteşem bir perde pilavı hamuru bademler bizimki... altta. Gör Kemal gör.
0: Bizimki de perde...